0: Da Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar yapıldı. Hak sahiplerinin %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirten Bakan Yumaklı, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni sistem, taşınmaz alım-satım süreçlerinde dolandırıcılık riskini sıfırlamayı hedefliyor, satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak uygulama, 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 yıl önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'nın bugün modern sanayi bölgeleri, teknoparklar ve teknoloji merkezleriyle örnek bir üretim üssüne dönüştüğünü ifade etti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle 0-6 yaş kreş ve gündüz bakım evlerinde denetim, personel ve fiziki şartlar yeniden belirlendi. Düzenleme ile birlikte kreş ve gündüz bakım evlerinin yılda en az bir kez denetlenmesi, tespit edilen eksikliklerin ise en fazla bir ay içerisinde giderilmesi zorunlu hale getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon lira yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hatla yağmur sularının etkin şekilde yönetileceğini belirten Büyükkılıç, yatırımın taşkın riskini azaltacağını, yağmur sularının daha verimli değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyon sadece teknik bir yeterlilik belgesi değil, ekibimizin döktüğü her damla alın terinin, feda ettiği uykuların, enkaz altındaki tek bir can için çarpan yüreklerin resmi bir tescilidir, dedi. Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2.971.219 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1005 şüpheli yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalanarak cezaevine teslim edildi. İkinci amatör küme play-off finalinde Sarıs Anadolu Spor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Anbar Kızılırmak Spor birinci amatör kümeye yükseldi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada genç futbolcu Kayra Cihan'la 3 senelik yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Dönüş programımızda bu haftaki konuğumuz 7'den 70'e tüm Türkiye'nin kalbini fetheden etkileyici sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Barış Manço. Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği hocası, sanatçısı ve yazar Rikkat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço çiftinin ikinci çocuğu olan Mehmet Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde Üsküdar'da doğar. Oğlu Doğukan Manço katıldığı bir söyleşideki açıklamasıyla babasının Türkiye'deki ilk Barış isimli kişi olduğunu söyler.

0: gelirse sakın ha aman, manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. Hadi bakayım.
1: A.
0: Bir de Y'de.
1: Ye.
0: Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.

itiraz etmek. Uzunlar yanmıyor hakim bey, kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni sanki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer.

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır

3 yaşındayken anne babasının ayrıldığından sonra Manço babasıyla yaşamaya başlar. 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurar. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock'n'roll coverları yaparken ikinci grubu Harmoniler'de Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardır. 1959 yılında Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verir. 4 Mayıs 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak eğitimine Şişli Terakki Lisesi'nde devam eder. Harmonilerin ilk 45'likleri 1962 yılında yayınlanır. Manço, Harmonilerle birlikte 3 tane 45'lik yapar. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye'den ayrılıp Belçika'da öğrenim hayatını sürdürmek isteyince Harmoniler dağılır.

1964'te müzik hayatına devam etmek isteyen Manço, Yakuez Danjan orkestrasıyla birlikte çalmaya başlar. Twist'ten rock'n'roll'a dönen Barış Manço'nun kayıt şartları da iyileşmiş olur. 64'ün Eylül ayında 4 şarkılık Fransızca 2 plak çıkartır. Plakların başarısı sonucu Fransız radyosunda bir programa konuk olur. Bu plak Türkiye'ye geldiğinde radyocular Manço'yu Fransız bir sanatçı olarak düşünüp sunarlar. 66'da ise bir festivalde The Folk Four grubuyla Türk müziğinden örnekler sergileyerek dikkat çeker. Ancak Fransız bir müzisyenin Barış Manço'nun aksanını beğenmediği için onun plağının çalınmasını yasaklaması Barış Manço'yu derinden etkiler ve Avrupa kariyerini sona erdirecek nedenlerden biri bu olur.

1966'da Olimpiyadaki konser sırasında vahşi kedi anlamına gelen Les Mis Tigris adlı Belçikalı grupla tanışır ve onlarla çalmaya başlar. Les Mis Tigris'le ayrıldıktan sonra 68 başında Kaygısızlar grubuyla çalışmaya başlar. Genç gitaristler Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in de bulunduğu grup, daha önceden kendi konserlerini veren küçük, genç bir gruptur. Barış Manço'nun Kaygısızlar'la birleşmesi üzerine İngilizce olan parçalar eski haliyle bırakılmak kaydıyla Türkçe eserler Kaygısızlar eşliğinde yeniden kaydedilerek yayınlanır. Barış Manço'nun Sayan'dan çıkardığı bu ilk plakta Bizim Gibi adlı şarkı kol düğmeleri olarak yeniden kaydedilir.

Günümüzde yaygın algılanışı, manevi değerlere zarar vermeyen bir popülist olan Manço, 68 yılında şarlatan, ukala bir asi genç olarak gösteriliyordu. Barış Manço, kaygısızlarla trip, karanlıklar içinde, kirpiklerin ok ok eyle, ağlama değmez hayat plaklarını yaptı. Psikodelik tınıların içerisinde serpiştirdiği doğu müziğiyle kendine özgü bir doğu batı ezgisi oluşturdu. Aralıklarla plak çıkaran grup hem Anadolu temalarına hem de doğu motiflerine yakınlığıyla bilinen, yavaş yavaş yükselmekte olan psikodelik müzik akımından etkilendi. Manço'nun kaygısızlarla yaptığı 45'liklerden Ağlama Değmez Hayat, 1969 yılında 50 binin üstünde satış yaparak Manço'ya ilk altın plağını kazandırdı. Manço, 1969 Haziran'ında Belçika Kraliyet Akademisi'ni birinci

70 yılının Kasım ayında o güne kadar Batı enstrümanlarını kullanan Manço, Dağlar Dağları yayınlar. Manço'nun sadece rock'la sınırlı kalmayan kendi müzik tarzının başlangıcıdır. 700 binden fazla satan Dağlar Dağlar plağı, Manço'ya kariyerindeki tek platin plak ödülünü kazandırır. Dağlar Dağlar'ın başarısıyla Türk müziği piyasasında büyük ses getiren Manço, 70'te Türkiye'de ender görülen bir işe imza atıp, zaten ünlü olan Moğollarla güçlerini birleştirmek kararı alır. Manço, o zamana kadar Batı etkisinde, Moğollar ise Anadolu pop tarzında müzik yapıyordu. Grubun ilk Türkiye konseri ise 71 Nisan'ında, Manço'nun platin plak ödül töreninde gerçekleşti. 71'in Haziran ayında gruptaki anlaşmazlıklar ve Barış Manço'nun sağlık sorunları nedeniyle grup dağıldı.

71 ve 72 yılları Barış Manço'nun birçok sanatçıyla çalışarak Kurtulan Ekspres'i kurma çalışmalarıyla geçti. 72 yılı Şubat ayında adını İstanbul'dan Güneydoğu'ya giden trenden alan Kurtulan Ekspres'i kuran Manço, 72 Mayıs'ında grupla stüdyoya girerek Ölüm Allah'ın Emri ve Gamze Deyim Deva Bulmam adlı şarkıları kaydetti. 72 yılının Mayıs ayı sonundaysa grup veda konserini vererek Manço'yu askere uğurladı. Grup dağılmayacağını ve Manço'nun askerden dönmesini bekleyeceğini açıkladı.

Askerlik sonrası ilk konserini Ankara Dedeman Sineması'nda verdi. Barış Manço ve Kurtulan Ekspres 1974 yılı içerisinde Nazare ile Gülme Ha Gülme adlı 45'liklerini kaydetti. Bu iki çalışma öyküsü, sözü ve müziği Barış Manço tarafından yazılan Bay Koca Destanı adlı bir konsept çalışmadan kaydedilen şarkılar olmakla birlikte ilk etapta 45'lik olarak yayınlanmak zorunda kaldı. Daha sonra Nazare ile adlı çalışma Bay Koca Destanı'ndan çıkartıldı. Manço o yıl Hey dergisi tarafından yılın erkek sanatçısı seçildi.

0: Manço'nun daha önceki psikodelik rock ya da yakın dönemdeki Anadolu kökenli şarkılarından çok farklı olarak ilerici rock denecek bir tarza sahip, 5 parçadan oluşan 13 dakikalık Bay Koca Destanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yazılmış senfonik bir eser olan 10 dakikalık Kayaların Oğlu'yla 2023 ikilisi sanatçının diskografisinde sıra dışı bir albüm olarak kalır.
1: Kaya babanın oğluyum ben. Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu. Toprak anam sessiz ama toprak anam bok dolu. Toprak anam, toprak anam Anadolu. Babamsa sağı solu belli olmaz. Bir gürledi mi yer yerinden oynar. Göğsünde çatırdamalar olurmuş. Onun için derdi, onun için sayısız irili ufaklı kaya parçaları vardır bu topraklarda. Ve sen benim oğlum, ve sen kayaların oğlu, bu taşı, toprağı bir arada tutacaksın. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden esen rüzgara, güneyden gelen kavurucu sıcağa karşı koruyacaksın onları. Kolay değil, kolay değil kayaların oğlu olmak.

2023'ün ılık bir Ekim sabahından bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım. Ve sanki 100 yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah. Ve ilk kez sağımda, solumda asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim. Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi. Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar. Ve 2023'ün ılık bir Ekim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk.

0: 1975 yılında Kurtlan Ekspres'te Özkan Uğur'un gruptan ayrılması üzerine 76'da Eski Bunalımlar ve Erkin Koray elemanı Ahmet Güvenç gruba katılır. O yıl Barış Manço ve Kurtlan Ekspres, Barış Manço'nun yeni plağı adıyla bir 45'lik yayın ver. 45'liğin bir yüzünde Rezil Dede, diğer yüzünde ise Vura Vur yer almaktadır. Rezil Dede adlı parça, Çay Elinden Öteye adlı bilindik Karadeniz türküsünün Barış Manço'nun esprili sözleriyle bir rock komediye çevrilmiş halidir.
1: Efendim, Karadeniz'in içerle köylerinden birinde güzel mi güzel bir kız varmış. Gel zaman, git zaman kızın aklına girmişler. Beş dağ ötede zengin bir ocağın bir oğlu var demişler. Kızı kandırıp apar topar gelinemişler. Geldek gecesi kız bir de ne görsün? Damat dedikleri beli

0: Onlar ne oldu? O Ezra'yla düşkünlüğü Amerikalı. Yumurcak patlattı seni. Ve sen işte bana reçinati yıkala seni. Reçinati. Andırın o hayvanı. Andırın al da koca bu ne de. He yani. Hey, konuşma da yani,
1: böyle de dönmüyor yani. Böyle de dönmüyor. Nasıl güzel.
0: Sen de dönüyor.
2: Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle müzikten uzak kalan Manço, 78 yılının Haziran ayında Türkiye'ye dönerek yeni planı hazırlamaya başlar. Manço ve Express, 78 sonuna doğru yayınlanan Yeni Bir Gün adındaki yeni uzun çalarının tanıtım konserini 78 yılının Aralık ayında Şans Sineması'nda verdikleri konserle gerçekleştirir.

Manço, albümde yer alan şarkılardan Sarı Çizmeli Mehmet Abi Aynalı Kemer'i 31 Aralık 1978 yılbaşı günü TRT'de seslendirir.

Manço Yeni Bir Gün albümünü çıkartır. Bu albümle ilerici rock'ın Türkiye'deki en iyi örneklerinden birini verir. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Aynalı Kemer gibi parçalar, Barış Manço'nun halk deyişlerini kullanıp Türk müziğini ilerici müzikle birlikte başarıyla harmanlayarak bestelediği ve bu dönemde hit olan şarkılarından.

Manço 79 yılında Yeni Bir Gün adlı şarkısıyla Altın Kelebek ödüllerinde yılın erkek sanatçısı unvanını alır. 79 yılında çıktığı Anadolu turnesinin tüm gelirlerini sağır ve dilsiz çocukların eğitimi ve tedavisi için bağışlar.

Manço 1981 yılının sonunda Sözüm Meclis'ten Dışarı albümünü yayınlar. Albümde yer alan Arkadaşım Eşek bir anda küçük büyük herkesin beğenisini kazanır. Arkadaşım Eşek'le birlikte Ali Yazar, Veli Bozar gibi halk deyişlerine yer veren, alışılagelmiş Barış Manço hitlerinin yanı sıra en başarılı Türk ilerici rock şarkılarından biri olarak kabul gören Dönence ve Manço'nun günümüzde Dağlar Dağlar'dan sonra en popüler şarkısı kabul edilen Gül Pembe'nin yer aldığı Sözüm Meclis'ten Dışarı albümüyle birlikte 80'li yıllar boyunca devam edecek olan popülerliğinin doruk noktasına ulaşır.

Manço 86 yılı sonunda Değmesin Yağlı Boya albümünü yayınlar. 24 ayar albümüyle başlayan müzikal değişim bu albümle kendini daha da belli etmektedir ve Manço'nun grup müziğinden uzaklaştığı görülmektedir. Şarkıların düzenlemeleri Garo Mafyan tarafından yapılan albüm, 80'lerin ruhuna uygun olarak elektronik pop efektleriyle süslenmiş bir albümdür. Manço bu dönemden itibaren şarkılarına çektiği video kliplerle bu alanda birçok sanatçıya önce olmuştur. Manço, Değmesin Yağlı Boya albümünden birçok şarkısını kliplendirir. Video klibiyle büyük ilgi gören Süper Babaanne ve adını Barış Manço klasikleri arasına yazdıran Unutamadım büyük ilgi görür.

Aslan Ekspres'ten Bahadır Akkuzu'nun gözetmenliğini üstlendiği ve bu kadronun ürünü olan 88 tarihli Sahibinden İhtiyaç'tan ve 89 tarihli Darısı Başınıza albümleriyle bu albümlerde yer alan Domates Biber Patlıcan, Kara Sevda, Can Bedenden Çıkmayınca ve Nane Limon Kabuğu gibi hitler döneme damgasını vurur. Barış Manço daha önceden Türkiye'de öncüsü olduğu video klip çalışmalarına bu dönemde de hız verir. Sahibinden İhtiyaç'tan ve Darısı Başınıza albümlerindeki bütün şarkıları klip çeken Manço, eski hitlerini de kliplendirmeyi ihmal etmez. Manço, 89 yılında Sezen Aksu ile birlikte yılın en başarılı pop müzik sanatçısı seçilir.

Barış Manço, yapmak istediği televizyon programlarını yıllarca kafasında planlar. En sonunda televizyon projesini hayata geçirmek için Ekim 88'de TRT 1 televizyonuna o güne kadar benzeri yapılmamış bir program önerir. Barış Manço ile 7'den 77'ye programı 1988 yılında doğar. Barış Manço'yu başta çocukların olmak üzere herkesin sevgilisi yapacak 7'den 77 programı başlar. 7'den 77'ye programı adından da anlaşılabileceği gibi tüm yaş gruplarına hitap ediyor ve kendi içerisinde özel bölümlerden oluşuyordu. Adam olacak çocuk ve çocuklara, ikinci kahvaltıyla büyüklerimize ve yaşlılara, Dönence ve Deretepe Türkiye ile yetişkinlere, dolayısıyla herkese hitap ediyordu.

90 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya gelişinin 100. yılı nedeniyle düzenlenen Türk-Japon dostluğu etkinlikleri kapsamında Japonya'ya gitti ve Japonya'daki ilk konserini verdi. Bu konseri Japon Veliaht Prensi de izledi. 91'de Japonya'ya tekrar gitti. Tokyo Soka Üniversitesi Ikeda Salonu'nda konser verdi. Konser sırasında Manço ile birlikte Soka Üniversitesi Rektörü ve Soka Vakfı Başkanı Daisu Ikeda'nın ellerinde bayraklarla Kara Sevda şarkısını söylemesi ve salonun coşkulu görüntüsü Türkiye'de de konserin ilgi görmesini sağladı.

Manço, Japonya konserinde 2023 şarkısını seslendirirken, o yıl benim ülkem Türkiye 100 yaşına basacak. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına girecek. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum der. Ancak o, 31 Ocak 1999 gece saat 23.30 civarında evinde kalp krizi geçirir ve kaldırıldığı hastanede aynı gece saat 1.30'da yaşamını yitirir. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı altından dolayı cenazesi için devlet töreni düzenlenir. Sen

91.8 Radyo Radar'daydık. Unutulmayacak sanatçı Barış Manço'nun hayatını ve şarkılarını dinledik. Onu andık. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
0: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ni Türkiye'nin ittifaktaki kritik rolünü değerlendirdi. Yılbaşından itibaren yürütülen kararlı ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü mensubu 134 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurgulayarak, dünyada sınırlı sayıda ülkenin yapabildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü müjdeledi. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar yapıldı, hak sahiplerinin %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirten Bakan Yumaklı, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni sistem, taşınmaz alım-satım süreçlerinde dolandırıcılık riskini sıfırlamayı hedefliyor, satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak uygulama 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 yıl önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'nın bugün modern sanayi bölgeleri, teknoparklar ve teknoloji merkezleriyle örnek bir üretim üssüne dönüştüğünü ifade etti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle 0-6 yaş kreş ve gündüz bakım evlerinde denetim, personel ve fiziki şartlar yeniden belirlendi. Düzenleme ile birlikte kreş ve gündüz bakım evlerinin yılda en az bir kez denetlenmesi, tespit edilen eksikliklerin ise en fazla bir ay içerisinde giderilmesi zorunlu hale getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon lira yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hatla yağmur sularının etkin şekilde yönetileceğini belirten Büyükkılıç, yatırımın taşkın riskini azaltacağını, yağmur sularının daha verimli değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan dernek başkanı Osman Şahan, bu akreditasyon sadece teknik bir yeterlilik belgesi değil, ekibimizin döktüğü her damla alın terinin, feda ettiği uykuların, enkaz altındaki tek bir can için çarpan yüreklerin resmi bir tescilidir, dedi. Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2.971.219 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1005 şüpheli yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalanarak cezaevine teslim edildi. İkinci amatör küme playoff finalinde Sarıs Anadolu Spor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Anbar Kızılırmak Spor birinci amatör kümeye yükseldi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada genç futbolcu Kayra Cihan'la 3 senelik yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Çelik, konservatuarla birlikte başlayan müzik yaşamında hızla yükselir. Babasının ani ölümü onu çok sarsar ve bir süre ailesinin geçimini sağlamak için değişik yerlerde önce kendisi gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başlar. Sonra kendisinin İzel Çeliköz'e teklif etmesiyle birlikte aynı sahnede yer almaya başlarlar ve yine İzel Çelik ikilisi olarak Elma Kabare'de Müjdat Gezen, Cenk Koray, Cem Özer ve Ayşen Guruda gibi ünlü isimlerle çalışır.

1988'de okul arkadaşları İzel Çeliköz ve Ercan Saatçı ile birlikte grup kurmaya karar verirler. 1991 yılı Ocak ayında piyasaya sürülen Özledim adlı albüm çıkar. Aynı yılın sonlarında Ajda Pekkan'la birlikte Almanya'ya gidip ön grup olarak turnede sahneye çıkar. Bir ay süren bu turnedeki performanslarıyla Türkiye'de de tanınmaya başlarlar. Satışı 1 milyonu geçen Özledim albümü, Türkiye'de yılın en çok satan albümlerinden biri olur.

İzel Çelik Ercan 1991'de Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen 1. İstanbul Beyaz Güvercin yarışmasına katılarak finale kalır. Grup 1992'de Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği 20. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi grup ödülüne, 2. İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nda söz ve müziği Çelik'e ait olan Dön Artık şarkıyla da üçüncülüğe değer görülür. Üçlü 1992'de Çelik'in gruptan ayrılmasıyla dağılır ve grup üyeleri müzik kariyerlerine solo olarak devam eder. Sen seviyorsun.

Çelik 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olur. 92 yılında müzikal kariyerine tek başına devam etmeye karar veren Çelik, gruptan ayrıldıktan sonra ilk solo albüm çalışmalarına başlar. 2 yıl süren bir çalışmanın ardından 1994 yılında Ateşteyim isimli albümünü çıkartır. 11 parçanın yer aldığı albüm tüm müzikseverler tarafından büyük ilgi görür ve başta Ateşteyim, Güle Güle ve Meyhaneci olmak üzere hemen hemen her parçası hit haline gelir.

Çelik 1995 yılında Makedonya'daki uluslararası yarışmada Sevemem isimli şarkıyla ikincilik ödülü alır. Sevemem adlı şarkıyla Makedonya'dan aldığı ödülü, radyo ve televizyonlardan aldığı pek çok ödül izler. Bütün sözleri ve müzikleri kendisine ait olan ikinci albümü Benimle Kal'da başarısını devam ettirir. Bu albümde müzikseverler daha duygusal bir Çelik'le karşılaşır. Artık bir klasik haline gelen ve sanatçıyla bütünleşen Her Cahaya adlı şarkı, 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi beste

Çelik 96 yılında Türk pop müziğinde Türk müziğinin etkileri konulu yüksek lisans tezini vererek müzikteki başarısını akademik kariyerinde de gösterir. Yüksek notla bitirdiği yüksek lisans sonrası doktora yapma hakkını sınavsız olarak kazanır.

0: 1998 yılında 5 yılda çıkardığı 4 albümden seçtiği hit parçaları, Sevgilerimle adını verdiği bir best of albümünü müzikseverlere sunar. Bu albüm içerisinde yer alan ve daha önce İzel Çeliköz tarafından seslendirilen, söz ve bestesi Çelik'e ait Kızımız Olacaktı şarkı, İzel Çeliköz'ün deyimiyle konserlerinde 7-8 kere üst üste söylediği kadar iyi bir şarkıdır. Ve bu şarkıda Çelik kitleri arasında yerini alır.
1: Söylemek zor küçüğüm.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

için kızımız olacaktı. Gittim küçüğüm, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

6. albümünü çıkardığı 1999, Çelik için tam bir yenilenme yılı olur. Hem görüntüsü hem de Onu Düşünürken adlı yeni çalışmasındaki müzikal yaklaşımıyla daha farklı bir çizgi çizer. Veda Etmem adlı slow parçayla listelere giren albümde yer alan Onu Düşünürken adlı parçasına yaptığı caz versiyonuyla da müzik vizyonunun çeşitliliğini gözler önüne serer.

2001 yılında çıkardığı 8. albümünde ise tam anlamıyla dünyanın en iyi müzisyenleriyle çalışır. Dünyaca ünlü grup Alebina'nın Türkiye'de de bir dönem çok tutmuş olan Maşallah isimli parçasının aranjörü Ronnie Gold'la birlikte Cici Kız'ın aranjörlerini Fransa'da birlikte yapar. Bu albüm Çelik'in akademik kariyerinde test çalışması gibidir. Çünkü tüm bu ünlü sanatçılar sözü, bestesi ve düzenlemeleri tamamen Çelik'e ait parçaları çalarlar. Çelik'in istediği şekilde çalmaları için gereken tüm müzikal dili, yani notaları, Çelik tarafından hazırlanır. Bu albümden Töre, Tövbe ve çok hareketli olan Cici Kız şarkıları hit olur.

2002 yılında Müjdat Gezen'in Efendi Show için hazırladığı Kabare Tree Papers'da Müjdat Gezen, Nuket Duru, Ayşen Guruda, İlhan Daner ve Cem Özer gibi birçok usta sanatçı ile birlikte yer alır. Bu sırada Universal Müzik'te yaşanan ve tüm sanatçıları sarsan gelişme sonrası çok zor bir döneme girer. Plak şirketi iflas ettikten sonra başka firmalarla çalışan ancak bir türlü istediği ortamı bulamayan sanatçı 2003'te Affet, 2005'te Gariban, 2006'da Koda'da Aşk ve 5 sene sonra 2011'de Kalp Gözü isimli albümleri yayınlamasına rağmen kendi deyimiyle eski havasını bir türlü

hem akademik hem de müzik kariyerini sürdürürken bir süre kendi iç dünyasına çekilmek isteyen Çelik, 2012 yılında tekrar harekete geçer. Millat isimli albümle geçmişine bir çizgi çeker ve bu albümün öncesi ve sonrası şeklinde yorumlanacak olan planlarını uygulamaya başlar. 2013 yılında Universal Avrupa Müzik imzasıyla yayınlanan Best of Çelik albümü sonrasına kadar ısrarla ürettiği hiçbir yeni şarkıyı yayınlamaz.

2015 yılının hemen başında dijital platformlarda yer alan Yüksek Dozda Aşk ve Benimki de Kalp isimli yeni şarkısıyla Çelik bir yandan eser üretmeye devam ederken diğer yandan da yapım şirketi kurarak 30 senelik kariyerinin tecrübelerini projelerle süslemeye devam eder. 2016 Şubat ayında İyi Günde Kötü Günde isimli albümünü yayınlar.

91.8 Radyo Radar'daydık. Çelik'in unutulmaz şarkılarıyla birlikte 90'lara doğru bir yolculuğa çıktık. Bir başka sanatçımız ve sizlerle birlikte geçmişe döneceğimiz bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.

1956'da İzmir'de öğretmen bir anne ve memur bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Karşıyaka doğumlu olan sanatçı, notayı daha 6 yaşındayken annesinden öğrenir.

Gitar ve mandolin çalmayı erken yaşlarda öğrenen sanatçı, 1975'te İzmir Radyosu'nun düzenlediği yarışmada birinci olur ve ilk 45'liğini 22 yaşındayken 1978'de çıkartır. Bu albüm, Sana Kul Köle Olmuştum ve Kader Bu Çekeceksin adlı iki parçadan oluşmaktadır. 1982 yılında kendi parçalarının yanında bilinen arabesk ve Alaturka eserleri de yorumladığı ilk uzun çaları Yağmur Duvası'nı yayımlar. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan toplam 6 şarkıya imzasını atarak ilk defa besteciliğini bu plakta göstermeye başlar.

Sanatçı televizyonlarda daha sık görünmeye, İzmir ve Ege'nin pek çok şehrinde radyo sanatçılarıyla birlikte şehir şehir, çeşitli yerlerde program yapmaya başlar. Dönemin en gözde mekanı olan İzmir Efes Oteli'nin gazinosunda uzun yıllar en büyük starların kadrosunda program yapar. İzmir'de yaşamasından dolayı sık sık İstanbul'a seyahat eden sanatçı, 83 yılında Bursa Çelik Palaş'ta da yine uzun süre program yapar.

1986 yılında İstanbul'a yerleşen sanatçı, bir taraftan özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışıyor, bir yandan da Timur Selçuk Dershanesi'nde gitar derslerine devam ediyordu. 89 yılına kadar yeni bir albüm için repertuarının tamamını kendi bestelerinden oluşan, tam 10 şarkı yazarak o günlerde müziğe henüz yeni başlamış olan İskender Paydaş'la birlikte Melik Kibar'ın stüdyosunda 2 yıl süren stüdyo çalışması yaparak 11 Ekim 1991'de Bir Hadise Var'ı çıkartır.

Pop ağırlıklı besteleriyle Türk pop müziğine damga vuran sanatçı, popüler birçok şarkıcıya yüzlerce şarkı sözü yazar. Şarkılarında aşk temasını bolca işleyen Nazan Öncel, bestelerinin konusu için hayatın önüme koydukları ve kuvvetli bir hayal gücüyle besleniyorum yazdıklarımda, der.

1994 yılında Ben Böyle Aşk Görmedim albümüyle büyük bir başarı yakalayan Öncel, bu albümüyle Aşk Beklemez, Nazınla Dünya, Geceler Kara Tren ve Dillere Düşeceğiz gibi hitler kazanır. Mete Özgencil'in yönetmeniyle çekilen Geceler Kara Tren parçası gerek klibi gerekse şarkısıyla çok büyük ilgi görür. Ve sözleri de Nazan Öncel'in söz yazarlığında büyük bir usta olduğunu kanıtlar.

1995 Temmuz ayında çıkardığı Göç, bir gitar albümü olmakla birlikte romantik şarkılarıyla yine gönüllerde taht kurar. Gidelim Buralardan gibi çok önemli bir hit çıkarmış ve müzik eleştirmenleri tarafından son 50 yılın en iyi albümü olarak kabul edilmiştir.

0: Her şey çok kolay oldu. Ne sızlandım ne de ağladım. Ani bir ölüm ya da bir kalp krizi gibi kolay. Bütün şehir üstüme gelecek, dünyam yıkılacak sanırdım ama olmadı, bitti işte.
1: 20 Haziran 1996'da çıkardığı Sokak Kızı albümüyle tarzını sertleştirir. Ve bu albümden çıkan Sokak Kızı, Erkekler de Yanar, Abu Hayat ve Bırak Seveyim Rahat Edeyim gibi parçalar onu zirveye taşır. Sanatçı 18 Mart 1998'de babasını kaybeder.
0: Unuttum gitti.

Sanatçı sert tarzını 10 Mart 1999'da yayınlanan Demir Leblebi albümünde de sürdürür. Türkiye'ye eşik atlatan ve sosyal sorumluluklara işaret eden bu albüm, Nazan Öncel'in en kişisel albümüdür ve yıllar sonra Göç ve Sokak Kızı albümleri gibi kült olma mertebesine erişir. Aşıklar Parkı ve Bu Havada Gidilmez isimli şarkıları albümün en sevilenleri olur.

24 Eylül 2003 tarihinde Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünü yayınlar. Bu albüm sanatçının en çok satan albümlerinden biri daha olur. Hay Hay, Nereye Böyle, Ukala Dümbeleği, Hokka, Gül Pansiyon ve Otomobil gibi şarkılarıyla sevenlerin kalbini bir kez daha kazanır.

Öncel 30 Haziran 2006'da Yedin Bitirdin'i yayınlar. Aşkın Baksana Bana ile dijital ortamlarda en çok satılan ilk şarkı olmayı Öncel başarır. Ve listelere bir numaradan girerek tam 3 ay liste başı kalır. Son olarak uzun yıllar birlikte çalıştığı müzisyen Hamit Ündaş'ın Jante albümünün prodüktörlüğünü üstlenir ve şarkılarını kaleme alarak iki şarkıda Jante'ye düet yaparak ve

Hatırına Sustumsa 22 Aralık 2008'de çıkardığı albümdür. Bu albümde Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi için Canım Benim Nasılsın'ı yazar. Tamamı akustik olarak kaydedilen albümün isim şarkısının videosu Hatırına Sustum, eski Gırgır tayfasından olan karikatürist Ergin Gündüz tarafından çizilen görüntülerden oluşmaktadır.

2011'de Nazan Öncel 10 şarkıdan oluşan Hayvan isimli albümünü çıkartır. Ekim ayında ise annesini kaybeder. Aynı sene Ajda Pekkan ve Sezen Aksu birer eserini seslendirerek son albümlerinde Nazan Öncel şarkılarına yer verirler. 2012'nin yaz aylarında 15 parçadan oluşan Hayvana Remix ismini taşıyan Remix albümünü yayınlar.

2014 Nisan'ında Tarkan'la düet yaptığı 10 yeni şarkının yer aldığı Bazı Şeyler albümünü çıkartır. Bazı Şeyler albümünde 2009'da hayatını kaybeden Ceylan Önkol'a ithaf ettiği Ceylan şarkısında Erkan Oğur 120 yıllık kopuzuyla sanatçıya eşlik eder.

2016 ile birlikte yine konserden konsere koşan, 2 ayda 11 konser veren sanatçının konserleri sevenleriyle dolup taşar. 2016 Eylül'ünde ise Sakin Ol Şampiyon adlı tekli parçasını çıkartır.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. Fransız akrobat Charles Blondel Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti. 1882, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'ı öldüren Sharpito asılarak idam edildi. 1905, Albert Einstein, hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu. 1908, Tunguska olayı gerçekleşti. 1912, Saskatchewan'da meydana gelen kasırga 28 kişinin ölümüne yol açtı. 1921, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu yani Himaye-i Eftel Cemiyeti kuruldu. 1934, Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey es aylemanını SS subaylarına katlettirdiği uzun bıçaklar gecesi harekatı başladı. 1936, tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgar Gibi Geçti yayımlandı. 1936, Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu. 1939, Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Barbarossa Harekatı kapsamında Nazi Almanyası Ukrayna'nın Lviv kentini aldı. 1953, Chevrolet'in Corvette modeli Flint, Michigan'daki tesislerde üretildi. 1956, İki Amerikan yolcu uçağı Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı, 128 kişi öldü. 1960, Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı. 1965, Samsun Spor kuruldu. 1969, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Magrib bölgesinde petrol buldu. 1970, Türkiye'de haşiş ekimini sınırlayan kararname, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1971, Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilak etti. 1985, kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı. 1990, Doğu Almanya ve Batı Almanya ekonomilerini birleştirme kararı aldı. 1997, Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin Halk Cumhuriyeti'ne bıraktı. 1997, J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı. 2002, Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 2005, İspanya'da eşcinsel evlilik yasalaştı. 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geliştirdi. geleceğe en iyi şekilde hazırladı, sizler bizim umudumuzsunuz diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ni, Türkiye'nin ittifaktaki kritik rolünü değerlendirdi. Yılbaşından itibaren yürütülen kararlı ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü mensubu 134 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurgulayarak, dünyada sınırlı sayıda ülkenin yapabildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü müjdeledi. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar yapıldı, hak sahiplerinin %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirten Bakan Yumaklı, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni sistem, taşınmaz alım-satım süreçlerinde dolandırıcılık riskini sıfırlamayı hedefliyor, satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak uygulama 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 yıl önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'nın bugün modern sanayi bölgeleri, teknoparklar ve teknoloji merkezleriyle örnek bir üretim üssüne dönüştüğünü ifade etti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle 0-6 yaş kreş ve gündüz bakım evlerinde denetim, personel ve fiziki şartlar yeniden belirlendi. Düzenleme ile birlikte kreş ve gündüz bakım evlerinin yılda en az bir kez denetlenmesi, tespit edilen eksikliklerin ise en fazla bir ay içerisinde giderilmesi zorunlu hale getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon lira yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi, yaklaşık 9 kilometrelik hatla yağmur sularının etkin şekilde yönetileceğini belirten Büyükkılıç, yatırımın taşkın riskini azaltacağını, yağmur sularının daha verimli değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyon sadece teknik bir yeterlilik belgesi değil, ekibimizin döktüğü her damla alın terinin, feda ettiği uykuların, enkaz altındaki tek bir can için çarpan yüreklerin resmi bir tescilidir, dedi. Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2.971.219 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1005 şüpheli yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalanarak cezaevine teslim edildi. İkinci amatör küme play-off finalinde Sarıs Anadolu Spor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Anbar Kızılırmak Spor birinci amatör kümeye yükseldi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada genç futbolcu Kayra Cihan'la 3 senelik yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta yine çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Kayseri Meydanı'ndaki Saat Kulesi'nin Cumhuriyet'in kuruluşundaki önemini öğrenmek ister misiniz?
4: Yine çok ilginç, pek fark edilmeyen, belki de hiç bilinmeyen bir konu. Kayseri Saat Kulesi ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki önemi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4-12 Eylül 1919 tarihleri arasında yapılan Sivas Kongresi'nin hemen ardından heyeti temsiliye üyeleriyle birlikte uğradığı ilk şehir Kayseri'dir. Atatürk, heyeti temsiliye reisi olarak diğer heyet mensupları ile birlikte 19 Aralık 1919 tarihinde Kayseri'ye gelir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum ve Sivas kongrelerinin hemen ardından geldikleri Kayseri'de gördükleri yoğun ilgi ve destek, gazi ve temsil heyeti için hem büyük bir moral hem de ilerisi için çok büyük bir ümit kaynağı olmuştur. Kayseri'de şehrin ileri gelenleriyle çeşitli toplantılar yaparlar. Alınan kararlar gereği Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Kayseri Şubesi'nin açılmasına karar verilir. Şube binası olarak seçilen yer ise o dönem altı muvakkithane yani saat tayini yapılan yer olarak kullanılan Kayseri Saat Kulesi'dir. Daha sonrasında ise 9 Eylül 1923 tarihinde kurulan Halk Fırkası ile Kayseri Saat Kulesi artık Cumhuriyet Halk Fırkası şube binası olarak kullanılmaya başlanır. Atatürk 13 Ekim 1924 tarihinde Kayseri'ye ikinci gelişinde Latife Hanım ile Kayseri'de iki gece kalır. Bu defa Gazi, Cumhurbaşkanı sıfatı ile Kayseri'dedir. Gazi bu gelişinde Kayseri Memleket Hastanesi'nin duasını da kendisinin yaptığı açılışını yapar. 20 Eylül 1928 tarihinde ise Gazi, Harf İnkılabı kapsamında üçüncü defa Kayseri'dedir. Hemen herkesin bildiği o yazı tahtası önündeki meşhur fotoğraf, Cumhuriyet Halk Fırkası Şubesi önü. Yani yine Kayseri Saat Kulesi önüdür. Kasım 1930 tarihinde Gazi dördüncü defa Kayseri'dedir. Halkın dertlerini dinlediği yer Halk Fırkası Şubesi, yani yine Kayseri Saat Kulesi'dir. Mustafa Kemal 4 Şubat 1934'te yine Kayseri'dedir. Hunat Medresesi'nde açılmış olan müzeyi, Hunat Hatun Türbesi'ni ve Kurşunlu Camii'ni ziyaret eder. Ancak bu 5. gelişinin kim bilebilirdi ki Gazi'nin son gelişi olacağını? Görüldüğü gibi Gazi Mustafa Kemal, Kayseri'ye hemen her gelişinde Kayseri Saat Kulesi'nde bir şekilde bulunmuş, burada toplantılar yapmış ve fotoğraflar vermiştir. Ancak ne yazık ki bu fotoğrafların hemen hepsinin altına ya Kayseri Lisesi, ya Memleket Hastanesi, ya Vilayet ya da Belediye Binası şeklinde yanlış açıklamalar düşülmüştür. Oysa resimlerdeki bu yer 1906 yılında Sultan Abdülhamit tarafından yaptırılmış olan Kayseri Saat Kulesi'dir. Artık fotoğraflara dikkatlice bir de böyle bakın. Eminim siz de fark edeceksiniz.
3: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Kayseri Meydanı'ndaki Saat Kulesi'nin yanından yakınından geçerken burasının Osmanlı ile Genç Türkiye Cumhuriyeti arasında adeta bir köprü olduğunu bilin isterim.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ni, Türkiye'nin ittifaktaki kritik rolünü değerlendirdi. Yılbaşından itibaren yürütülen kararlı ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü mensubu 134 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurgulayarak, dünyada sınırlı sayıda ülkenin yapabildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü müjdeledi. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar yapıldı, hak sahiplerinin %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirten Bakan Yumaklı, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni sistem, taşınmaz alım-satım süreçlerinde dolandırıcılık riskini sıfırlamayı hedefliyor, satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak uygulama 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 yıl önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'nın bugün modern sanayi bölgeleri, teknoparklar ve teknoloji merkezleriyle örnek bir üretim üssüne dönüştüğünü ifade etti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle 0-6 yaş kreş ve gündüz bakım evlerinde denetim, personel ve fiziki şartlar yeniden belirlendi. Düzenleme ile birlikte kreş ve gündüz bakım evlerinin yılda en az bir kez denetlenmesi, tespit edilen eksikliklerin ise en fazla bir ay içerisinde giderilmesi zorunlu hale getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon lira yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hatla yağmur sularının etkin şekilde yönetileceğini belirten Büyükkılıç, yatırımın taşkın riskini azaltacağını, yağmur sularının daha verimli değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan dernek başkanı Osman Şahan, bu akreditasyon sadece teknik bir yeterlilik belgesi değil, ekibimizin döktüğü her damla alın terinin, feda ettiği uykuların, enkaz altındaki tek bir can için çarpan yüreklerin resmi bir tescilidir, dedi. Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2.971.219 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1005 şüpheli yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalanarak cezaevine teslim edildi. İkinci amatör küme play-off finalinde Sarıs Anadolu Spor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Anbar Kızılırmak Spor birinci amatör kümeye yükseldi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada genç futbolcu Kayra Cihan'la 3 senelik yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. Fransız akrobat Charles Blondin Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti. 1882, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'i öldüren Charles Guiteau asılarak idam edildi. 1905, Albert Einstein, hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu. 1908, Tunguska olayı gerçekleşti. 1912, Saskatchewan'da meydana gelen kasırga 28 kişinin ölümüne yol açtı. 1921, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu yani Himaye-i Eftel Cemiyeti kuruldu. 1934, Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey es aylemanını SS subaylarına katlettirdiği uzun bıçaklar gecesi harekatı başladı. 1936, tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgar Gibi Geçti yayımlandı. 1936, Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu. 1939, Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Barbarossa Harekatı kapsamında Nazi Almanyası Ukrayna'nın Lviv kentini aldı. 1953, Chevrolet'in Corvette modeli Flint, Michigan'daki tesislerde üretildi. 1956, iki Amerikan yolcu uçağı Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı, 128 kişi öldü. 1960, Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı. 1965, Samsun Spor kuruldu. 1969, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Maghrib bölgesinde petrol buldu. 1970, Türkiye'de haşiş ekimini sınırlayan kararname, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1971, Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilak etti. 1985, kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı. 1990, Doğu Almanya ve Batı Almanya ekonomilerini birleştirme kararı aldı. 1997, Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin Halk Cumhuriyeti'ne bıraktı. 1997, J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı. 2002, Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 2005, İspanya'da eşcinsel evlilik yasalaştı. 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ni, Türkiye'nin ittifaktaki kritik rolünü değerlendirdi. Yılbaşından itibaren yürütülen kararlı ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü mensubu 134 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurgulayarak, dünyada sınırlı sayıda ülkenin yapabildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü müjdeledi. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar yapıldı, hak sahiplerinin %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirten Bakan Yumaklı, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni sistem, taşınmaz alım-satım süreçlerinde dolandırıcılık riskini sıfırlamayı hedefliyor, satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak uygulama 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 yıl önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'nın bugün modern sanayi bölgeleri, teknoparklar ve teknoloji merkezleriyle örnek bir üretim üssüne dönüştüğünü ifade etti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle 0-6 yaş kreş ve gündüz bakım evlerinde denetim, personel ve fiziki şartlar yeniden belirlendi. Düzenleme ile birlikte kreş ve gündüz bakım evlerinin yılda en az bir kez denetlenmesi, tespit edilen eksikliklerin ise en fazla bir ay içerisinde giderilmesi zorunlu hale getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon lira yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi, yaklaşık 9 kilometrelik hatla yağmur sularının etkin şekilde yönetileceğini belirten Büyükkılıç, yatırımın taşkın riskini azaltacağını, yağmur sularının daha verimli değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyon sadece teknik bir yeterlilik belgesi değil, ekibimizin döktüğü her damla alın terinin, feda ettiği uykuların, enkaz altındaki tek bir can için çarpan yüreklerin resmi bir tescilidir, dedi. Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2.971.219 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1005 şüpheli yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalanarak cezaevine teslim edildi. İkinci amatör küme play-off finalinde Sarıs Anadolu Spor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Anbar Kızılırmak Spor birinci amatör kümeye yükseldi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada genç futbolcu Kayra Cihan'la 3 senelik yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan

0: Savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ni, Türkiye'nin ittifaktaki kritik rolünü değerlendirdi. Yılbaşından itibaren yürütülen kararlı ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü mensubu 134 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurgulayarak, dünyada sınırlı sayıda ülkenin yapabildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü müjdeledi. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar yapıldı, hak sahiplerinin %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirten Bakan Yumaklı, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni sistem, taşınmaz alım-satım süreçlerinde dolandırıcılık riskini sıfırlamayı hedefliyor, satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak uygulama 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 yıl önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'nın bugün modern sanayi bölgeleri, teknoparklar ve teknoloji merkezleriyle örnek bir üretim üssüne dönüştüğünü ifade etti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle 0-6 yaş kreş ve gündüz bakım evlerinde denetim, personel ve fiziki şartlar yeniden belirlendi. Düzenleme ile birlikte kreş ve gündüz bakım evlerinin yılda en az bir kez denetlenmesi, tespit edilen eksikliklerin ise en fazla bir ay içerisinde giderilmesi zorunlu hale getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon lira yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hatla yağmur sularının etkin şekilde yönetileceğini belirten Büyükkılıç, yatırımın taşkın riskini azaltacağını, yağmur sularının daha verimli değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyon sadece teknik bir yeterlilik belgesi değil, ekibimizin döktüğü her damla alın terinin, feda ettiği uykuların, enkaz altındaki tek bir can için çarpan yüreklerin resmi bir tescilidir, dedi. Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2.971.219 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1005 şüpheli yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalanarak cezaevine teslim edildi. İkinci amatör küme play-off finalinde Sarız Anadolu Spor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Anbar Kızılırmak Spor 1. amatör kümeye yükseldi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada genç futbolcu Kayra Cihan'la 3 senelik yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
0: 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. Fransız akrobat Charles Blondel Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti. 1882, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'i öldüren Charles Guiteau asılarak idam edildi. 1905, Albert Einstein, hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu. 1908, Tunguska olayı gerçekleşti. 1912, Saskatchewan'da meydana gelen kasırga 28 kişinin ölümüne yol açtı. 1921, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu yani Himaye-i Eftel Cemiyeti kuruldu. 1934, Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey SS elemanını SS subaylarına katlettirdiği uzun bıçaklar gecesi harekatı başladı. 1936, tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgar Gibi Geçti yayımlandı. 1936, Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu. 1939, Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Barbarossa Harekatı kapsamında Nazi Almanyası Ukrayna'nın Lviv kentini aldı. 1953, Chevrolet'in Corvette modeli Flint, Michigan'daki tesislerde üretildi. 1956, iki Amerikan yolcu uçağı Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı, 128 kişi öldü. 1960, Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı. 1965, Samsun Spor kuruldu. 1969, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Magrib bölgesinde petrol buldu. 1970, Türkiye'de haşiş ekimini sınırlayan kararname, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1971, Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilak etti. 1985, kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı. 1990, Doğu Almanya ve Batı Almanya ekonomilerini birleştirme kararı aldı. 1997, Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin Halk Cumhuriyeti'ne bıraktı. 1997, J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı. 2002, Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 2005, İspanya'da eşcinsel evlilik yasalaştı. 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: içinde.
1: Şimdi reklamlar.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ni, Türkiye'nin ittifaktaki kritik rolünü değerlendirdi. Yılbaşından itibaren yürütülen kararlı ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü mensubu 134 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurgulayarak, dünyada sınırlı sayıda ülkenin yapabildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü müjdeledi. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar yapıldı, hak sahiplerinin %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirten Bakan Yumaklı, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni sistem, taşınmaz alım-satım süreçlerinde dolandırıcılık riskini sıfırlamayı hedefliyor, satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak uygulama 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 yıl önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'nın bugün modern sanayi bölgeleri, teknoparklar ve teknoloji merkezleriyle örnek bir üretim üssüne dönüştüğünü ifade etti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle 0-6 yaş kreş ve gündüz bakım evlerinde denetim, personel ve fiziki şartlar yeniden belirlendi. Düzenleme ile birlikte kreş ve gündüz bakım evlerinin yılda en az bir kez denetlenmesi, tespit edilen eksikliklerin ise en fazla bir ay içerisinde giderilmesi zorunlu hale getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon lira yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hatla yağmur sularının etkin şekilde yönetileceğini belirten Büyükkılıç, yatırımın taşkın riskini azaltacağını, yağmur sularının daha verimli değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyon sadece teknik bir yeterlilik belgesi değil, ekibimizin döktüğü her damla alın terinin, feda ettiği uykuların, enkaz altındaki tek bir can için çarpan yüreklerin resmi bir tescilidir, dedi. Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2.971.219 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1005 şüpheli yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalanarak cezaevine teslim edildi. İkinci amatör küme play-off finalinde Sarıs Anadolu Spor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Anbar Kızılırmak Spor birinci amatör kümeye yükseldi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada genç futbolcu Kayra Cihan'la 3 senelik yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: E oldu, güzel oldu bence.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ni, Türkiye'nin ittifaktaki kritik rolünü

0: değerlendirdi. Yılbaşından itibaren yürütülen kararlı ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü mensubu 134 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurgulayarak, dünyada sınırlı sayıda ülkenin yapabildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü müjdeledi. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar yapıldı, hak sahiplerinin %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirten Bakan Yumaklı, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni sistem, taşınmaz alım-satım süreçlerinde dolandırıcılık riskini sıfırlamayı hedefliyor, satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak uygulama 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 yıl önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'nın bugün modern sanayi bölgeleri, teknoparklar ve teknoloji merkezleriyle örnek bir üretim üssüne dönüştüğünü ifade etti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle 0-6 yaş kreş ve gündüz bakım evlerinde denetim, personel ve fiziki şartlar yeniden belirlendi. Düzenleme ile birlikte kreş ve gündüz bakım evlerinin yılda en az bir kez denetlenmesi, tespit edilen eksikliklerin ise en fazla bir ay içerisinde giderilmesi zorunlu hale getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon lira yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hatla yağmur sularının etkin şekilde yönetileceğini belirten Büyükkılıç, yatırımın taşkın riskini azaltacağını, yağmur sularının daha verimli değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyon sadece teknik bir yeterlilik belgesi değil, ekibimizin döktüğü her damla alın terinin, feda ettiği uykuların, enkaz altındaki tek bir can için çarpan yüreklerin resmi bir tescilidir, dedi. Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2.971.219 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1005 şüpheli yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalanarak cezaevine teslim edildi. İkinci amatör küme play-off finalinde Sarıs Anadolu Spor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Anbar Kızılırmak Spor birinci amatör kümeye yükseldi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada genç futbolcu Kayra Cihan'la 3 senelik yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Her nesil, yeni nesil. Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
2: Ergün her nesil. Yeni nesil, yeni nesil, yeni nesil.
1: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
2: Ergün her nesil.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cezit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamada ele alınacak. Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yarın için bekleme de bırakma, tamamen kapat sloganı ile kullanıcılara çağrıda bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın içinde bulunduğu dönemde yaşanan gerilimlere işaret ederek, mesele sadece savaşı ve saldırganlığı önlemek değil, aynı zamanda bunun da ötesinde barışı nasıl gerçekleştireceğimizi anlamak, kavramak ve bunun içinde ortak çalışabilmeyi başarmaktır, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 sene önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'da, bugün modern ve örnek sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleri ve teknoparklar var, dedi. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklıksa 13 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız 28, Akkışla, Bünyan, İncesu, Özvatan ve Tomarza 30, Develi, Felahiye ve Yahyalı 31, Sarıoğlan 32, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 27, Sivas ve Nevşehir 29, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimiz bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. Fransız akrobat Charles Blondin Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti. 1882, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'i öldüren Charles Guiteau asılarak idam edildi. 1905, Albert Einstein, hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu. 1908, Tunguska olayı gerçekleşti. 1912, Saskatchewan'da meydana gelen kasırga 28 kişinin ölümüne yol açtı. 1921, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu yani Himaye-i Eftel Cemiyeti kuruldu. 1934, Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey es aylemanını SS subaylarına katlettirdiği uzun bıçaklar gecesi harekatı başladı. 1936, tüm zamanların

0: çok satan romanlarından Rüzgar Gibi Geçti yayımlandı. 1936, Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu. 1939, Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Barbarossa Harekatı kapsamında Nazi Almanyası Ukrayna'nın Lviv kentini aldı. 1953, Chevrolet'in Corvette modeli Flint, Michigan'daki tesislerde üretildi. 1956, iki Amerikan yolcu uçağı Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı, 128 kişi öldü. 1960, Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı. 1965, Samsun Spor kuruldu. 1969, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Magrib bölgesinde petrol buldu. 1970, Türkiye'de haşiş ekimini sınırlayan kararname, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1971, Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilak etti. 1985, kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı. 1990, Doğu Almanya ve Batı Almanya ekonomilerini birleştirme kararı aldı. 1997, Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin Halk Cumhuriyeti'ne bıraktı. 1997, J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı. 2002, Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 2005, İspanya'da eşcinsel evlilik yasalaştı. 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve piyasalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altının uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini ifade eden Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Ben özellikle yatırımcılara altın konusunda ve gümüş konusunda çok dikkatli olmalarını öneriyorum. İçinde yaşadığımız gün şunu görebiliyoruz ki net olarak bu gerginlik belki bu savaş sona erecek ama ben önümüzdeki 10 yılda dünyada farklı kargaşaların veya karışıklıkların olabileceği kanaatini taşıyorum. Bu da değerli madenlere olan ilgiyi artıracak. Yani altın, gümüş, platinyum artacak. Ancak İçinde bulunduğumuz gün altın çıkar mı diye sorarsanız kesinlikle savaş sona erene kadar çıkmayacak. Bunu net olarak bilelim. Ben bu geriye doğru gitme çıpasının ons 4000 doların altına geldiği anda 3800'leri görebileceğini hayal ediyorum. Ancak 4000 üzerinde kalırsa ons olarak 4200 ilk hedef olarak alacak. Daha sonra 4400 ve 4500 hedefini görecek. Has fiyatı da 6000 liranın Türk parası olarak altına geldiğinde çıpa geriye doğru dönecek. Yani geriye doğru basacak. Daha sonra ileri doğru çıkacak ama lütfen hayale kapılmasın değerli yatırımcılar. Geçen yıl yaşadığımız o çıkışın belki 1/4'ünü bile bu sene yaşayabilme şansımız yok.
1: Kayseri'de Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı, uzun yıllardır kurduğu yamaç paraşütü yapma hayalini Ali Dağ'da gerçekleştirdi. Gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşayan Zekiye, uçuşun ardından mutluluğunu çevresindekilerle paylaştı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri, Bünyan arası cezaevi ring aracının kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaraların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor tarafından Furkan Soyalp'in fesih bildirimine karşılık futbolcuya karşı gerekli yükümlülükler yerine getirildi ve yapılan sözleşmenin devam ettiği açıklandı. Kayseri Spor, 2026-2027 sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Atilla Ger'in iradesinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma ağırlıklı çalıştı. Kayseri Spor yönetimi, açılan iflas davasına ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı oluşturma çabalarını üzülerek takip etmekteyiz, açıklamasında bulundu. Milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren zam oranı belli oluyor. Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak, Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişi ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmoğlu AVM.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamada ele alınacak. Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yarın için bekleme de bırakma, tamamen kapat sloganı ile kullanıcılara çağrıda bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın içinde bulunduğu dönemde yaşanan gerilimlere işaret ederek, mesele sadece savaşı ve saldırganlığı önlemek değil, aynı zamanda bunun da ötesinde barışı nasıl gerçekleştireceğimizi anlamak, kavramak ve bunun içinde ortak çalışabilmeyi başarmaktır, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 sene önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'da, bugün modern ve örnek sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleri ve teknoparklar var, dedi. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı. Ana Haber Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da Ana Haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
7: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonunda 3-4 ve 5 Temmuz tarihleri arasında Ağrı'da düzenlenecek olan Türkiye Skill Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar son aşamaya geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna 90+5'te bulduğu golle yükseldi. Sambacılar geriye düştüğü maçta Japonya'yı 2-1 mağlup ederken turu getiren gol Martinelli'den geldi. Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Kobek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon turnuvasında ABD'li Enili'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasar El Misiel istifa ettiğini açıkladı.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
8: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
9: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Ekonomistler, Şubat ayında başlayan İran-ABD çatışmalarının tetiklediği akaryakıt, gıda ve operasyon maliyetlerinin Amerikan hane halkı başına en az $1,000 ek yük getirdiğini hesaplıyor. Dünyanın en güneyindeki aktif yanardağ olan Erebus, her gün atmosfere mikroskobik boyutta saf altın kristalleri salarak bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. ABD, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatiline hazırlanırken, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Batı eyaletlerinde ölümcül orman yangınları devam ederken, büyük ovalardan kuzeydoğu bölgelerine kadar 35 eyalette yaklaşık 162 milyon kişiyi kapsayan sıcaklık uyarıları yapıldı. ABD'nin Florida eyaletinde arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıkan 31 yaşındaki bir kadın, serinlemek için girdiği nehirde bir timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. NASA, 20 yılı aşkın süredir uzaydaki en güçlü patlamaları inceleyen emektar uzay teleskobu Neil Gary Swift gözlemevini atmosferde düşüp yok olmaktan kurtarmak için Salı günü kritik bir misyon başlatıyor. Las Vegas'tan New York'a gelen JetBlue Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının pilotu, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada havada bir drone'la çarpıştıklarını rapor etti. Körfez bölgesinde karşılıklı düzenlenen yeni saldırıların ardından ABD'li temsilcilerin üst düzey barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği bildirildi. Tahran yönetimi ise iki ülke arasında planlanmış bir görüşme olmadığını açıkladı. İngiliz hükümeti, ülkede sığınma hakkı elde eden kişilerin çalışmaya başladıktan sonra konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme yapmasını öngören. İngiliz hükümeti, ülkede sığınma hakkı elde eden kişilerin çalışmaya başladıktan sonra konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme yapmasını öngören planı açıkladı. ABD'nin İsrail'e Gazze şeridi ile ilgili talepleri özetleyen bir belge sunduğu, bu taleplerin arasında Hamas, silahsızlandırılmasa bile yeniden yapılanmanın devam ettirilmesinin yer aldığı öne sürüldü. Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'la görüşmesinde ülkesinin Avrupa'daki sürekli askeri varlığının son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed El Busaydi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, Ukrayna ve Hürmüz Boğazı konularını ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump, yarın ABD ile İran arasında Katar'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin, Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklıksa 13 derece. İlçelerimizde ise

0: Durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız 28, Akkışla, Bünyan, İncesu, Özvatan ve Tomarza 30, Develi, Felahiye ve Yahyalı 31, Sarıoğlan 32, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 27, Sivas ve Nevşehir 29, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimiz bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. Fransız akrobat Charles Blondel Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti. 1882, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'ı öldüren Sharpito asılarak idam edildi. 1905, Albert Einstein, hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu. 1908, Tunguska olayı gerçekleşti. 1912, Saskatchewan'da meydana gelen kasırga 28 kişinin ölümüne yol açtı. 1921, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu yani Himaye-i Eftel Cemiyeti kuruldu. 1934, Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey es aylemanını SS subaylarına katlettirdiği Uzun Bıçaklar Gecesi Harekatı başladı. 1936, tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgar Gibi Geçti yayımlandı. 1936, Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu. 1939, Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Barbarossa Harekatı kapsamında Nazi Almanyası Ukrayna'nın Lviv kentini aldı. 1953, Chevrolet'in Corvette modeli Flint, Michigan'daki tesislerde üretildi. 1956, iki Amerikan yolcu uçağı Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı, 128 kişi öldü. 1960, Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı. 1965, Samsun Spor kuruldu. 1969, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Magrib bölgesinde petrol buldu. 1970, Türkiye'de haşiş ekimini sınırlayan kararname, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1971, Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilak etti. 1985, kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı. 1990, Doğu Almanya ve Batı Almanya ekonomilerini birleştirme kararı aldı. 1997, Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin Halk Cumhuriyeti'ne bıraktı. 1997, J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı. 2002, Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 2005, İspanya'da eşcinsel evlilik yasalaştı. 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve piyasalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altının uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini ifade eden Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Ben özellikle yatırımcılara altın konusunda ve gümüş konusunda çok dikkatli olmalarını öneriyorum. İçinde yaşadığımız gün şunu görebiliyoruz ki net olarak bu gerginlik belki bu savaş sona erecek ama ben önümüzdeki 10 yılda dünyada farklı kargaşaların veya karışıklıkların olabileceği kanaatini taşıyorum. Bu da değerli madenlere olan ilgiyi artıracak. Yani altın, gümüş, platinyum artacak. Ancak İçinde bulunduğumuz gün altın çıkar mı diye sorarsanız kesinlikle savaş sona erene kadar çıkmayacak. Bunu net olarak bilelim. Ben bu geriye doğru gitme çıpasının 14.000 doların altına geldiği anda 3.800'leri görebileceğini hayal ediyorum. Ancak 4.000 üzerinde kalırsa ons olarak 4.200 ilk hedef olarak alacak. Daha sonra 4.400 ve 4.500 hedefini görecek. Has fiyatı da 6.000 liranın Türk parası olarak altına geldiğinde çıpa geriye doğru dönecek. Yani geriye doğru basacak. Daha sonra ileri doğru çıkacak ama lütfen hayale kapılmasın değerli yatırımcılar. Geçen yıl yaşadığımız o çıkışın belki 1/4'ünü bile bu sene yaşayabilme şansımız yok.
1: Kayseri'de Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı, uzun yıllardır kurduğu yamaç paraşütü yapma hayalini Ali Dağ'da gerçekleştirdi. Gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşayan Zekiye, uçuşun ardından mutluluğunu çevresindekilerle paylaştı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri, Bünyanarası Cezaevi Ring aracının kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor tarafından Furkan Soyalp'in fesih bildirimine karşılık futbolcuya karşı gerekli yükümlülükler yerine getirildi ve yapılan sözleşmenin devam ettiği açıklandı. Kayseri Spor, 2026-2027 sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Atilla Ger'in iradesinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma ağırlıklı çalıştı. Kayseri Spor yönetimi, açılan iflas davasına ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı oluşturma çabalarını üzülerek takip etmekteyiz, açıklamasında bulundu. Milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren zam oranı belli oluyor. Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak, Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Her nesil, yeni nesil.
4: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamada ele alınacak. Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 17 sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için bekleme de bırakma, tamamen kapat" sloganı ile kullanıcılara çağrıda bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın içinde bulunduğu dönemde yaşanan gerilimlere işaret ederek, mesele sadece savaşı ve saldırganlığı önlemek değil, aynı zamanda bunun da ötesinde barışı nasıl gerçekleştireceğimizi anlamak, kavramak ve bunun içinde ortak çalışabilmeyi başarmaktır, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 sene önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'da, bugün modern ve örnek sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleri ve teknoparklar var, dedi. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı. Ana Haber Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da Ana Haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonunda 3-4 ve 5 Temmuz tarihleri arasında Ağrı'da düzenlenecek olan Türkiye Skill Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar son aşamaya geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna 90+5'te bulduğu golle yükseldi. Sambacılar geriye düştüğü maçta Japonya'yı 2-1 mağlup ederken turu getiren gol Martinelli'den geldi. Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Kobek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon turnuvasında ABD'li Enili'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasar El-Misiel istifa ettiğini açıkladı.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Ekonomistler, Şubat ayında başlayan İran-ABD çatışmalarının tetiklediği akaryakıt, gıda ve operasyon maliyetlerinin Amerikan hane halkı başına en az $1000'lık ek yük getirdiğini hesaplıyor. Dünyanın en güneyindeki aktif yanardağı olan Erebus, her gün atmosfere mikroskobik boyutta saf altın kristalleri salarak bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. ABD, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatiline hazırlanırken, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Batı eyaletlerinde ölümcül orman yangınları devam ederken, büyük ovalardan kuzeydoğu bölgelerine kadar 35 eyalette yaklaşık 162 milyon kişiyi kapsayan sıcaklık uyarıları yapıldı. ABD'nin Florida eyaletinde arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıkan 31 yaşındaki bir kadın, serinlemek için girdiği nehirde bir timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. NASA, 20 yılı aşkın süredir uzaydaki en güçlü patlamaları inceleyen emektar uzay teleskobu Neil Gary Swift gözlemevini atmosferde düşüp yok olmaktan kurtarmak için salı günü kritik bir misyon başlatıyor. Las Vegas'tan New York'a gelen JetBlue hava yollarına ait bir yolcu uçağının pilotu, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada havada bir drone'la çarpıştıklarını rapor etti. Körfez bölgesinde karşılıklı düzenlenen yeni saldırıların ardından ABD'li temsilcilerin üst düzey barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği bildirildi. Tahran yönetimi ise iki ülke arasında planlanmış bir görüşme olmadığını açıkladı. İngiliz hükümeti, ülkede sığınma hakkı elde eden kişilerin çalışmaya başladıktan sonra konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme yapmasını öngören. İngiliz hükümeti, ülkede sığınma hakkı elde eden kişilerin çalışmaya başladıktan sonra konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme yapmasını öngören planı açıkladı. ABD'nin İsrail'e Gazze Şeridi ile ilgili talepleri özetleyen bir belge sunduğu, bu taleplerin arasında Hamas, silahsızlandırılmasa bile yeniden yapılanmanın devam ettirilmesinin yer aldığı öne sürüldü. Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'la görüşmesinde ülkesinin Avrupa'daki sürekli askeri varlığının son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed el-Busaydi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, Ukrayna ve Hürmüz Boğazı konularını ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump, yarın ABD ile İran arasında Katar'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin, Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklıksa 13 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız 28, Akkışla, Bünyan, İncesu, Özvatan ve Tomarza 30, Develi, Felahiye ve Yahyalı 31, Sarıoğlan 32, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 27, Sivas ve Nevşehir 29, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimiz bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. Fransız akrobat Charles Blondel, Niagara Şelalesi'nde

0: ihalesini ip üstünde geçti. 1882, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'i öldüren Charles Guiteau asılarak idam edildi. 1905, Albert Einstein, hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu. 1908, Tunguska olayı gerçekleşti. 1912, Saskatchewan'da meydana gelen kasırga 28 kişinin ölümüne yol açtı. 1921, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, yani Himaye-i Eftel Cemiyeti kuruldu. 1934, Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey SS elemanını SS subaylarına katlettirdiği uzun bıçaklar gecesi harekatı başladı. 1936, tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgar Gibi Geçti yayımlandı. 1936, Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu. 1939, Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Barbarossa Harekatı kapsamında Nazi Almanyası Ukrayna'nın Lviv kentini aldı. 1953, Chevrolet'in Corvette modeli Flint, Michigan'daki tesislerde üretildi. 1956, İki Amerikan yolcu uçağı Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı, 128 kişi öldü. 1960, Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı. 1965, Samsun Spor kuruldu. 1969, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Magrib bölgesinde petrol buldu. 1970, Türkiye'de haşiş ekimini sınırlayan kararname, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1971, Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilak etti. 1985, kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı. 1990, Doğu Almanya ve Batı Almanya ekonomilerini birleştirme kararı aldı. 1997, Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin Halk Cumhuriyeti'ne bıraktı. 1997, J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı. 2002, Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 2005, İspanya'da eşcinsel evlilik yasalaştı. 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Dijital Manşet.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve piyasalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altının uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini ifade eden Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Ben özellikle yatırımcılara altın konusunda ve gümüş konusunda çok dikkatli olmalarını öneriyorum. İçinde yaşadığımız gün şunu görebiliyoruz ki net olarak bu gerginlik belki bu savaş sona erecek ama ben önümüzdeki 10 yılda dünyada farklı kargaşaların veya karışıklıkların olabileceği kanaatini taşıyorum. Bu da değerli madenlere olan ilgiyi artıracak. Yani altın, gümüş, platinyum artacak. Ancak İçinde bulunduğumuz gün altın çıkar mı diye sorarsanız kesinlikle savaş sona erene kadar çıkmayacak. Bunu net olarak bilelim. Ben bu geriye doğru gitme çıpasının 14.000 doların altına geldiği anda 3.800'leri görebileceğini hayal ediyorum. Ancak 4.000'in üzerinde kalırsa ons olarak 4.200'ü ilk hedef olarak alacak. Daha sonra 4.400 ve 4.500 hedefini görecek. Has fiyatı da 6.000 liranın Türk parası olarak altına geldiğinde çıpa geriye doğru dönecek. Yani geriye doğru basacak. Daha sonra ileri doğru çıkacak ama lütfen hayale kapılmasın değerli yatırımcılar. Geçen yıl yaşadığımız o çıkışın belki 1/4'ünü bile bu sene yaşayabilme şansımız yok.
1: Kayseri'de Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı, uzun yıllardır kurduğu yamaç paraşütü yapma hayalini Ali Dağ'da gerçekleştirdi. Gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşayan Zekiye, uçuşun ardından mutluluğunu çevresindekilerle paylaştı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri, Bünyanarası Cezaevi Ring aracının kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor tarafından Furkan Soyalp'in fesih bildirimine karşılık futbolcuya karşı gerekli yükümlülükler yerine getirildi ve yapılan sözleşmenin devam ettiği açıklandı. Kayserispor 2026-2027 sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Atilla Ger'in iradesinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma ağırlıklı çalıştı. Kayserispor yönetimi açılan iflas davasına ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı oluşturma çabalarını üzülerek takip etmekteyiz açıklamasında bulundu. Milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren zam oranı belli oluyor. Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak, Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
1: Ergül her nesine.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
1: Ergün her nesile.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamada ele alınacak. Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 17 sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yarın için bekleme de bırakma, tamamen kapat sloganı ile kullanıcılara çağrıda bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın içinde bulunduğu dönemde yaşanan gerilimlere işaret ederek, mesele sadece savaşı ve saldırganlığı önlemek değil, aynı zamanda bunun da ötesinde barışı nasıl gerçekleştireceğimizi anlamak, kavramak ve bunun içinde ortak çalışabilmeyi başarmaktır, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 sene önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'da, bugün modern ve örnek sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleri ve teknoparklar var, dedi. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonunda 3, 4 ve 5 Temmuz tarihleri arasında Ağrı'da düzenlenecek olan Türkiye İskil Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar son aşamaya geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna 90+5'te bulduğu golle yükseldi. Sambacılar geriye düştüğü maçta Japonya'yı 2-1 mağlup ederken turu getiren gol Martinelli'den geldi. Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Kobek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon turnuvasında ABD'li Enili'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasar El-Misiel istifa ettiğini açıkladı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Ekonomistler, Şubat ayında başlayan İran-ABD çatışmalarının tetiklediği akaryakıt, gıda ve operasyon maliyetlerinin Amerikan hane halkı başına en az $1,000'lık ek yük getirdiğini hesaplıyor. Dünyanın en güneyindeki aktif yanardağı olan Erebus, her gün atmosfere mikroskobik boyutta saf altın kristalleri salarak bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. ABD, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatiline hazırlanırken, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Batı eyaletlerinde ölümcül orman yangınları devam ederken, büyük ovalardan kuzeydoğu bölgelerine kadar 35 eyalette yaklaşık 162 milyon kişiyi kapsayan sıcaklık uyarıları yapıldı. ABD'nin Florida eyaletinde arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıkan 31 yaşındaki bir kadın, serinlemek için girdiği nehirde bir timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. NASA, 20 yılı aşkın süredir uzaydaki en güçlü patlamaları inceleyen emektar uzay teleskobu Neil Gary Swift gözlemevini atmosferde düşüp yok olmaktan kurtarmak için Salı günü kritik bir misyon başlatıyor. Las Vegas'tan New York'a gelen JetBlue Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının pilotu, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada havada bir drone'la çarpıştıklarını rapor etti. Körfez bölgesinde karşılıklı düzenlenen yeni saldırıların ardından ABD'li temsilcilerin üst düzey barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği bildirildi. Tahran yönetimi ise iki ülke arasında planlanmış bir görüşme olmadığını açıkladı. İngiliz hükümeti, ülkede sığınma hakkı elde eden kişilerin çalışmaya başladıktan sonra konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme yapmasını öngören. ABD'nin İsrail'e Gazze Şeridi ile ilgili talepleri özetleyen bir belge sunduğu, bu taleplerin arasında Hamas, silahsızlandırılmasa bile yeniden yapılanmanın devam ettirilmesinin yer aldığı öne sürüldü. Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'la görüşmesinde ülkesinin Avrupa'daki sürekli askeri varlığının son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed El Busaydi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, Ukrayna ve Hürmüz Boğazı konularını ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump, yarın ABD ile İran arasında Katar'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin, Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranlarını Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinde reaktör binası sızdırmalık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirildi. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar gerçekleştirilirken hak sahiplerinin %79'unu genç, %49'unu ise kadın üreticiler oluşturdu. Bakan Yumaklı, yerel üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5 GB teknolojisinin etkisiyle elektronik haberleşme yatırımlarının rekor seviyeye ulaştığını belirterek, 2026 yılının ilk çeyreğinde sektörümüzün toplam yatırım

0: tutarı 263 milyar liraya yükseldi dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Trafik sigortasında tazminat süreçleri sil baştan yenileniyor. SEDDK tarafından hayata geçirilecek ortak hasar ihbar merkezi ile kaza bildirimleri tek noktada toplanırken, değer kaybı ödemeleri de artık başvuru gerektirmeden otomatik hesaplama yöntemiyle doğrudan hak sahiplerine ulaştırılacak. Türkiye, geçen yıl hidroelektrikte toplam kurulu gücünü yaklaşık 32.294 megawattlık seviyesine taşıyarak Avrupa kıtasında ikinci sırada yer aldı. Ekonomik güven endeksi, Haziran'da aylık bazda %1,8 artışla 98,9 değerini aldı.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 66 kuruş seviyesinden işlem görürken euroda satış fiyatı 53 lira 22 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6112 liradan, çeyrek altın ise 10.000 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklıksa 13 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız 28, Akkışla, Bünyan, İncesu, Özvatan ve Tomarza 30, Develi, Felahiye ve Yahyalı 31, Sarıoğlan 32, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 27, Sivas ve Nevşehir 29, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimiz bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. Fransız akrobat Charles Blondel Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti. 1882, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'i öldüren Charles Guiteau asılarak idam edildi. 1905, Albert Einstein, hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu. 1908, Tunguska olayı gerçekleşti. 1912, Saskatchewan'da meydana gelen kasırga 28 kişinin ölümüne yol açtı. 1921, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu yani Himaye-i Eftel Cemiyeti kuruldu. 1934, Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey es aylemanını SS subaylarına katlettirdiği uzun bıçaklar gecesi harekatı başladı. 1936, tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgar Gibi Geçti yayımlandı. 1936, Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu. 1939, Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Barbarossa Harekatı kapsamında Nazi Almanya'sı Ukrayna'nın Lviv kentini aldı. 1953, Chevrolet'in Corvette modeli Flint, Michigan'daki tesislerde üretildi. 1956, İki Amerikan yolcu uçağı Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı, 128 kişi öldü. 1960, Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı. 1965, Samsun Spor kuruldu. 1969, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Magrib bölgesinde petrol buldu. 1970, Türkiye'de haşiş ekimini sınırlayan kararname, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1971, Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilak etti. 1985, kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı. 1990, Doğu Almanya ve Batı Almanya ekonomilerini birleştirme kararı aldı. 1997, Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin Halk Cumhuriyeti'ne bıraktı. 1997, J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı. 2002, Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 2005, İspanya'da eşcinsel evlilik yasalaştı. 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Nöbetçi Eczaneler.
3: Dengiz Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 222 96 44. Ekin Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Sıhhat Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48. Taşan Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
2: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve piyasalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altının uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini ifade eden Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Ben özellikle yatırımcılara altın konusunda ve gümüş konusunda çok dikkatli olmalarını öneriyorum. İçinde yaşadığımız gün şunu görebiliyoruz ki net olarak, bu gerginlik belki bu savaş sona erecek ama ben önümüzdeki 10 yılda dünyada farklı kargaşaların veya karışıklıkların olabileceği kanaatini taşıyorum. Bu da değerli madenlere olan ilgiyi artıracak. Yani altın, gümüş, platinyum artacak. Ancak içinde bulunduğumuz gün altın çıkar mı diye sorarsanız kesinlikle savaş sona erene kadar çıkmayacak. Bunu net olarak bilelim. Ben bu geriye doğru gitme çıpasının 14.000 doların altına geldiği anda 3.800'leri görebileceğini hayal ediyorum. Ancak 4.000 üzerinde kalırsa ons olarak 4.200 ilk hedef olarak alacak. Daha sonra 4.400 ve 4.500 hedefini görecek. Has fiyatı da 6.000 liranın Türk parası olarak altına geldiğinde çıpa geriye doğru dönecek. Yani geriye doğru basacak. Daha sonra ileri doğru çıkacak ama lütfen hayale kapılmasın değerli yatırımcılar. Geçen yıl yaşadığımız o çıkışın belki 4.000'i bile bu sene yaşayabilme şansımız yok.
1: Kayseri'de Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı, uzun yıllardır kurduğu yamaç paraşütü yapma hayalini Ali Dağ'da gerçekleştirdi. Gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşayan Zekiye, uçuşun ardından mutluluğunu çevresindekilerle paylaştı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri, Bünyanarası Cezaevi Ring aracının kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor tarafından Furkan Soyalp'in fesih bildirimine karşılık futbolcuya karşı gerekli yükümlülükler yerine getirildi ve yapılan sözleşmenin devam ettiği açıklandı. Kayseri Spor, 2026-2027 sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Atilla Ger'in iradesinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma ağırlıklı çalıştı. Kayseri Spor yönetimi, açılan iflas davasına ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı oluşturma çabalarını üzülerek takip etmekteyiz açıklamasında bulundu. Milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren zam oranı belli oluyor. Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak, Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM. Ergün her
4: nesil. Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Her nesil yeni nesil yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

ile buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamada ele alınacak. Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 17 sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yarın için bekleme de bırakma, tamamen kapat sloganı ile kullanıcılara çağrıda bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın içinde bulunduğu dönemde yaşanan gerilimlere işaret ederek, mesele sadece savaşı ve saldırganlığı önlemek değil, aynı zamanda bunun da ötesinde barışı nasıl gerçekleştireceğimizi anlamak, kavramak ve bunun içinde ortak çalışabilmeyi başarmaktır, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 sene önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'da, bugün modern ve örnek sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleri ve teknoparklar var, dedi. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonunda 3, 4 ve 5 Temmuz tarihleri arasında Ağrı'da düzenlenecek olan Türkiye İskele Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar son aşamaya geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna 90+5'te bulduğu golle yükseldi. Sambacılar geriye düştüğü maçta Japonya'yı 2-1 mağlup ederken turu getiren gol Martinelli'den geldi. Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Kobek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon turnuvasında ABD'li Enili'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Mur için sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Mur için sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasar El Misiel istifa ettiğini açıkladı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Ekonomistler, Şubat ayında başlayan İran-ABD çatışmalarının tetiklediği akaryakıt, gıda ve operasyon maliyetlerinin Amerikan hane halkı başına en az $1,000 ek yük getirdiğini hesaplıyor. Dünyanın en güneyindeki aktif yanardağ olan Erebus, her gün atmosfere mikroskobik boyutta saf altın kristalleri salarak bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. ABD, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatiline hazırlanırken, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Batı eyaletlerinde ölümcül orman yangınları devam ederken, büyük ovalardan kuzeydoğu bölgelerine kadar 35 eyalette yaklaşık 162 milyon kişiyi kapsayan sıcaklık uyarıları yapıldı. ABD'nin Florida eyaletinde arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıkan 31 yaşındaki bir kadın, serinlemek için girdiği nehirde bir timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. NASA, 20 yılı aşkın süredir uzaydaki en güçlü patlamaları inceleyen emektar uzay teleskobu Neil Gary Swift gözlemevini atmosferde düşüp yok olmaktan kurtarmak için Salı günü kritik bir misyon başlatıyor. Las Vegas'tan New York'a gelen JetBlue Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının pilotu, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada havada bir drone'la çarpıştıklarını rapor etti. Körfez bölgesinde karşılıklı düzenlenen yeni saldırıların ardından ABD'li temsilcilerin üst düzey barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği bildirildi. Tahran yönetimi ise iki ülke arasında planlanmış bir görüşme olmadığını açıkladı. İngiliz hükümeti, ülkede sığınma hakkı elde eden kişilerin çalışmaya başladıktan sonra konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme yapmasını öngören. İngiliz hükümeti, ülkede sığınma hakkı elde eden kişilerin çalışmaya başladıktan sonra konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme yapmasını öngören planı açıkladı. ABD'nin İsrail'e Gazze şeridiyle ilgili talepleri özetleyen bir belge sunduğu, bu taleplerin arasında Hamas, silahsızlandırılmasa bile yeniden yapılanmanın devam ettirilmesinin yer aldığı öne sürüldü. Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'la görüşmesinde ülkesinin Avrupa'daki sürekli askeri varlığının son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed El Busaydi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, Ukrayna ve Hürmüz Boğazı konularını ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump, yarın ABD ile İran arasında Katar'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin, Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
1: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyorum ve konuya ve konuğuma sizinle tanıştırmak adına çok hızlı bir giriş yapıyorum. Çünkü azıcık bir rotary yapmış olabiliriz. Sevgili Damla Ertürk bizlerle efendim. Kendisi çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Hem de çok sürpriz bir iş yeriyle şu an bugün konuğum olarak karşımda. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Gayet iyiyim.
1: Harika. Keyifli,
2: böyle heyecanlı süreçlerimiz var.
1: İlk söylediğinde ben de çok heyecanlanmıştım. Evet. Böyle şartların olgunlaşıp böyle bu kadar yoğunun içerisinde bugünün ve bu saat aralığının boşluk olması da kesinlikle bir tevafuk diye
2: evet,
1: düşünüyorum.
2: Evet, gerçekten tevafuk.
1: Ne kadar güzel oldu hakikaten.
2: Evet, biraz yaz süreci. Yaz sürecinde tabii insanlar hava sıcak olduğu için daha böyle 3-4'ten sonra seanslarını ayarlamak istiyorlar.
1: Harika.
2: Öyle olunca da aslında dün doluyduk. Bugün ani bir işte 12'de online seansımızın boşalması, işte 1.30-3.30 arası bir boşalma, çift seans iptali.
1: Harika, daha güzeli yok
2: ani
1: yani.
2: Ani bir planla hakikaten bugün buradayız. Gayet de keyifli oldu. Olacağına eminim. Çünkü daha önce de tecrübe ettik ve benim için çok keyifliydi.
1: Evet, çok keyifli bir yayındı ama bugün çok daha ev sahibi bir yayın gibi olacak senin için değil mi?
2: Evet, evet.
1: Kendi markanı simgeleyen, duruşunla çok güzel bir şekilde temsil eden bir hanımefendi olarak.
2: Teşekkür
1: çok
2: ederim.
1: Güzel bir yayına daha imza atacağız.
2: Evet.
1: Öncelikle önceki yayını izlemeyen ya da seni yakinen tanımak isteyenler için Damla Ertürk kimdir diyerek başlayalım mı?
2: Tabii ki.

0: hakimdim ama işte terapi noktasında tabii ki bir yetkinliğim yoktu. Tekrar bir İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü okuyup bu alanda da ihtisas yapıp çeşitli eğitimlerimi alıp şu an karşınızda çocuk gelişim uzmanı olarak bulunuyorum.
1: Harika, çok güzel aslında.
0: Çok teşekkürler.
1: Bölümlerimizi seçtikten sonra bazen seçtiğimiz bölüme ait hissetmiyoruz kendimizi ya.
0: Evet.
1: Ve çoğu zaman yeni bir üniversiteye geçmek için de o cesareti ya da o zaman kaybı olarak bakıyoruz bazen. Hı-hı. Mevcut üniversiteyi bitireyim, ondan sonra mesleğimde devam edeyim deyip sonrasında mutsuz bir hayat,
0: evet,
1: istenmeyen bir iş olarak devam edebiliyoruz.
0: Evet.
1: Seni öncelikle cesaretinden ötürü kutluyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Gözde büyümemesi mi gerekiyor? Şimdi sen bir alan okumuştun, aslında bir yetkinliğin vardı, işine hali hazırda başlamıştın ya da başlayabilirdin.
0: Evet, evet.
1: Sonrasında o üniversiteyi bitirme fikri tekrardan o zaman kaybı olarak gelmemiş olması sende hangi düşüncenin getirisi ya da sonucu oldu?
0: Yani şöyle, bence heyecanlandıran bir şey olmalı. Yani hani gerçekten sabah kalkıp işe gitmek için bir heyecan olmalı.
1: Hı hı.
0: Hala öğretmenlikte bu heyecanı yaşayabiliyorum. Bunu işte sınıfın içine girdiğimde ya da kurum danışmanlıklarımda çocuklarla bu heyecanı yaşadığımı görüyorum ama bir süre sonra bazı prosedürler insanı yorabiliyor. Ya da işte öğretmenken mesela çocuklar geliyordu. Ben şimdi o çocuğun gelişiminde bir farklılık olduğunu hissedebiliyorum. Ama bir yetkinliğim olmadığı için bir tanı koyamıyorum. Gerçi şu anda yaptığımız tanı koymak ama koymak değil ama ön tanı koymaktan bahsediyorum. Aslında bir uzmana yönlendirmekten bahsediyorum. Şimdi öğretmenken bunu yapamıyorum. Ama biliyorum bir gelişimsel farklılık var ve yönlendirmelerde eksik kalınca, aileye bunu anlatamayınca kendimi böyle o sorumluluğun altında eziliyormuş gibi hissediyordum. Aslında bu biraz daha ben bir şey, yani bana ait bir şey.
1: Sınırlarının olması biraz rahatsız etti seni değil mi?
0: Yani
1: bir çocuk,
0: evet,
1: olunca okul öncesi öğretmenin çok çok kıymetli bir şey.
0: Evet, evet.
1: Bu farklılıkları anneler de fark edebiliyorlar ama,
0: evet,
1: öğretmenler çok başka bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bilişsel yetenekler, motor becerileri, bunların hepsindeki farklılıkları en yakından görebilecek en kıymetli varlıklar. Hakikaten en kıymetli varlıklarımızı emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz okul,
0: evet,
1: öncesi öğretmeni.
0: Kesinlikle.
1: Olarak.
0: Öğretmenler çocuklar için çok kıymetli bir basamak. Özellikle okul öncesi öğretmenleri.
1: İlk öğretmen,
0: evet,
1: değil mi?
0: Çok kıymetli bir basamak.
1: Bebek zamanları, evet, böyle bebek mi çocuk,
0: kesinlikle,
1: mu belli değil zamanlarında.
0: Bir de bu erken teşhis ve erkenden hani problem varsa öğrenip ona uygun bir işte yol haritası çizmek çocuk için de çok kıymetli ve aile için de çok kıymetli. Yani bunlar bazen çok işte bizim hani çok genel geçer saydığımız duygusal problemler de olabiliyor. Bazen işte bizim hani böyle çok rahatlıkla, çok kısa terapi süreçleriyle atlatabildiğimiz davranış bozuklukları da oluyor. Ama bazen işte hani çok uzun süre işte gelişimsel farklılık göstermiş ve mesela burada terapi sürecinin çok uzun olacağı büyük gelişimsel farklılıklar da olabiliyor.
1: Peki az önce şeyden bahsettin. Çok kısa süre içerisinde birkaç terapiyle birlikte atlatılabilecek,
0: hı hı,
1: aslında kısa sürede çözülebilecek problemlerden bahsettin.
0: Evet.
1: Örnek verilecek olursa, çünkü ailenin kabusu olabiliyor bazen, hı hı, bu farklılıklar, değişiklikler.
0: Hı hı.
1: Birkaç örnek verecek olursan.
0: Tabii ki, yani mesela bir kardeş kıskançtı. Bu bir aslında duygusal bir sıkıntıdır. Bir alt tepkisel bir durumdur. Yani çocuk orada belki başka şey söylemek istiyordur.
1: Hı hı.
0: Duygusu çok farklıdır. Varoluşsal sancılar yaşıyor olabilir. Bir kardeş dünyaya gelmiştir ve buna tepki olarak kardeşini kıskanır, kardeşine vurur gibi durumlar olabilir. Öfkeler, ani patlamalar olabilir. Mesela kaka tutma olabilir.
1: Aa.
0: Evet, tabii. Şu an aklıma bunlar geliyor.
1: Normalden yaptığından farklı davranışlar aslında.
0: Aynen aynen. Günlük rutine etkileyecek ama böyle çok büyük krizlerden bahsetmiyorum. Günlük yaşam becerilerini gerçekleştiren ama günlük yaşam becerilerini gerçekleştirirken ufak tefek krizler yaşadığınız, çocuklarınızla çatışmanıza sebep olan,
1: hı hı,
0: ya ben bu konuda çözümsüz kaldım. Artık ne yapsam beni dinlemiyor, ne yapsam yola gelmiyor. Ya da işte hatta gelmeden buraya arkadaşımla bunun sohbetini yaptım. 10 gündür kabız mesela çocuk.
1: Aa.
0: Bunun altında duygusal bir sebep olabilir. Biz öncelikle bir fiziksel araştırma istiyoruz. Yani bir doktor kontrolü istiyoruz. Ardından bir klinik gözlem yapıyoruz. Zaten klinik gözlem dediğimiz şey yapılandırılmış oyun terapi odasında yaptığımız şey. Bir çocuğun o odaya girerkenki ruh hali bile bizim çok rahat okuyabildiğimiz bir durum aslında. aldığı oyuncaklar, onları konuşturması, bize eşlik etmesi, bizimle kurduğu göz teması, bunların hepsi bizim için çok ciddi işaretler.
1: Anlattığın şeyler sihir gibi baktığında değil mi? İçeriye girdiğin andan itibaren hani tanımadığın bir çocuğun ruh hali, davranışları, evet. Orada bir arabayı alması ya da iki tane bir kız bir erkek

0: erkek karakteri alıp böyle kavga ettirmeye başlaması, evet, aslında çocuğun iç dünyasını çok rahat bir şekilde oyun terapisiyle, değil mi?
1: Aynen.
0: Ortaya çıkaran şeyler.
1: Bazen bunların hiçbirini yapmıyorlar bile.
0: Ya.
1: Ya tabii canım, yani sadece gelip kenara oturması bile, yani orada sizinle bir güvenli bağ oluşturmadığının işareti bu da. Ve bu güvenli bağ oluşturana, yani bu güvenli bağı birlikte oluşturana kadar bu süreci devam ettiriyoruz. Önce bir güvenli bağ gerekiyor çünkü. Çocuğun bize inanıp, bize güvenip, bize oyununa katması gerekiyor.
0: Peki içeri girdiğinde herhangi bir oyuncağı ya da bir kumavuzundaki kuma böyle bir parmak daldırıp dolaştırmayan çocuklar için ne yapıyorsun? Bekliyor musun önce?
1: Tabii bekliyoruz.
0: Kendini rahat hissetmesini.
1: Bu biraz tekniğimi anlatmam olur.
0: Yani bir beklemek, o bağ kurmaktan bahsediyorsun ya, çok önemli,
1: evet, evet,
0: bir şey
1: tabii
0: aslında.
1: Bekliyoruz. Tabii bekliyoruz. Harika. Çocuğun kendini açmasını bekliyoruz. Zaman zaman yansıtmalar da yapıyoruz. Benim bunu aslında günlük rutinlerde annelere de çok öneriyorum ben. Ben kendim de yapıyorum ve işte hani demin dedin ya, sihirli bir şey.
0: Evet.
1: Yaptığımız şey çok soyut. İnsanların çoğu bize geldiklerinde bir değişim olacağını aslında çok da inanmıyorlar.
0: Göremediğimiz şeylere güvenme,
1: evet,
0: duygumuz,
1: evet,
0: yok ne yazık
1: bu
0: ki.
1: Bu bir davranış değişikliğine döndüğünde evet diyorlar, hani hocanın söyledikleri doğruymuş.
0: Ama onun için de sabırlı bir süreç lazım,
1: evet,
0: değil,
1: evet,
0: mi?
1: En az bir 6 hafta 8 hafta.
0: Sihirden girdik, sihirli bir değnek de bekliyor bazen,
1: evet,
0: değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Sana gelen insanlar.
1: Tabii.
0: Sorulardan bir tanesini de girecek olursak, kardeş kıskançlığından çok güzel bir şekilde girdik. 4 yaşında bir erkek çocuğu, yeni doğmuş bir kız kardeşi var. Kız kardeşi geldiğinden bu yana ne okula gitmek istiyor, evde sürekli ağlama krizleri vesaire, kardeşini evet çok seviyor, sarılıyor ama o aralarındaki bağı halledemedik diye yazmış bir adet. Danışanımız bizim inşallah en kısa süre içerisinde de sonuca kavuşur. Ama şöyle de bir şey var, geleneksel yapı içerisinde kardeş kıskançlıklarını biz çok çok normal algılarız. Çünkü büyüklerimizden böyle gördük. Ama küçük yaşta dokunulacak ufak bir, değil mi, böyle,
1: evet,
0: bir omuz atmayla, hı hı, ilerleyen yaşlarda iki rakibe dönüşecek iki kardeşi çok kısa sürede halledilebilir bir hale getiriyoruz.
1: Yani burada ebeveyn tutumları çok kıymetli. Mesela biz ebeveynler şunu yapabiliyoruz bazen. İşte o seni çok seviyor, neden ağlıyorsun? Ağlayacak bir şey yok. Yani orada çocuğun bir duygusu var. Hani biz ağlayacak
0: duyu
1: bir şey yok.
0: Yok saymış mı oluyoruz,
1: aynen,
0: orada?
1: Aynen öyle. Yani bir taraftan kişiyi de yok saymış oluyoruz. Yani senin duygun kıymetsiz, önemsiz. Bunda ağlayacak ne var ki? Ben ağladım. Ağlamana gerek yok.
0: Demek ki benim nezdimde,
1: aynen,
0: bir sorun sekmesinde,
1: evet,
0: bir durum
1: var. Burada
0: bu,
1: bir sorun var. Evet, ağlıyorsun. Bu durum seni üzüyor olabilir. Seni üzen şey ne, onu konuşabiliriz. Ya da çocuk bunu konuşmak istemiyorsa bekleyin sabırla. Çocuk ağlarken onun yanında olun. Ben buradayım, senin yanındayım, seni yalnız bırakmayacağım. İstediğinde sarılabiliriz. Ten teması çok kıymetli. Özellikle bu 20 saniye dediğimiz kısım gerçekten kanıtlanmış. Çok kıymetli. Biraz daha yanında olduğunu hissetmek ve bence kardeş kıskançlığında aslında çocuğu sürece dahil etmek, sorumluluklar vermek. Ama şöyle bir sorumluluk değil, sen abisin, sen ablasın, sen biliyorsun, o hiçbir şey bilmiyor, sen yap hadi gibi değil de, gel bunu birlikte yapalım kardeşin için. Kardeşin için ne yapmak istersin?
0: Birlikte yıkayalım mı?
1: Evet,
0: hadi bezini getir,
1: evet,
0: altını
1: bana
0: değiştirelim.
1: Yardımcı olabilirsin, benim için şunu getirebilirsin ya da kardeşin için şunu yapabilirsin istersen. Bu nokta kıymetli.
0: Ya da gözlemleyerek ufak bir böyle kısa bir süre 5-10 saniyelik bir baş başa bırakıp ben gelene kadar kardeşinin buradan düşmemesini sağlayabilir misin? Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra.
1: Evet, becerebileceği sorumluluklar. Becerebileceği sorumluluklar verilebilir ama yaşından daha büyük sorumluluklar da bu sefer
0: çocuk başaramadığında daha da,
1: aynen,
0: değil mi,
1: içsel bir huzursuzluk oluşturabilir. Biraz bir hassas bir terazi. Ama hani duygu yansıtma çok kıymetli. Az önce onu söyleyecektim. Yani şu an ağlıyorsun. Şu an seni üzen bir şey var. Şu an benimle konuşmak istemiyorsun. Ne zaman istersen ben burada hazırım. Seni bekliyorum.
0: Hı hı.
1: Yani burada çocuğa verdiğimiz duygu şu aslında. Ben buradayım, senin için varım, sen kıymetlisin, ben seni her zaman dinlerim. Her zaman senin için burada beklerim. Yani biz onu yok saymıyoruz, o duygusunu yok saymıyoruz. Ağlıyorsun, evet ağlayabilirsin. Bu durum seni üzdü, üzebilir. Yani duyguyu yok saymak, dediğim gibi kişiyi yok
0: İnsan.
1: Saymak. Çünkü her şey gerçekten insani, bunun yaşla alakası yok. Öfke de bizden bir duygu. Nefret de bizden bir duygu, sevgi de bizden bir duygu. Yani bizi çocukluğumuzda işte sakin kalmayı, öfkelenmemeyi, gerilmemeyi çok nasihat ederdi büyüklerimiz. Ama aslında o da bir duygu. Ne kadar bizde bize zarar veriyor mu, etrafımıza zarar veriyor mu? Burada bir şey yapılabilir ya da bir destek alınabilir. Rutinde bir zarar var mı bize ve etrafımıza veren? Şimdi bu çocuğumuz için de konuşacak olursak, kardeş kıskançlığı rutinde, günlük yaşamda çocuğun sosyal becerilerinde bir gerileme yaratıyor mu? Aileyle, ebeveynle arasındaki sevgi bağını zedeliyor mu? Kardeşiyle arasındaki sevgi bağının oluşmasına engel mi? Bu ne kadar sürüyor bu çatışmalar? Rutinde sürekli bu çatışmaları yaşıyorlar mı? Günlük hayatı etkiliyor mu? Bu kısımlar önemli. Buralarda bir uzman desteği gerekebilir. Ama bunlara gerek kalmadan bu söylediklerimi yaptığınızda işe yarıyorsa, çocuk görüldüğünü hissettiğinde, duygularını rahatça açabiliyorsa ve rahatlama sağlayabiliyorsa, burada sıkıntı yok. Sizler de bunları halledebilirsiniz.
0: Çok güzel. Yeni nesil anne ve babaların daha bilinçli olduğunu düşünüyor musun?
1: Kesinlikle. Yani şunu çok görüyorum. İnsanların bu gelişim sistemiyle alakalı, çocuğun gelişimiyle alakalı bildikleri bir şey yok. Haklılar, bize geliyorlar uzmanlara. Ama o kadar açıklar ki, mesela ben ilk görüşmelerimde şunu söylüyorum. Haftada bir gün 45-50 dakika, hani bu çok büyük bir şey değil. Ben burada evet bir duygu regülasyonu sağlarım. İşte terapi süreçlerini çocuğumuza uygun olarak yapılandırır, devam ettiririm ama
0: evde de sürdürülmesi lazım.
1: Aynen, sürdürülebilir bir şey aslında bu. Yani bunun olması gerekiyor. Sizlere de bir aile danışmanlığı vereceğim bu süreçte. Sizler sürece ne kadar dahil olabilirsiniz? Hep diyorum, yani burada sürece dahil olmayacaksanız, hocam biz hiçbir şey yapmayacağız derseniz, bir vakit ve nakit kaybı bana kalırsa. Yani bu konuda dürüst olmak gerekir.
0: Yani aile danışmanıyla kesinlikle işbirliği içerisinde olacak.
1: Kesinlikle öyle olmak.
0: Yoksa bir yola çıkmanın bir anlamı yok anladığım
1: kadarıyla.
0: Aynen
1: öyle. Yani bazen bizler de insanız. Gelişimle alakalı bir bilgimiz olsa da olmasa da farklı davranabiliriz. O anda sabrımız tükenebilir, işte sesimiz yükselebilir. Çocuğu anlamayabiliriz. O anda duygusunu okuyamayabiliriz. Bizler de insanız, bunlar çok insani. Bunları aslında biraz daha hayatımıza entegre etmeyi öğretiyoruz aile danışmanlığında da.
0: Çok güzel, bize öğretilmeyeni aslında, değil mi? Ya biz bence son araya giden nesiliz. Öyle diye düşünüyorum. Mesela ağladığımızda ağlama terlik geliyor. Ağlama şöyle oluyor, ağlama böyle oluyor. Yine kendimizi iyi yetiştirdik diye düşünüyorum. İyi ayakta kalmışız.
1: Erken farkındalık.
0: Değil mi? Evet, en azından. Hani biz bunu gördük, sen de onu yaşayacaksın diyen ne yazık ki insanlar da var.
1: Evet.
0: Biz onlardan olmaktan çıktık her şeyden önce. Bu arada da birazcık alerjik reaksiyonlarım var. Sesimde ufak alçalma ve yükselmeler olursa lütfen mazur görünüz efendim. Bundan kaynaklı. Şimdi az önceki aileye gidecek olursak, çocuğa sen ya da benlik duygusunu hissettirmekten bahsettik. Evde yapacağımız ufak şeyler var. Mesela anneler ne yapıyorlar? Ya çocuğa koymana gerek yok tabak çatal. Benim tabağımdan yer. Ya ben mesela buna çok yeni neslin şeyiyle tilt oluyorum. Değil mi? O masada çocuk dökse
1: evet,
0: de saçsa da mama sandalyesinde de olsa onun önünde bir tabak. Ne bileyim, cam falan olmayacak tabii ki,
1: evet,
0: ama ona zarar
1: uygun,
0: vermeyecek şekilde.
1: Uygun.
0: Kaç yaşından itibaren çocuğa o tabak çatal önüne koyun?
1: Ek gıdaya geçtiyse... Yani
0: diyorsun.
1: Tabii ki ek gıdaya geçtiyse kendine ait bir
0: 6 aydan
1: bir,
0: sonra o mama sandalyesinde
1: bazen 4-4,5 ayda da olabiliyor bu. 4-4,5 ayda ek gıdaya geçen çocuklarımız var. Artık bu sene de zaten okul yaşı da değişti. Gelişim sandığımızdan çok daha hızlı. 2 yaş itibariyle anaokuluna başlayabiliyor çocuklar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet. Önceden teoride şöyle kabul edilirdi. 0-2 yaş bebek sayılırdı. 0-1 yaş artık bebeklik çağı.
0: Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Abi yaşıma daha girdi bugün resmen. Çok şaşkın.
1: 2 yaş itibariyle okul çağı, okul öncesi dönem dediğimiz döneme girmiş oluyorlar çocuklar. 6 yaşta da zaten 1'e başlıyorlar.
0: Ama yeni nesil gerçekten gümbür gümbür çok enteresan bir şekilde
1: şöyle
0: geliyor.
1: Şöyle Gülcan'cığım, bizim, ben hep bunu söylüyorum.
0: Mukayese yetenekleri de aşırı iyi.
1: Bizim bir haftada aldığımız dış uyaranı çocuklar, bu şimdiki çocuklar kesinlikle bir günde alabiliyorlar. Ya şöyle düşünsene, bizler
0: bizi beğenmeyecekler yakında, gerçekten çok kaygılıyım.
1: İşte güncel kalmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Gerçekten güncel kalmamız gerekiyor. Şimdi bizler çocukluğumuzda bizim için sosyal ortam ailelerimize gittiğimiz akşam oturmalarıydı.
0: Evet.
1: Dışarı çıktığımız, gün boyu işte dışarıda oynadığımız oyunlardı. Şimdi ben anaokuluna gitmedim.
0: Ben de
1: okul öncesi eğitim
0: kırmızı önlükleri vardı Damla. Gerçekten çok özeniyordum ama 5 yaşında okumaya başladığım için çok da istediğim için direkt mavi önlüklerle ben ilkokula 5 yaşında başlayan
1: şimdiki çocuklar en az 3 yaşta başlıyorlar neredeyse, yani büyük bir kısmı 3 yaşta başlıyor.
0: Kıymetli buluyorum okul öncesi eğitimi kesinlikle. Yani
1: düşünsene sabah işte 8.30'da 9'da okula başlayıp 16.30'da 17'de bütün gün bir eğitim sisteminde hani onun gelişimine uygun oyunlaştırılmış bir uyarana sahip çocukla bizim çocukluğumuz bir mi? Tabii ki değil. Sadece bu da değil. Yani bugün ben hep bunu da söylerim danışanlarıma, derim ki bizim annelerimiz birbirleriyle yaptıkları kulis sonrası alıp verdiklerini konuşurlardı. Birbirleriyle böyle infilüz ederlerdi birbirlerini.
0: Önceden öyleydi, doğru.
1: Ama şu an ben Japonya'da bir kadının taktığı çantayı bulabiliyorum, erişebiliyorum. İnternet sitesinden alabiliyorum mesela, yani hani erişim çok daha kolay. Beni bir sosyal medya hesabı influence edebiliyor mesela yani.
0: Kesinlikle sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte aslında değil mi? Hani artık biz önceden şöyle bakıyorduk hayata, gördüğümüz kadardı hayat. Evet. Şimdi çocuklar, evren öyle bir şey değil hocam.
1: Biz çok gereldik. Şimdikiler ulusal.
0: Teşekkür ederim hakikaten. Araya gittiğimizin bir resmi daha. Sevgili yönetmenimden ben bir de canlı yayın için link istiyorum. Ulaşamayanlar varmış atılan mesajlara istinaden. Ufak bir böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi çok güzel çocukluk süreci. Biz yayın öncesi bazı konulardan bahsettik biliyorsun. Onlara da girmek. Erkek ve kız çocuğunu yetiştirmede hala anne ve babalar farklılıklar gösteriyorlar mı sence?
1: Evet.
0: Kız çocuğuna ayrı, erkek çocuğuna ayrı tarifi uyguluyor muyuz gözlemlerinden yola çıkarak?
1: Yani bir kere mesela etiketler var. Danışanlar hep etiketlerle geliyor. Erkek çocuğu çok yaramaz olur hocam. Erkek çocuğu çok hareketli olur hocam diye geliyorlar. Bunun cinsiyetle bir alakası yok. Yani çocuğun aldığı uyaranla, varsa bir dürtüsellik durumuyla, işte ya o anki duygu durumuyla ya da heyecanlandığı bir durumla.
0: Çok özür dilerim. Bazen dış etkenlerden kaynaklı böyle bir çocuğun yaramaz ya da sınır tanımaz. Hı hı. Ailesi ya da anne babası çok kuralcıdır ama anneanne babaanne yanına gittiğinde acayip hiç kuralların olmadığı bir ortama giriyor vesaire. Hani anne karnında bu çocuğun bu geni de taşıyor olabilir mi? Çok hareketli, sınır tanımaz halleri. Kesinlikle dışa uyaranlar mı diyorsunuz? Az önceki yüz ifadenden bunu anladım.
1: Çocuk şöyle gelir aslında. Genetik faktörler ve çevresel faktörler. Yani ikisi de etkileyici olur. %50 %50.
0: O kadar.
1: Ama evet, doğduktan sonraki bizim davranışlarımız gelişimde oldukça etkili. Tabii ki genetik faktörlerle geliyorlar. Yani bir gen geçişi var. Bunu hani inkar edemeyiz.
0: Var ya, aynı babası, aynı dedesi dediğimiz
1: evet,
0: şeyler.
1: Evet, ama şu noktada bence etikete ihtiyacımız yok. Yani evet, babasına çekmiş olabilir. Babasının çocukluğu çok hareketli olabilir. Burada tabii ki getirdiği bir genetik faktör vardır. Bunu inkar edemeyiz.
0: Ama ucunda.
1: Bu çocuk doğdu. Yani biz buna, bu çocuğa hiç sınır koymadık. Sürekli ne isterse verdik. Doyumsuz bir çocuk etiketi. Mesela geliyorlar, doyumsuz hocam, ne versem daha fazlasını istiyor diyor. Yani burada bizim davranışlarımız nasıl? Yani evet, genetik faktörlerle geldi ama boşta bir çerçeve olarak geldi. Biz bu çerçeveyi nasıl doldurduk? Bu kısmı da çok kıymetli.
0: Bu da yine bizim anne babalar olarak çocuklukta yaşadığımız ya da yaşayamadığımız tabii şeylerle alakalı olabilir mi? Ben görmedim, çocuğum görsün mantığıyla.
1: Ya bu etkili çok etkili mi? Şu da etkili. Biz aslında anneliğin ne olduğunu mesela biliyor muyduk Gülcan? Yani hani doğumdan önce. Bizim kodlarımızda yatan annelerimizin anneliği vardı.
0: Evet.
1: Yani biz anneliği ilk annelerimizde gördük. Şimdi çocuğumuz doğduğunda da o ilk öğretilerimizi koyabiliyoruz ortaya. Değişmek, geliştirmek, araştırma yapmak, işte farkındalık oluşturmak biraz daha bireysel.
0: Hı hı.
1: İkinci çocuğumuzda aynı anne miyiz?
0: Hayır.
1: Değiliz.
0: Her çocuğa ayrı.
1: Bunu söyle. Hocam işte ikisi de benim çocuğum, ikisi de kardeş ama anneliğimiz farklı. İlkinde hiç annelik tecrübemiz yoktu.
0: İlk çocuk kitap çocuğu oluyor. Araya gidiyor diye düşünenlerdenim ben açıkçası. Ama yine bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor çocuklar ama ikinci çocukta artık çok daha kontrolcülükten uzak. Çok daha rahat. Mesela benim şahsım adına bir çıkarım yapacak olursam, oğlum çok aşırı korumacı olarak büyüttüm. Böyle ellerini bir yere koyduğunda falan direkt ellerini yıkayan, temizleyen falan. Eğer öyle yaparsam çocuğumun hiç hastalanmayacağına inandığım bir üstün güçlerim vardı. Ama ne zamanki doktora götürdüm, doktor dedi bu çocuk hiç mi mikropla karşılaşmadı diye sordu. Dedim ki cam önüne dokunuyor, böyle oluyor. İşte ellerini neyle yıkıyor? O sıralar bütün mikropları, bakterileri öldüren, şu an doktorların kullandığı bir şey vardı ya, ya aile başlayan bir sıvı, sonra ondan kullanıyorum ya dedi, bu çocuk ameliyata girmeyecek, birazcık rahat mı olsan dedi. Doktordan o şeyi duyduktan sonra benim anneliğe bakış açım çok daha farklılaşmaya başladı.
1: Evet.
0: Bu kitaptan uzaklaşıp azıcık rahat mı yapsak, ya da ilk çocukta biz ne dersek diyelim içgüdüsel
1: yani
0: olarak mı
1: yaklaşıyoruz? Çok kitabi değil. Şimdi burada bir harita çizmem çok uygun olmaz. Çünkü bireysel farklılıklar
0: genel
1: dediğimiz şey var.
0: Genel geçer bir tavsiyede evet. bulunacak olursan.
1: Tabii ki çocuğumuzu okumak öncelikli. Benim genel tavsiyem bu olabilir. Yani çocuğumuzu okumak çok kıymetli. Buraya baktığımız zaman kültürel farklılıklar, coğrafi farklılıklar bile aslında bir bireyin yetişmesinde oldukça etkili. İşte bizler kültürümüzden getirdiklerimizi, ailemizden öğrendiklerimizi, bu coğrafyanın getirdiklerini birbirimize böyle iletişim yoluyla aktarıyoruz.
0: Aktarma durumu söz konusu.
1: Bu kısmı kıymetli. Ama hani genel çerçeveden bakacak olursak bence 50-50. Yani ben çok geleneksel bir anne değilim ama çok kitabi bir anne de değilim. Yani ben bir uzmanım evet ama anneliğim uzmanlık değil. Yani annelik de çok hissi. Davranabiliyorum. Orada işte çocuğuma göre davranabiliyorum. O ana göre davranabiliyorum. Onun duygusunu okumak orada kıymetli. Gerçekten şu an çocuğum bana ne söylemek istiyor? Yani vermek istediği mesaj ne? Biz böyle oturup iletişebiliyoruz kolayca sözlerle ama çocuklar bunu sözlerle yapamıyorlar.
0: Evet.
1: Oyun dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Ve ben mesela danışanlarıma bunu söylüyorum. Diyorum ki terapötik oyun. Hocam terapötik oyun nedir diyorlar.
0: Evet, biz anlat.
1: Bu klinik gözlemde yaptığımız ya da oyun terapisinde yaptığımız şey değil. Ama ben şunu söylüyorum. Günlük bir 15 dakika, 20 dakika ne kadar vaktiniz varsa, bu 10 dakika da olabilir. 20 dakikayı da geçmeyebilir. Çok kısa bir süreden bahsediyoruz aslında.
0: Evet.
1: Tamamen çocuğun yönlendirdiği, orada sizi oynattığı, oyuncağı size kendinin verdiği. Şöyle başlayabiliriz. İşte hadi oğlum, şu an senin istediğin şekilde bir oyun oynayalım. Ben bu oyunda sana katılacağım, sana eşlik edeceğim. Ne oynamak istersin? Oyuncağını seçti. İstediğin oyunu kurabilirsin. Ne kuracağını çok merak ediyorum. Hangi oyun içerisinde olacağız? Bana da sürpriz olacak. Başlattık. Mesela yönergeleri o verdi. Oyuncakları o seçti. Oyunu o kurdu. Bizi zaten yönlendirmeye başlıyor çocuklar.
0: Evet.
1: Biz oyunun içinde oluyoruz sadece ama o tamamen duygularını yansıtıyor. Orada rahatça oyununu oynuyor. Sizi yönlendiriyor ve bir duygu regülasyonu sağlıyor. Terapötik oyun dediğimiz şey aslında bu kadar kolay bir şey.
0: Evet.
1: Aynen.
0: Peki bu oynanılan oyun ilerleyen yaşlarda çocukların hangi becerilerini destekliyor mesela?
1: Burada ilgilerini görebilirsiniz. Yani sürekli futbol oynamak isteyen bir çocuk, sürekli topla oynamak isteyen bir çocuk, sürekli arabalara ilgisi olan bir çocuk. Yani sürekli rakamlardan bahseden bir çocuk, sürekli harflerden bahseden bir çocuk mutlaka size done verir geleceğiyle.
0: Alacağımızı alabiliriz aslında tabii. Bu oyunlar içerisinde. Oyun duyup geçmemek lazım.
1: Aynen öyle. Yani evet.
0: Terapisi yapılmış oyunun değil
1: aynen,
0: mi yani?
1: Aynen. Ve her gerçekten muhteşem bir şey. Özellikle deneyimsel oyun terapisi dediğimiz teknik, çocuğun bizzat içinde bulunduğu, terapistin de dahil olduğu, benim çok kullandığım, çok sevdiğim muhteşem bir tekniktir.
0: Harika, çok güzel. Seninle konuşurken ben gelen sorulara da aslında şöyle bir göz atıyor, bakıyorum vesaire. Gece tuvalet eğitimini tamamladıktan sonra gece tuvalet problemi devam eden bir takipçim yazmış. Oyun terapisiyle bu üstesinden gelinebilir bir hale geliyor mu?
1: Gelinebilir. Bu arada tuvalet deyince tuvalet benim uzmanlık alanım. Yani biz oyun terapistleri, çocuk gelişim uzmanlarının da kendilerine ait bir uzmanlık alanı olur. Bu bir tabii kardeş kıskançlığı olabilir. Ya da işte duygu kontrolü daha genel adıyla bu olabilir. Mahremiyet olabilir. Tuvalet olabilir. İşte floor time tekniği olabilir gibi böyle tekniklerimiz vardır. Bizim ve uzmanlık alanı aldığımız kısımlar vardır. Tuvalet ve mahremiyet benim uzmanlık alanım.
0: 9 yaşında bir erkek çocuğu bu arada. Gece tuvalet problemi varmış.
1: Yani burada önce ben fiziksel süreçlerin mutlaka takip edilmesini isterim. Bir fiziki muayene, bir çocuk doktorunun muayene etmesini isterim. Sonra gece kuruluğuna mutlaka bakarım. Sonra duygusal süreçlerine bakarım. Yani bu nelerden sonra oluyor? Günlük yaşamına bakarım.
0: Her
1: duygusal
0: gün mü
1: süreçlerine
0: oluyor?
1: Yoksa
0: bazı
1: tabii
0: zamanlarda
1: orada bir takip
0: mı
1: gerekir? Burası biraz daha aslında yani başlı başına bir ebeveynden anemnez alacağım, bir bebeklik öyküsü alacağım, hatta bir doğum öyküsü alacağım bir süreç. Yani şu an konuşmak biraz Çok alelade ve geçiştirici olur. Ama tuvalet
0: o
1: eğitiminde...
0: O zaman süreç olarak oyun terapisi uygun mu?
1: Evet evet, uygun oyun terapisi.
0: Uygun. İki... O zaman bir çocuk doktoruna gidip çocukların tetkik yapıldıktan sonra...
1: Aynen. Fiziksel, işte psikomotor bir farklılık yoksa, buna sebep olan, bir rahatsızlık yoksa, işte bir mikrop durumu, hani o zaman onlar...
0: Enfeksiyon mesela,
1: aynen,
0: bir şey enfeksiyon, yoksa...
1: Doktorların uzmanlık alanı, o tarz bir şey yoksa, bir hastalık süreci geçirmediyse, bazen hastalık süreçleri sonra da böyle işte ağır tedaviler aldığı, antibiyotik iğnelerin vurulduğu zamanlardan sonra da çocuklar bu tarz durumlar yaşayabiliyorlar. Bu tarz durumlar yoksa...
0: Çok etken var değil mi?
1: Evet, psikolojik süreçler mutlaka değerlendirilmeli.
0: O zaman fiziksel süreçleri tamamlayıp fiziksel durumda herhangi bir durum yoksa bu noktada siz giriş yapıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Bir Instagram sayfanı söyler misin bu arada?
1: Tabii ki. ÇGU, çocuk gelişimi uzmanı Damla Ertürk. ÇGU Damla Ertürk. ÇGU'yu açıyorum, insanlar bilmiyorlar çünkü. ÇGU Damla Ertürk benim sayfam. Eksen Danışmanlık'ta merkezimizin sayfası.
0: Harika, çok güzel. Şimdi Eksen Danışmanlık diye söylemişken bir isim hikayesi ve kurulma hikayesinden de ufak bir giriş
1: tabii
0: yapalım
1: ki
0: istiyorum. Sonrasında konuşacağımız çok tatlı konular var. Şimdi çocukluk bölümüne girdik. İlerleyen dönemlere doğru şöyle hızlı bir geçiş yapacağız. Ama Eksen Danışmanlık, neden ismi Eksen? Kendi işletmeni kurmaya, kendi yerini açmaya hangi durum seni tetikledi genel anlamıyla? Bize şöyle birkaç cümle, şöyle bir sebebini bildikten sonra hani genel anlamda birkaç cümleyle diye bir.
1: Eksen merkez demek aslında ve bence psikolojik süreçler, yani zihin yönetme becerisi bir insanın merkezi. Yani bir insan zihnini yönetmeyi beceriyorsa, bütün bu psikolojik süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetmeyi beceriyorsa, hayatında başaramayacağı, yönetemeyeceği hiçbir şey yok. Benim aldığım, en azından bu benim kendi düşüncem. Eksen aslında oradan geliyor. Çünkü hayatın
0: altın dolu
1: merkezi.
0: İsimlere bayılıyorum ben. Gerçekten hikayesi olacak bence.
1: Evet,
0: bir şey.
1: Evet, evet. Bu bir aile şirketi olmuş aslında. Eşim, evet, eşim mühendislik, Eksen Mühendislik onun kısmı. Eksen Danışmanlık da benim koordinatörlüğünü yaptığım kısım. Yani ben dediğim gibi çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Aile danışmanlığım olmasına rağmen, işte yetişkin terapi eğitimlerim olmasına rağmen yetişkin çalışmayı ya da çift çalışmayı hiç düşünmedim. Yani benim alanım çocuk. Ben çocuklarla çok mutluyum.
0: Şimdi çocuklarda, çocuklar sana geldiği zaman anne, genelde anneler getiriyor değil mi?
1: Evet evet.
0: Anneler daha çok işbirliğine yatkın olduğu için çocukların senin 4-5 seans gelin diyorsan o sürecin sürdürülebilirliği oluyor.
1: Çok kıymetli.
0: Ama çevremde aile danışmanlarıyla işbirliği yapan yetişkinleri şöyle bir düşündüğümde ilk seferinde gidiyor mesela. İkinci de zorla, eşin zorlamasıyla erkekler gidiyorlar. Sonrasında bende bir problem yok kafasına gelip hani etiketlenmekten korkuyor
1: evet
0: insanlar galiba.
1: Evet.
0: Çocukluktan gelen travmalarımız olabilir burada
1: evet
0: Damla. Ama ne yazık ki insanlar o problemleriyle ya şey gibi, ikinci seans sanki bölüm canavarı gibi benim için. Ya gözlemlerimden itibaren söylüyorum.
1: Evet.
0: Yoksa senin uzmanlık alanı tabii ki.
1: Estağfurullah. Tecrübeler çok kıymetli.
0: İkinci seanstan sonra bende bir problem yok ya. Ben devam etmek istemiyorum. Hani çünkü yüzleşmekten korkuyor insanlar bence.
1: Evet.
0: Hatalarıyla.
1: Çift terapisinde de şu oluyor. Çift terapisi.
0: Çift terapisinden bahsediyorum
1: evet
0: ben de. Anlamışsın.
1: Şöyle, ben aile danışmanlığı yaptığım için. Çünkü yani çocukların
0: çok güzel bir alan seçmişsin kendine.
1: Çocukların terapi sürecinde tabii annelerin, babaların davranışları terapi sürecini zaman zaman sekteye uğratabiliyor. Yani o gün işte iki gün önce çok sesli bir kavga, çocuğun duyduğu, işte şahit olduğu bir kavga. Zaten geldiğinde mutlaka terapi sürecinde ben bunu anlayabiliyorum. Oyun terapisinde özellikle çok ele veriyorlar çocuklar. Mutlaka aile danışmanında diyorum ki bu hafta farklı bir şey yaşadınız mı? Şimdi orada anne ve baba bir suçlu arıyor. Yani aslında çift terapisi bu değil. Yani bir suçlu aramıyoruz biz. Bütün ilişkilerimize aslında böyle bakarsak...
0: Bakış açımızı mı değiştirmemiz lazım?
1: Aynen öyle. Yani hiçbir ilişkide bir suçlu yok. Evet, bir neden var, bir sebep var. İşte insanların yapmış olduğu bir davranış var. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ama suçlu değil. Yani bence bir suçlu kabul etmek doğru değil. Şu noktada... ısrarcıysa bu davranışın yanlış olduğunda, ısrarla bildiği halde bu yanlışı yapmak istiyorsa orada bir suçlu aramaktan da ziyade biraz bizim sınırlarımızı koymamız ve korumamız kıymetli. Ya yani bu evlilik birliği içerisinde de yapılabilecek bir şey. Şimdi biz çocuğumuzun yanında kavga etmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu bağırışın, çağrışın, bu yüksek sesin zaten hani çok etkileyen bir şey. Ben eşime farazi söylüyorum. Ben eşime ısrarla bu durumu söylüyorum. Israrla yapıyor. İletişimi kesiyorum. Yani çünkü bu doğru bir iletişim şekli değil. Sen benim burada olmamı istiyorsun ama buraya ben gelmeyeceğim. Benim sınırım bu. Yani bir olmayacak, iki olmayacak, üç olmayacak ama kabul edecek. Yani insanlar sınır ve kararlılık gördüğünde, zihin çünkü böyle çalışıyor. Az önce de konuştuk ya, yani sürekli gördüğünü zihin artık duyarsızlaşıyor bir süre,
0: evet,
1: sonra ve önemsizleştiriyor. Evet.
0: Şimdi doğru bir şey.
1: Sınırda kararlılık çok kıymetli. Benim bazı sınırlarım var. Benim bazı düşüncelerim var ve ben bu noktada çok kararlıyım. Zaten bu bizim işimize yarayan ve bizi olumlu bir yere taşıyacak bir şey. O yüzden ben buradayım. Sen de buna 1, 2, 3 saygı duyup buraya geleceksin. Şimdi biz çift, yani aile danışmanlığında da çiftlerle böyle konuştuğum zaman bazen diyor ki işte erkekler, hocam sabah kalkıp kahvaltıyı hazırlıyorum, işte çocukların yemeğini hazırlıyorum, onlara bakıyorum, parka götürüyorum falan. Yani ben diyor haklıyım diyor, ben başka ne yapmış, yani bu kadar iyi bir adam ne yapmış olabilir ki, sinirlendiğimde de kendimi kontrol edemiyorum diyor mesela erkek. Ama hani bu sanki bir çok böyle yaptıkları çok büyük bir şeymiş gibi. Yani bu çocuk ikimizin çocuğu. Evet. Zaman zaman yedirmek, parka götürmek, annenin görevi olduğu kadar babanın da görevi aslında. Yani aslında çocuğumuzla bağ kurmak bu. Çocuğumuza bir armağanda bulunmak değil, bir armağan vermek değil, ona bir iyilik yapmak değil. Bu bir bağ kurma şekli aslında. Burada bir suçu da aramıyoruz. Sizi öfkelendiren başka bir şey var. Bunun temelini bulun diyorum. Yani sizi öfkelendiren, asıl öfkelendiren şey neydi?
0: Yani aslında az önce anlattığın örnekte ufak trinkler var baktığında. Erkek kahvaltı hazırlamayı, çocuğa bakmayı ya da çocuğa duş aldırmayı helal olsun. Ya benim oğlum da eşim bugün çocuğun altını değiştirdi. Kahvaltı yaptı bugün. Bunun normalden farklı bir şey olarak, evet, adlandırılması ve hani çeyizimizde getirmediğimiz bir çocuk var. Ortak üretim bir, aynen, gerçeklik öyle var yani, aynen, ortada. Erkeğin yaptıkları lütuf gibi gösterilmemeli. Bence bu bakış açısı değiştiği zaman her şey hallolacak.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü erkek normalden farklı bir şey yaptığını söylüyor. Etrafa bakıyor. Erkek meclisinde herkes ne diyor? İşte benim o yemek bilmem ne saatte yanıma gelecek. Ben eve gider gitmez terliklerim ayağıma gelir. Öteki taraf hafta diyor çayım gelir falan filan. Yok, orada sadece kendi aranızda konuşuyorsunuz. Evdeki ilişkileriniz böyle değil. Artık yeni nesil içerisinde kadınlar da çalışıyor, erkekler de çalışıyor.
1: Aynen.
0: Bir kadının hem çalışıp hem evde tüm işleri üstlenmesi, bir de üstüne çocuğu varsa o çocukla ilgilenmesi çok zor bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Mesela ya şu çocuğa bir baksa gerçekten çok rahatlayacağım, sadece kahvemi sıcak içmek istiyorum diye. Hakikaten dert yanan o kadar çok arkadaşım var ki benim.
1: Evet.
0: Çok çok üzülüyorum.
1: Evet.
0: Yani erkeğin çocuğuyla ilgilenmesi bir lütuf değil, zaten olması gereken.
1: Burada sağlıklı, yani karşılıklı iki tarafın sağlıklı bakış açısı önemli. Şu kısmı da onu konuşurken söylemek istiyorum. Kadının da bu zaten senin yapman gereken, bunu yapacaksın gibi bir tavırda yaklaşması da irite edebilir.
0: Üsluplarımız da sıkıntılı.
1: Evet, çok kıymetli. Yani burada bence karşılıklı nezaket, karşılıklı teşekkür, karşılıklı minnet. Yani bunlar kıymetli şeyler. Yani bir kadın da bunu yaptığında bir erkek teşekkür edebilmeli. Yemek çok güzel olmuş, eline sağlık diyebilmeli. Ya da bir baba çocuğunu yıkadığında, anne o sırada kahvesini içtiğinde, ya ne kadar iyi oldu, kahvemi sıcak sıcak içtim, teşekkür ederim diyebilmeli bence. Yani zaten çiftlerin ilişkisinde problem yaratan temel sebep karşılıklı beklentiler ve beklentilerin karşılanmaması. Bu artık bir sinir harbine dönmeye başlıyor. Sinir harbine döndüğünde de sanki ortada bir sevgi yokmuş ve bir düşman varmışçasına davranışlar ortaya
0: çıkıyor. İki rakibe dönüşüyor değil mi?
1: Aynen,
0: yeni davranışlar ortaya çıkabiliyor.
1: Ya da yok sayma. Yani.
0: Ya aslında söyledin ya, yani karşılıklı talepler var, istekler var ama o ya da bu sebeplerden ötürü biz bunların karşı taraftan konuşmadan anlaşılmasını bekliyoruz.
1: Evet, bu da pek mümkün değil. Çok güzel bir yere parmak bastın.
0: Anne baba, aslında anne babalarımız ve büyüklerimizden görmüş olduğumuz süreci, evet, ilerletiyoruz. Çünkü kadın konuşmazdı. Erkek acaba anlar mıydı?
1: Evet.
0: Hani o düşüncelerle, acabalarla ilerleyen bir şey sevgili Selver Yazıcı, selamlar olsun buradan kendisine. O da daha çok senin aksine yetişkinlerle genelde çift terapiler üzerine, o da uzmanlık alanını seçmiş. Hakikaten böyle senin gibi cesur yüreklerden bir tanesi. Sen çocukları seçmişsin. Uzmanlık olarak tuvalet geçiş gerçekten çok zor bir şey. O şöyle bir şey söylemişti. Sen bu duruma nasıl bakıyorsun? Senin bakış açın ne? Çünkü doğru bir tane değil.
1: Kesinlikle.
0: Bakış açısı çok farklı. O burada yayın yaparken sevgili yönetmenim Merveciğim de hatırlar. Çiftler bence şey diye söylemiştim ben. Aile danışmanlığı sadece evliliğimiz çatırdamaya başlayıp bir problem yaşadığımızda gitmemiz gereken bir yermiş gibi. Şu an hepimizin kafasında bu var. Evet. O da dedi ki ben de öyle düşünmüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Nişanlılık arefesinde daha birbirine nazın geçiyor ve bir şey konuşabiliyorken evet. çiftlerin birlikte gelip evlilikten beklentilerim bu. Kız öyle söylüyor. Erkek diyor ki benim de bu. İkisi karşılıklı aşağı yukarı bir şeyler söylüyor. Şimdi iki tarafta birbirinden beklentilerini söylediğinde orayı ihlal etmek ya da etmemek adına cicim ayılarında bence başlaması lazım bunu.
1: Edilebiliyor, evet.
0: Sen de böyle düşünüyor musun?
1: Kesinlikle böyle düşünüyorum. Şöyle Gülcan, hocamız çok doğru söylemiş. Bana göre yine dediğin gibi. Şimdi yetişkinler, biz yetişkinler de yani zaman zaman sosyal yaşam süreçlerimizde başa çıkamadığımız bazı duygular için terapi alıyoruz. Mesela burada bir evlilik birliği yok. Birebir işte evlilik diye adlandırdığımız bir ilişki biçimi yok ama bu sosyal yaşam içerisinde aslında hep bir iletişim ve ilişki içerisindeyiz. Şimdi burada işte anne babamızla olan iletişimimizde bir destek almak varken yani neden ya da işte gelişimsel farklılıklarımız, bazı uyanışlar yaşadık, emin olamadık ya da hayatımıza bir yön vermeyi düşünüyoruz, emin olamadık, bir profesyonel destek almayı uygun buluyoruz ama neden evliliğimizde bunu uygun bulmuyoruz? Çünkü o dediğin şey hani cicim ayları süreci başlatacak ve tölere edecek.
0: Sınır koyma zamanı aynen. değil mi?
1: Sonra işte mesela şu da çok yaygındır. Çocuk olsun, düzelir. Çocuk olunca sanki düzelecek.
0: Araya giden
1: gibi.
0: Bir sürü çocuk ondan
1: mesela
0: sonra.
1: Mesela biz şunu da çok yaşıyoruz. Diyor ki hocam size gelmeden önce mesela işte tatile götürdüm. Hani tatile gittik, tatil
0: evet,
1: yaptık.
0: Erkek aslan.
1: Bir tatil, bir haftalık bir tatil, belki 10 günlük, 15 günlük bir tatil. İlişkiyi nasıl kurtarabilir ki? Tatile giden insanlar, aynı
0: tatil
1: insanlar.
0: Tatil dönüşü de hep zaten birinci ya da ikinci bebek haberiyle de geliniyor. Yani problemler katlanarak artmıyor
1: yani
0: baktığında.
1: Bunu konuşup çözmedikçe mekan değişikliği kısa vadede bir çözüm sunabilir. Evet, kısa vadede o mutluluğu tekrar yakalamış olabilirsiniz ama dönüp geldiğinizde bir realite var. Yani tekrar bu yaşamın içerisinde aynı duygularla var olacaksınız. Burada aslında biraz ihtiyacımız ne? Ona bakmak lazım. Yani bir tatil ihtiyacımız, bir mekan değişikliği ve ferahlamaysa bu da bir çözüm olabilir ama kısa vadede çözüm olur dediğim gibi. Ama asıl ihtiyacım ne? Bu ilişkide ben neredeyim? Beklentilerim neler? Bunları nasıl birlikte işte bir işbirliği içerisinde halledebiliriz? Biraz oraya bakmak lazım. Yine çocuğa geleceğim.
0: Hadi
1: buraları
0: gelelim.
1: Çözmedikçe dünyaya gelen çocuk bizim davranışlarımızdan ve ilişki biçimimizden çok çok etkileniyor.
0: Ve kendi kopyamızı büyütüyoruz
1: aynen,
0: değil mi?
1: Aynen, bu çok klişedir. Bir çocuğun 3 ebeveyni var. Hep bütün uzmanlar bunu söyler. Anne, baba ve anne babanın arasındaki ilişki. Çok klişe ve çok gerçek bir şey gerçekten. Yani hani diyorum ya hani çocukların duygusunu okuma, işte halini gözlemleme. Onlar da bizim duygumuzu okuyabiliyorlar. Yani çok hani bir iletişim şekli yokmuş gibi, sözlü bir iletişim yokmuş gibi ama bakışlarımız... İşte duruşumuz, bir iç çekişimiz de aslında bir iletişim. Hem çocuğumuza karşı hem partnerimize karşı.
0: Bir takipçimin yazdığı yine soruyla devam etmek istiyorum ben. Yeni evliler sonrasında çocukları olmuş. Çocukları olduktan sonra mesela baba istenmeyen bir çocuk, vakitsiz bir çocuk, planlanan bir çocuk olmadığı için bir süre sonra diyor, eşimin diyor çocuğumla aramdaki ilişkiden kaynaklı olarak kendini evet bir kıskançlık yaşadığını çok net bir şekilde hissediyorum. Hatta birkaç cümle içerisinde işte bu çocuk olmasaydı bizim ilişkimiz çok daha iyi giderdi gibisinden cümleler de kurmuş kendisine. Ve bu süreci yönetemediği ve çok mutsuz olduğu alakalı bir ne yazık ki olumsuz bir mesaj yazmış.
1: Evet.
0: Bu noktada o kadın ne yapabilir?
1: Yani Gülcan'cığım bu kendi başına çözebileceği bir süreç değil. Anlaşılan hani yeni bir şey değil. Çocuk kaç yaşında bilmiyorum ama bir hamileliğin böyle geçmesi bile. Yani zaman zaman işte kaka tutan çocuklarda soruyorum planlı bir gebelik mi? Bazen danışanlara bu komik geliyor. Diyorum ki ben sizin evlilik yaşınız... İşte eşinizin ve sizin evlilik yaşınız, evlilik kararınız, çocuğun planlı bir gebelik ya da plansız bir gebelik olması bile bizim için çok büyük bir dönem. Şimdi burada babanın kabul etmediği bir çocuk, yani daha doğrusu plansız, sürpriz olan bir çocuktan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Anne bu duyguları hamileliği boyunca yaşadı. Bu hani tepkisel duruma maruz kaldı ve annenin İşte yani karında bir çocuk var, tamamen annenin duygularıyla besleniyor, annenin işte fiziksel olanaklarından faydalanıyor, annenin beslenmesinden faydalanıyor. Tamamen anne geçişli bir aslında insan dünyaya getiriyoruz. Evet. Yani annenin aldığı tüm duygu çocuğa geçiyor. Bu çok net hamilelikte. Şimdi anne bir kabul süreci yaşarken, bunun bir kaygısını yaşarken bunun çocuğa geçmemesi mümkün mü? Değil. Burada anne kendi için sormuş ama ilerleyen dönemde çocuk için de davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir.
2: Ne gibi?
1: Yani bir öfke durumu olabilir. Çocuk kaka tutabilir. İşte ani patlamalar yaşayabilir. İçine kapanık olabilir. Yani bunların hepsi olağan şeyler.
2: Ay çok kötü gerçekten.
1: Yani burada destek almak kıymetli. Yani burada evet tavsiyeler verelim. Tabii kendini rahatlatması, artık sürecin hani süreç o değilse geçmişte kaldığına biraz daha zihnini inandırması ve çocuğu yetiştirme sürecinde babayı dahil etmesi, aralarında bir bağ kurması olumlu yönde etkiler, süreci değiştirir.
2: Kadın için çok yorucu şeyler değil mi? Bir kesinlikle. De mesajın devamında şey de vardı, bir aile danışmanına gidip az önce söylediğim hikaye gibi ilk gidişten sonra bir daha gitmeyi reddetmiş mesela. Bende bir problem yok, ben devam etmek istemiyorum. Ben zaten kendimde olup olmayan ya da doğru davranışların, olumsuz davranışların ne olduğunu biliyorum kafasıyla ilerlemiş. Tekrar da devam etmek istememiş.
1: Evet, yani şöyle olabiliyor bazen, sürpriz bir gebelik olabiliyor. İşte erkekler ya da kadınlar da bazen kabul etmeyebiliyor ama bir süre sonra şey diyor, evet başta çok şaşırmıştım, hiç istememiştim, inanmamıştım ama sonrasında işte kucağıma aldıktan sonra, onu gördükten sonra ya da işte karnım büyüdükten sonra, yani bu erkekte eşimin karnı büyüdükten sonra, bebeğimi kucağıma aldıktan sonra, doğumdan sonra bunların hepsi işte ortadan kalkabiliyor bu düşünceler. Yerini daha sağlıklı düşünceler alıyor. Çocuğunun varlığını ve sevgisini kabul etmeye başlıyor. Çocuğuyla bir bağ kurmaya başlıyor. Burada etki ortadan kalkar. Ama hani bu süreç devam ediyorsa, güvenli bir bağ oluşmamışsa babayla, hem anneyle olan ilişkisini zedeler hem de çocukla.
2: Çok zorlayıcı bir süreç. Biz tekrardan evet. Bir Instagram sayfanı söyleyelim. Ulaşmak isterse bu tabii arkadaş ki, seninle bir iletişime geçsin lütfen.
1: Tabii ki. ÇGV Damla Ertürk.
2: Damla Ertürk Eksen Danışmanlık, hangisine yazarsanız evet. İnşallah problemlerinizden kısa süre içerisinde düşersiniz. Siz de şöyle bir sistem yapsanız mesela. Bir seansa ilk başlangıçtan sonra minimum 4-5 seans gelmek zorundasın. Gelmezsen şu kadar tazminat sana. Yani böyle bir işbirliği yapılsa. Hakikaten yani atıyorum
1: faydalı
2: şeker hastalığı.
1: Faydalı olmaz ki.
2: Bir şeker hastalığı evet tamamen duygu üzerine bağlı ama yani... O ya da bu şekilde o 3-4 seans içerisinde ufacık bir şey alsa, bir şeyin farkında olsa o bile bir şey.
1: Yok, paket satan merkezler var. Ben paket satmayı asla doğru bulmuyorum. Yani şimdi sürecimiz, yapılandığımız süreçler bellidir. 12 haftadır. Yani hani 12 hafta bu 12 artı 2 olabilir, 12 eksi 2 olabilir. Bireysel farklılıklar var dedim ya, çocuğun kendi dinamikleri, gelişim süreçleri tabii ki değişebilir. Ama hani öngörülen süre... Ben hep şunu söylerim, 6-8 haftada bir davranış değişikliği artık gözlemlemeye başlarız. Bunu şunun gibi düşün, bir yumurtanın kaynama süresi ortalama 10-15 dakikadır. Hı hı. Yani 15 dakika sonra artık yumurta pişmeye başlar evet. Gibi. Hani böyle tecrübelerimden de kaynaklı böyle bir süre söylerim. Bunun pekişmesi de 12 haftayı bulur. Tabii bu her dediğim gibi çocuk için geçerli değil. Çocuğa göre işte gözlemlerimden
2: tabii
1: sonra,
2: canım,
1: testlerden sonra.
2: Kişiye göre değişir her şey.
1: Aynen, bir süre veririm ortalama ama hani bunu şöyle yaparlar. İşte seans ücretim 2000 lira ama paket alırsanız 12 haftalık peşin ödeme yaparsanız 1500 lira ve paket satarlar ve kişiyi 12 hafta oraya bağlarlar. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası.
2: Acaba şu bakış açısıyla mı ilerliyor? Çünkü maddi olanaksızlıklardan kaynaklı olarak ne yazık ki tedaviyi sürdüremeyen insanlar var. Hani o maddi kaygı kafadan uzaklaşıp hani rakam da istenilen boyuta geldiğinde insanlar daha mı huzurlu gidiyorlar acaba?
1: Orada belki kişinin tercihi olabilir. Hani şöyle
2: kişiden
1: söyleyebilir.
2: Kişiye değişebilir hani bir şey, yaklaşım mı acaba?
1: Toplu alımda indirim vesaire söylenir ya. Hani bu ticari kısmı bence.
2: İndirimle olayım. Bir şey almak beni çok mutlu ediyor mesela.
1: Mesela senin bakış açın burada evet. Olabilir ama ben hiçbir zaman yani danışanı 12 hafta buraya bağlamak, çünkü gerçekten de faydasız olduğunu düşünüyorsa bence ücret iadesiyle bırakılmalı. Ya da gelmek istemiyorsa ücret iadesi
2: yolu bırakılmalı. O zaman sen de paket yap. Bu bakış açısıyla. Deyin ki başlayın, bir sürecin içerisine girelim.
1: Ben onu uygun buluyorum.
2: Mutlu ya da fayda görmezseniz ücretlerinizin iadesi gerçekleşecek. Hani o iç huzurla ya da o rahatlıkla ben çok daha rahat gelebilirim
1: kişiye
2: mesela.
1: Kişiye göre değişebilir. Evet. Tabii bunu kişi talep edebilir. Kişi talep ederse bunda herhangi bir his yok. Yani olabilir. Ben ticari kısımla inan hiç ilgilenmiyorum Gülcan. Zaten bu işi seçmekteki aslında sebebim
2: duygu
1: de...
2: Duygu insanı olduğum belli yani
1: gerçekten
2: zaten.
1: Gerçekten. Bence bu sektör hizmet sektörü ve kesinlikle ticari bir kaygıyla bakılmamalı. Ticari kaygıyla baktığı an terapisti de etkiler. Yani şimdi yaz geldi. Seanslar düşer. Bu çok nettir. Bunu her uzman rahatlıkla söylemelidir. Şimdi burada bir ticari kaygın varsa patlarsın bence yani. Çünkü girdiğin terapilerde de çok faydalı olmazsın. Aklında sürekli bir ticari kaygı varsa onunla yaşıyorsan bu bence sıkıntılı bir süreç.
2: Bence ticari kaygı şöyle olmalı. İnsanların hani mesela bana da yazmışlar. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı?
1: Evet.
2: Yani rakamların ne kadar olduğu ya da ben problemi hani şey atıyorum, iki seanslık param var.
1: Evet.
2: İki seansla beni iyileştirebilir misin?
1: Yani burada
2: aslında
1: mesela...
2: bu boyut burada başlıyor.
1: O kişiye göre değişti. Mesela
2: değil mi?
1: Yetişkin çalışan hocalarımız var ve mesela öğrenciler gelebiliyor bazen bu hocalarımıza. Şimdi onların bahsettiğinden biliyorum. Mesela diyor ki bu danışanım 2 ayda bir geliyor. 2 aylık sürecini 45 dakikaya sığdırmak çok mümkün değil.
2: Çok zor.
1: Ama mutlaka bir etki, olumlu etki ediyordur. Hani o 2 ayda bir gelebiliyor. Bence bu sağlıklı değil.
2: Ama 2
1: ayda
2: bir...
1: Çocuk da sağlıklı değil en azından.
2: Tabii canım 2 ayda
1: gidilen... Yetişkinde belki olabilir ama...
2: Bak sen ne diyorsun? 12 haftalık bir süreç demek ki haftada, her hafta yenilenmesi gereken bir şey.
1: Tabii.
2: Bir de 2 ayda bir gidilen bir seanstan ötürü yani evde de anne ve babayla sen bir işbirliği içinde olamazsın ki.
1: Evet.
2: O davranışların haftada bir dokunulup bir tekrarlanması
1: çok
2: lazım.
1: Çok anlık krizler yaşayabiliyor çocuğum ve çocukta gelişim süreci çok hızlı. Yani en hızlı olduğu dönem çocuk çağı zaten.
2: Ve yeni nesil çocuklar çok daha enteresan.
1: Aynen.
2: Bir de cevap vermen gerekiyor. Eğer cevap veremezsen herhangi bir durum içerisinde seni de yetersiz görmeye başlıyor.
1: Kesinlikle.
2: Bilgi konusunda bu kadın ya da bu adam yeterli değil ki bana neyin bilgisini verecek?
1: Verebilir.
2: Diyebilecek şu an tipler karşımızda. Biz yaptık onları. Gerçekten çok enteresan. Şimdi
1: evet.
2: Tamam çocukluk versiyonunu o ya da bu şekilde konuştuk. Yine kafanızda sorular varsa Damla Ertürk diye Instagram'a yazabilir ya da Eksen Danışmanlık'tan kendisine ulaşabilirsiniz. Sorularınızı keyifle cevaplayıp sonrasında da bir işbirliği içerisine girebilirsiniz. Şimdi yetişkinlik sürecinde, şimdi biz çocuklukta nasıl hatalar yapıyoruz da evlilikte problemler yaşıyoruz. Mesela evlilikte ev işlerine yardım etmeyen bireyler oluyor.
1: Hı hı.
2: Bazen kadınlarda da olabiliyor. Kadınlar ev işi yapmak istemeyebiliyorlar.
1: Evet.
2: Biz neyi yanlış yapıyoruz? Evlilik nedir ya da?
1: Yani bir kere kesinlikle karşılıklı bir sorumluluk sürecidir. Ama keyif almak önemlidir. Yani burada hani şimdi herkesin karşılıklı sorumlulukları var. Bir erkek çalışıp işte para getirip bu anlamda, maddi anlamda geçimi sağlıyorsa günlük yaşam becerilerinde de kadının bu anlamda destek olması lazım.
2: O zaman örnek örnek gidelim. Erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
1: Hı hı.
2: Bunun altını dolduralım şimdi önce. Erkek çalışıyor, sabah gidiyor, akşam geliyor, güzel.
1: Ben çok gelenekselim o konuda yalnız.
2: Devam et, tamam. Ben senin bakış açınla ilerlemek istiyorum zaten. Tamam.
1: Yani bence şöyle, erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
2: Çalışmıyor derken kadın da evde çalışıyor, evet. Hani
1: hayır,
2: şu an
1: maddi anlamda
2: feministler şey yapmasınlar, öyle değil.
1: Maddi anlamda bir getirisi yok manasında
2: evet.
1: Söyleyeyim. Bir kere erkek çalışıyor diye paranın yönetimi tamamen erkekte olmamalı bence. Yani burada yaşamı birlikte sürdürüyorlar. Evet, parayı erkek kazanıyor olabilir ama erkek o parayı kazanırken işte kadın da onun sabah kahvaltısını hazırlıyor, öğle yemeğini hazırlıyor, çamaşırını hazırlıyor, ütüsünü yapıyor. Mesela burada bir katkı var aslında,
2: evet.
1: Yani hani erkek tek başına bu
2: insan üstü bir katkı var. Kesinlikle.
1: Aynen. Çocukların hani işte büyütürken tüm gün en azından baba işte kadınla ilgileniyor. Burada bir para yönetimini bence çiftler mutlaka birlikte yapmalı. Yani bir alacak verecek, işte satın alınacak bir market alışverişini bile beraber yapmak ciddi bir yakınlaşma aslında. Yani ihtiyaçlarını belirleyip birlikte beraber almak, orası bir sıcak bir bağ.
2: Değil mi? Benim sevdiğim çikolatayı o an keşfedebilir mesela.
1: Aynen, kesinlikle.
2: Mutlu etmek için gelirken şu çikolatayı da seviyordu, bizim altın alayım falan.
1: İhtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Düşünseniz hani birbirinizin ihtiyaçlarını gideriyorsunuz ya da ikiniz için ortak olan bir şeyi, hani olmadığında bir sorun yaratacak bir şeyi İkiniz birlikte giderebiliyorsunuz. Yani bu nokta çok kıymetli. Sorumluluk almak çok kıymetli. Çünkü hani burada işte Beyefendi sabah kalkıp erken saatlerde gidip akşam geç saatlere kadar çalışıyor ve yoruluyor. Bu bir gerçek. İşte hani kadın bütün gün hani hiçbir iş yapmadan bence doğru değil. İşte çocukların da bakımını üstlenmeden günlerini geçiriyorsa, yani burada da aslında sağlıklı bir süreç yok. Çünkü kişinin bir kere her şeyden önce kendi ihtiyaçlarını gidermesi için, yani sağlıklı bir gelişim için, sağlıklı bir yaşam için buna ihtiyacımız var. Hı hı. Yani bizler işte sabah kalkıp kahvaltımızı hazırlayıp yiyoruz. Üstümüzü temizliyoruz. Kendi kişisel bakımımıza özen gösteriyoruz. Sorumlu olduğumuz çocuklarımız var.
2: Evet.
1: Eşimiz var. Burada ortak bir sorumluluktan bahsediyorum aslında. Yani gelenekselim
2: yazılı
1: deyince,
2: olmayan kurallar
1: aynen,
2: var aslında.
1: Yazılı olmayan
2: mi?
1: Kurallar var. Yani karşılıklı beklentilerimizi konuşarak çözmek. Yani işte hani iletişim kurmak. Gerçekten açıkça söylemek, beklentilerini ifade etmek, onun beklentilerine saygı göstermek, yerine getirmeye özen göstermek, bununla alakalı bir çabasının olduğunu hissettirmek, fark ettirmek, söylemek, bunlar kıymetli şeyler.
2: Şey böyle 70'lerin sonu, 80'lerin başı, 90'a kadar, 90'dan sonra herkes kendini kurtardı zaten. Kayıp giden bir süreç var ya 70 ile 90'lar arasında. İletişim kurmayı bilmiyor muyuz biz?
1: Yani bilmiyoruz evet. Yani bunu ben zamanında ben de çok
2: en
1: yapıyordum.
2: En büyük problemimiz bu bence evlilik içerisinde.
1: Şöyle, hani bence evlilikte bu değil. Evlilikte bir ilişki içerisinde ve bir iletişim içerisinde olmak zorundayız. Hı hı. Yani alındığımız, küstüğümüz, bize uygun gelmeyen şeyler olabilir. Bunu mutlaka ifade etmeliyiz. Yalnız şu da var. Yani ben kişilik olarak mesela bir söylerim güzelce, iki söylerim güzelce, üç söylerim güzelce. Baktım olmuyor. Ben biraz geri çekilirim. Bu benim kendi kişisel duruşum. Ben mesela bana sorulduğunda...
2: Ama diyalog ve iletişim için şundan, üç tane
1: şundan bahsediyorum. Evet, şundan da bahsediyorum.
2: Haklı olsan da olmasan mı herhangi bir konuda?
1: Yani bazen haksızken kendimi haklı bulabiliyorum ama işin sonucunda eğer haksızsam mutlaka özür diliyorum.
2: Yani bu hani ama o iletişimi için... her koşulda kurmak için sen bir adım
1: tabii
2: atıyorsun.
1: Ki. Şöyle, tamam. Farz edeyim ki hiç adım atmadım. Hı-hı. Ben... Şu an onu konuşmak istemiyorum. Burada bir zaman istiyorum. Diyorum ki, yani bunu genelde söylüyorum, yani kendimden örnek vererek. Benim şu an bunu konuşmaya ihtiyacım yok. Benim şu an susmaya ihtiyacım var. Kendimi dinlemeye ihtiyacım var.
2: Her zaman bu tonda ve bu naiflikte mi söylüyorsun?
1: Söyleyebiliyorum tabii. Bence bu kısmı önemli aslında.
2: Değil mi?
1: Evet, yani hani bağırmayla, işte ses yükseltmeyle. Hiçbir şey çözülmüyor
2: aile danışmanlarının
1: çünkü...
2: ev hayatlarını aşırı merak ediyorum. Her zaman böyle marshmallow kıvamında mılar?
1: Yani tabii ki yani... bizim de sınırlarımızın sinirlerimizin tükendiği zamanlar
2: sinirleniyor musun
1: tabii
2: mesela?
1: Ki tabii ki sinirleniyorum. Bu da çok insani bir şey. Tabii ki sesim yükseliyor. Bu da çok insani bir şey.
2: Ne kadar bir desibel falan mı? Ne kadar yükselebiliyor? Çok zor değil
1: ama
2: mi?
1: Ama tabii ki benim de sesim yükseliyor. Tabii ki çok kararlı ve sert bir tonda konuştuğum oluyor.
2: Yani ya biz hani... çok evlilikte mesela şu an seninle iletişim kuruyoruz. Kuracak psikolojide değilim demek yine. Ya bir yürü git yüzüm gözüm görmesin şu an sesini duymak istemiyorum.
1: Ben onu çok doğru olduğunu
2: genelde
1: düşünüyorum.
2: Genelde böyle oluyor.
1: Yani bence çünkü
2: ama
1: kişi...
2: Ama çok rahatlatıcı
1: şimdi yürü git dediğimizde kişiye bir hakaret. Seni görmek istemiyorum dediğimizde kişiye yönelttiğimiz
2: öncesinde
1: bir şey.
2: Olmuştur bir şeyler bakmasın.
1: Ay ben konuşmak istemiyorum. Ben şu an konuşmaya uygun bulmuyorum. Yani gerçekten şu an kendimi
2: dinlemek
1: istiyorum.
2: Üç denemeden sonra kepenkleri kapatıyorsun sen.
1: Yani,
2: doğru mudur?
1: Evet, evet.
2: Sihirli cümleleri aç susam açıl diyorsa eğer o kapa...
1: Ama karşıdaki kişi çok önemli. Yani karşıdaki kişi bu sabrı gösteriyorsa, sizin o kendinize gelme halinizi bekliyorsa ve sonrasında da iletişime açıksa gerçekten bir şeyleri çözebilirsiniz.
2: İletişim kurulamayacak bir insan. Konuşsan konuşmuyor, duvarla konuşsan sıva dile gelecek ama onda bir şey yok. Diyalog kurulamıyor, ne yapacak?
1: Mutlaka bir hassas olduğu bir durum vardır diye düşünüyorum. Dinlediği biri mutlaka vardır. Çünkü biz insanlar sosyal varlıklarız. Yani aslında yalnız kalmak ve kendinle birlikte olmak da bir sosyallik.
2: Ben iletişim kuramadığı için mektup yaz, duygularını söyle dediğim arkadaşım olduğunu biliyorum.
1: Mektup yazmak
2: kadar.
1: Bizim aile danışmanlığında bizim için bir tekniktir zaten.
2: Tüm teknikleri biliyorum da aile danışmanı değilim galiba sadece.
1: Yani mektup yazmak çok etkilidir.
2: Çok evet. Sıkıntılı bir şey. Düşünsene diyalog kuramıyorsun. Bir evin içerisindesin. Aylarca konuşmayan arkadaşım var. Hali hazırda konuşmayan arkadaşım bile var. Çünkü diyalog kuramıyor eşiyle mesela.
1: Ya ben mesela çocukta geldiğimizde ilk görüşmeyi yaptığımızda diyorum ki çocuğunuzun en güçlü bulduğunuz üç yönü, en güçsüz bulduğunuz ya da olumlu üç yönü, olumsuz üç yönü. Hı hı. Şimdi anne bir etiketle geldiyse baba, bir etiketle geldiyse olumsuzları sayıyor. Hatta üçü geçiyor bu.
2: Evet.
1: Olumlularda takılıyor.
2: Aa.
1: Ya da işte anne aslında hiçbir şey olmadığını düşünüyor babada. Ama işte etrafın baskısıyla, öğretmen baskısıyla, büyüklerin baskısıyla geldiyse o gün oraya, işte bütün olumluları sayıyor. Hani orada biraz anlıyoruz ki herhangi bir problem olduğunu düşünmüyor. Evet. Bir gelişimsel farklılık olduğunu düşünmüyor. Sadece bunu da yaptım. Evet. Buradan da bir şey çıkmadı. Bak benim dediğim gibi hiçbir şey yok demek için de bazen gelebiliyorlar. Orada da bütün olumluları sayıyor. Olumsuzlar da hiçbir şey söyleyemiyor. Biraz işte yaşadığımız dinamiklerle çok alakalı.
2: Ya bir de anne ne kadar bir çocuğunu tanıyacak olsa da, bir yetişkin bir bireyin annesinden bahsediyorum. Yani aynı evi paylaştığı eşi kadar hiç kimse çok daha yakinen tanıyamaz. Kesinlikle. Mesela. Bazen içinden çıkamadığımız durumlarda ne yapıyoruz? Gidip yetişkinlerden akıl alıyoruz. Ya ben ne yapsam ne olur? Evet. Düşünsene bir kadın olarak, atıyorum 10-15 senelik evliliğin içerisinde içinden çıkamadığın bir durumu gidip annesine sorduğunda, annesi sadece yanında olduğu o lise ya da üniversite çağına kadarki süreçte tanıdığı o X kişisiyle alakalı sana bir tavsiyede bulunabilir. İşte bu noktada biz içinden çıkamıyorsak, bence durumları hakikaten bir uzmanla paylaşır.
1: Çünkü objektif bakar uzman. Evet. Yani hani ben şunu doğru bulmuyorum.
2: Anne ister istemez bir yanına davranır ya da düzelsinler diye şimdi iyi tavsiye vermeyebilir.
1: Biz bu süreci ikimiz yaşadık. İşte hani seninle biz yaşadık Gülcan bu süreci. Bu problemi de biz yaşadık. Şimdi benim annem tabii ki benim tarafımdan bakar. Ya da benim arkadaşım tabii ki. Bu arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Çok samimi olduğun arkadaşın hani çok objektif biri değilse, ki bu çok nadirdir.
2: Evet, evet.
1: Seni haklı bulur. Belki süreci değerlendirmez bile. Ama uzman da
2: gaza bile getirebilir,
1: evet,
2: değil mi?
1: Ama uzman da böyle bir ihtimal yok. Yani uzman orada bir haklı ya da suçlu aramıyor. Biz hiçbir terapide çocuklar için geldiğinde de işte anneler kendilerini suçlayabiliyorlar. Burada bir suçlu ya da haklı aramıyoruz biz. Hiçbir zaman bir suçlu ve haklı aramıyoruz.
2: Anneler annelikleriyle alakalı kendilerini çok acımasız eleştiriyorlar diye düşünüyorum. Yani ben kafasını yastığa koyduğunda mesela, o gün çok kızdı ya da pop işine bir tane şaplak vurduk çocukların, tamam mı? O yatakta onun gözyaşısı dökülecek. Gece uyurken o masum yavrunun gidip yanağı bir öpülecek. Bir günah çıkartılacak kendi içerisinde. Biz niye bu kadar acımasız eleştiriyoruz
1: fiziksel
2: kendimizi?
1: Fiziksel temasla hiç uygun bu.
2: Aman yemedim bir işlerlik falan da anlaşılmış değil ya, kardeşiniz. Bunları şahit ediyorum.
1: Biz hani yemişiz.
2: Geleneksel mutlaka ağırlıklı bir aile danışmanısın. Çocuk gelişimi olarak kesinlikle gelişimde, biri bir temas çok kötü
1: yani
2: bir şey.
1: Kesinlikle.
2: Ama
1: kesinlikle.
2: Biz yaşadık. Evet, biz ya, yaşadık. Biz yine iyi ayaktayız yani.
1: Ama kesinlikle çocuk gelişiminde, yani şu zamanda gerçekten duygularımızı regüle edeceğimiz o kadar çok hani olanaya sahibiz ki, duyguyu regüle etmeyip o yükseltiyle, hani o öfkeyle, o patlamayla çocuğa, yani küçük ya da büyük, gerçekten fiziksel temas insanı en çok değersiz hissettiren şeylerden biri yok saymak, biri de fiziksel temas, şiddet, fiziksel şiddetten bahsediyorum. Kesinlikle ikisini de önermiyorum. Yani hani sen ağla orada, tamam istediğin kadar ağla, bu da doğru değil.
2: Ne yani, diyeceğiz? Çocuk bir öfke patlaması
1: az
2: içerisinde ağlamayı başımıza yıkıyor.
1: Evet.
2: Kaç yaşında? 6
1: yaşında
2: bir çocuk.
1: Ve anlamsız bir öfke patlaması içerisinde.
2: Ha, evet.
1: Anlamsız olduğunu biz biliyoruz.
2: Evet.
1: Ama şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Yani evet, şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Birlikte biz bunu aşabiliriz. Ben sana yardımcı olabilirim. Gerçekten zor görünüyor. Ama duygu yansıtmayı öğrendiğinde ve insanlar içselleştirdiğinde, bu bir alışkanlık olduğunda, inanın işler çok kolaylaşıyor. Şimdi biz geçmişte annelerimizden ne gördüysek onu yaptık. Yaparak alışkanlık haline getirdik. Hı hı. Burada hep şunu diyorum ki içinizde bir zil sesi olsun ve söylediklerim aklınıza gelsin. Yani o kriz anında sakin kalın, bir düşünün. Zaten bu arada sinir sistemi, yani yetişkinlerde ya da çocuklarda sinir sistemi uyarıldığı anda, yükseldiği anda anlayışa kapalı. Yani o anda sizi duymuyor zaten. Siz istediğiniz kadar konuşun. Bir çözüm üretin, geçecek
2: değil. Kaç saniyeye ihtiyacımız var?
1: Ya orada kişisel, dediğim gibi, süreçler
2: yine
1: değişebilir.
2: Var.
1: Tabii 5 dakikada olabilir, bir 10 dakikada olabilir. Bazen bir çocuğun krizi 1 saat bile sürebilir. Yani bu çok dirençli çocuklarda biz bunu, özellikle sınır kontrolü, işte dürtü kontrolü olmayan çocuklarda biz bunu yaşayabiliyoruz. Ama aile şunu söylüyor 6-7 hafta sonra. Hocam ilk başladığı gibi süreç uzun sürmüyor. Yani o 1 saatler 40 dakikalara, 30 dakikalara, 10-15 dakikalara kadar düşüyor. Bu arada geçmişte gördüğümüz süper dadılar, mola paspasları falan asla önerdiğimiz şeyler değil. Biz hep diyoruz çocuğun yanında kalmak. Ben buradayım, seni duyuyorum, bu duygunun farkındayım ve sana yardımcı olmak için buradayım.
2: Ben şu iki cümlenin ekmeğini çok yedim mesela. Çocukları büyütme sürecinin içerisinde çılgınlar gibi bağırıyor mesela 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu. Hadi bitecek 4 5 6 7. Üniversite çağında hala sendrom içerisinde. Geçecek bir şey değil. Demek ki bununla yaşamayı o ya da bu şekilde öğreneceğiz. Evet. Hayat en kötü kafana vura vura öğretiyor zaten. O küçük yaşlarında karşısına geçip mesela sen bağırdığında seni anlamıyorum, sen ağla, ağlaman bittiğinde seninle konuşuruz mesela. Öyle deyip beklediğimde çocuk kısa süre içerisinde kendini bir sıfırlıyor. Hatta bununla alakalı çok tatlı bir kız çocuğu da var. Kızım bağırdığında seni anlamıyorum diyor. Ağlaman bitsin, ağladıktan sonra konuşalım tamam mı diyor. O da tamam diyor. Ağlamaya devam ediyor. Ne için ağlayacağını unutuyor belki de o çocuk o sıra. Sonrasında annesiyle iletişime geçmeye başlıyor. Doğru bir şey mi bu?
1: Tabii ki. Yani
2: ağladığında duymuyorum, bir sebep verdim. Evet. Sonrasında da konuşacağım ağlaman
1: şimdi bittiğinde. Şimdi ben seni anlamıyorum.
2: Sonuç var.
1: Aynen. Şu an ben seni anlamıyorum ama ağlaman bittiğinde konuşuruz. O zaman anlaşabiliriz.
2: Çok ekmeğini yedim. Çok evet. Şey yaradı gerçekten.
1: Yani biz işte bazen danışanlarım diyor ki hocam şey dedi diyorlar ki evet şimdi biraz daha ağlayacağım. Biraz daha ağlamaya ihtiyacım
2: var mı ya?
1: Ağlamış 5-6 yaşlardan bahsediyoruz.
2: Çok tatlı oluyor gerçekten. Çok güzel. Şimdi birazcık evliliğin ilerleyen süreçlerinden bahsettik ya. Ufaktan da bir toparlamamız gerekiyor. Ben çok iyi,

0: aslında sorunun ışığında şekillenen, evet, bir durum oldu. O zaman ne zaman, haftaya mı yapıyorsun programı? İlk fırsatta mesela haftaya Merve Sersoy'un gerçekleştireceği programda küçüklükte anne baba olarak çocuklarda neyi sorunlu yapıyoruz da ilerleyen çağlarda evliliklerinde aynen problemler ortaya çıkıyor.
1: Tamam.
0: Sabırsızlıkla bekleyeceğim kesinlikle bu yayını.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Tamam mı, her şeyden önce? Şimdi biz yayınımızı ufaktan kapatacağız ama bizim her yayın sonu biliyorsun bir balkon konuşmamız var. Kamerayla seni baş başa bırakacağım. Seni dinleyen anneler ya da bu tarz konularda uzmanlığı olup çocukları gerçekten çok seven, kendine henüz meslek seçimi anlamında herhangi bir adım atamayan, üniversite sınavını kazananlar ya da seneye tekrar girmek isteyenler için öyle böyle, nasıl diyeyim, güzel kapsamlı bir konuşma yap ki hepimiz ampul gibi aydınlanalım.
1: Ay, umarım.
0: Balkon konuşması, kamerayla seni baş başa bırakıyorum. Hadi Damla.
1: Şimdi öncelikle meslek seçimi için arkadaşlara şunu tavsiye etmeliyim. Kesinlikle yapacağınız işi sevmeniz gerekiyor. Yani çocuklara tahammülünüz olup olmadığını zaten işte bu yaşlarda anlayabilirsiniz. Bu kısmı çok kıymetli. Bunu bir iş olarak yapacaksınız. Hayatınızın bir parçası olacak. Lütfen o kısmı göz ardı etmeyin derim. Annelere de şunu söylüyorum. Çocukluk bir gelişim, devam eden bir farklılık, gelişimsel süreç. Yani her an çocuğunuzun huyu, davranışı, işte duygu durumu değişebilir. Sizler lütfen sakin kalıp çözüme odaklanın. Krize değil, çözüme odaklanmak işimizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki profesyonel destek gerektiriyorsa durumlar, artık günlük rutinlerinizi çok fazla etkilemeye başladıysa, burada da profesyonel bir destek almaktan asla çekinmeyin diyorum.
0: Değil mi ya? Profesyonel desteğe ihtiyaç olmak illaki sorunlu olduğunuz anlamına gelmiyor. Artık hani psikologlara gitme durumunda ben deli miyim ki? Dönemi kapandı bence. Artık başa çıkamayacağımız her durumda her şeyin bir işin uzmanı var. Doğru mudur?
1: Kesinlikle. Yani kesinlikle. Ben hep bunu söylüyorum. Nasıl bir işte başımız ağrıdığında, bir midemiz ağrıdığında işin içinden çıkamıyorsak, ağrı kesici fayda etmiyorsa bir doktora başvurabiliyoruz. Aslında çoğu zaman da somatik belirtiler dediğimiz şey, bedende olan şey bir psikolojik rahatsızlık barındırabiliyor ya da bir psikolojik değişimsel bir süreç barındırabiliyor. Bir yas süreci barındırabiliyor. Bir İşte şehir değişikliği barındırabiliyor. Bir aileyle yaşadığınız bir olumsuz bir temas barındırabiliyor. Somatik belirtiler dediğimiz şeyin birçoğunun altında psikolojik belirtiler var.
0: Aslında soyut bir meslek baktığında hani gözle görülür bir şey.
1: O yüzden görünmüyor zaten.
0: Ne yazık ki bu sebeple göz ardı edebiliyoruz ama şöyle de bir şey var mesela. Ben stresli olduğum zaman da sırtımda kulunçlar oluşur mesela.
1: Evet.
0: Sırtım tutulur, boynum tutulur. Somatik çok bir iyi belirti. Bilirim. Evet. Bir arkadaşım var mesela. Direkt mide sancısı yaşamaya başlar ve o gün olumsuz bir şey yaşadığını biliriz biz mesela.
1: Evet.
0: Aslında fiziksel olarak vücuda da yansıyan bir şeyler var.
1: Kesinlikle.
0: İş o ki o ruhumuz hastayken, değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Çok öncesinde fark edip bir uzmanla işbirliği yapmak, sonrasında da fiziksel problemleri yaşamamak adına
1: kesinlikle
0: adım atmak
1: yani
0: gerekiyor.
1: Düşünce çok derya deniz bir şey. Yani zihnimiz bunu hep söyleriz. Bizim yönettiğimiz şekilde ilerler. Yani biz çok aptal bir şey de dönüştürebiliriz onu. Çok zeki bir şey de dönüştürebiliriz. Biraz işte bizim onu yönetme becerimize bağlı. Yönetme becerisini kazanmak için de bir uzmandan destek almak çok olabilir. Dediğim gibi hani biz bunu tatile giderek yapıyoruz. İşte bir kahve için. Bunların hepsi terapi niteliği taşıyabilir. Kısa vadede. Evet.
0: Evet.
1: Ama uzun vadede bir kalıcı değişiklik bekliyorsak düşünce sistemimizi değiştirmemiz gerekiyordur.
0: Kökten bir değişikliğe ihtiyacımız var.
1: Aynen. Hayatımızın geri kalanı için güzel bir ışık olabilir.
0: Harika, çok güzel. Şimdi öncelikle yeni yerin hayırlı olsun
1: çok
0: demek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve yayını kapatırken de senden bir söz istiyorum. Sen böyle bir anket yapsan mesela, ankette en çok istenen şeyle alakalı böyle güzel bir söyleşi düzenlesen.
1: Olur.
0: Hanımlarla birlikte biz iştirak etsek.
1: Çok
0: buradan
1: sevinirim.
0: Duyurusunu yapsak. Hatta böyle bir şey yaptığında İnşallah tekrardan konuk alırız. Çünkü sizin konularda bu konuyu konuştuk bittik gibi bir durum yok.
1: Evet.
0: O kadar çok konu başlığı var ki.
1: Evet.
0: Bak mesela Merveciğimle program yapacaksınız yakında.
1: Evet.
0: Gerçekten çok da merakla bekleyeceğim o günkü programı da. Onun sözünü versen en kısa süre içerisinde.
1: Tabii ki. Hatta bu programla alakalı yazanları da ilk görüşmeyi, ön görüşmeyi ücretsiz yapalım, olur mu? Ben yardımcı olayım.
0: Eksen Danışmanlık ve Damla Ertürk Instagram Instagram sayfasına bu programı izleyip yazın.

0: olan kişilere ne yapıyoruz?
1: Ücretsiz ön görüşme yapıyoruz.
0: İşte bu kadar. Daha da ne olsun? Patron çıldırdı. Son dakika çok güzel bir mesajla ve kutuyla, duyuruyla da kapatmış olduk.
1: Bırakayım ben inşallah. Yine eksen danışmanlık storiesine bırakalım.
0: Eksen zamanda istiyoruz. Hı-hı.
1: Ağırlıklı konu neyse bunun bir planlamasını, organizasyonunu yapalım inşallah.
0: Ben bir tane konu başlığı çıkacağına inanmıyorum.
1: Ben de inanmıyorum.
0: O kadar seri yapabiliriz. Konu başlığı çıkacak ki çocuklara yaklaşımlar vesaire vesaire her şey çıkacak. Ya bu program burada bitmez yani öyle söyleyeyim bitemez. Öyle bir durum gerçekleşiyor. Kesinlikle bir söyleşi bekliyorum. Sözünü de aldık.
1: Evet.
0: En kısa zamanda bunu yapalım.
1: Teşekkür
0: öyle
1: ederim.
0: Küçük çaplı bir buluşmada olmasın. Çünkü hepimizin ortak problemleri var.
1: Evet.
0: Ama evlilik adına da bir şeyler yapmanı istiyorum. Çünkü evlilik adına da insanların
1: İnşallah.
0: Çok problemleri
1: onların çift danışmanlarımız
0: var.
1: Yapsın. Ben onların alanına girmeyeyim.
0: Selvercim Ankara'dan çık çık gel ve bu söyleşiyi inşallah düzenle diyorum. O zaman çocuklar adına
1: evet,
0: sendeyiz. Doğru mudur?
1: Aynen öyle. Bu arada çift, yetişkin, işte ergen yazabilirler. Çünkü biz bir ekibiz. Çift çalışan danışmanlarımız var. Ergen çalışan danışmanlarımız var. İşte disleksi çalışan uzmanlarımız var. Sadece hızlı okuma çalışan, sadece dikkat çalışan uzmanlarımız var. Biz aslında birim birim ayrılıyoruz.
0: Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Hı-hı. Aslında sadece çocuklar üzerine
1: evet,
0: uzmanlığım
1: evet.
0: var diyerek sen sadece
1: uzmanlığım.
0: Kendi uzmanlığını simgeliyorsun.
1: Evet.
0: Eksen danışmanlık olarak hani
1: geniş bir yer
0: dair
1: her şey.
0: Nasıl bir problemlerimiz varsa ya da içinden çıkmak istediğimiz durumlar varsa her durumda eksen danışmanlığa kesinlikle gönül rahatlığıyla
1: tabii ki
0: ulaşabilirsiniz diyorum. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Ayaklarına
1: çok
0: sağ
1: güzel
0: ol.
1: Bir karşılaşma oldu geçen hafta yıllar
0: kesinlikle,
1: sonra.
0: Kesinlikle aynen öyle.
1: Çok da keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bugün de öyle oldu. Ayaklarına sağlık. İnşallah başarılarınız böyle katlanarak artsın, çoğalsın. Hayalindeki her şey gerçekleşsin. Söyleşiyi de dört gözle bekliyorum. Ben de duyuracağım inşallah. Ben yayını kapatıyorum. Biz yine sohbetimize devam edeceğiz zaten. Efendim yine bitiremediğimiz bir bölüm oldu. Yönetmenimle göz teması kurmuyorum. Sebebi bir sonraki yayın için hazırlık yapılacak olması tabii ki. Evet biz bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum. Belki sezon finaliyle bir araya geliriz. Hiç belli olmaz. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Sevgiler.
1: Hoşçakalın.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
3: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranlarını Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinde reaktör binası sızdırmalık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirildi. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar gerçekleştirilirken hak sahiplerinin %79'unu genç, %49'unu ise kadın üreticiler oluşturdu. Bakan Yumaklı, yerel üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5 GB teknolojisinin etkisiyle elektronik haberleşme yatırımlarının rekor seviyeye ulaştığını belirterek, 2026 yılının ilk çeyreğinde sektörümüzün toplam yatırım tutarı 263 milyar lira yükseldi dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Trafik sigortasında tazminat süreçleri sil baştan yenileniyor. SEDDK tarafından hayata geçirilecek ortak hasar ihbar merkezi ile kaza bildirimleri tek noktada toplanırken, değer kaybı ödemeleri de artık başvuru gerektirmeden otomatik hesaplama yöntemiyle doğrudan hak sahiplerine ulaştırılacak. Türkiye, geçen yıl hidroelektrikte toplam kurulu gücünü yaklaşık 32.294 MW'lık seviyesine taşıyarak Avrupa kıtasında ikinci sırada yer aldı. Ekonomik güven endeksi, Haziran'da aylık bazda %1,8 artışla 98,9 değerini aldı.
2: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
3: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 66 kuruş seviyesinden işlem görürken euroda satış fiyatı 53 lira 22 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6112 liradan, çeyrek altın ise 10.000 liradan satışa sunuluyor.
2: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
4: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklıksa 13 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız 28, Akkışla, Bünyan, İncesu, Özvatan ve Tomarza 30, Develi, Felahiye ve Yahyalı 31, Sarıoğlan 32, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 27, Sivas ve Nevşehir 29, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimiz bugün İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
2: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. Fransız akrobat Charles Blondel Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti. 1882, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'ı öldüren Sharpito asılarak idam edildi. 1905, Albert Einstein, hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu. 1908, Tunguska olayı gerçekleşti. 1912, Saskatchewan'da meydana gelen kasırga 28 kişinin ölümüne yol açtı. 1921, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu yani Himaye-i Eftel Cemiyeti kuruldu. 1934, Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey SA elemanını SS subaylarına katlettirdiği Uzun Bıçaklar Gecesi Harekatı başladı. 1936, tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgar Gibi Geçti yayımlandı. 1936, Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu. 1939, Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Barbarossa Harekatı kapsamında Nazi Almanyası Ukrayna'nın Lviv kentini aldı. 1953, Chevrolet'in Corvette modeli Flint, Michigan'daki tesislerde üretildi. 1956, iki Amerikan yolcu uçağı Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı, 128 kişi öldü. 1960, Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı. 1965, Samsun Spor kuruldu. 1969, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Magrib bölgesinde petrol buldu. 1970, Türkiye'de haşiş ekimini sınırlayan kararname, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1971, Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilak etti. 1985, kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı. 1990, Doğu Almanya ve Batı Almanya ekonomilerini birleştirme kararı aldı. 1997, Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin Halk Cumhuriyeti'ne bıraktı. 1997, J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı. 2002, Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 2005, İspanya'da eşcinsel evlilik yasalaştı. 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomaterial malzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Nöbetçi Eczaneler.
3: Dengiz Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 222 96 44. Ekin Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Sıhhat Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48. Taşen Eczanesi, Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve piyasalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altının uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini ifade eden Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Ben özellikle yatırımcılara altın konusunda ve gümüş konusunda çok dikkatli olmalarını öneriyorum. İçinde yaşadığımız gün şunu görebiliyoruz ki net olarak, bu gerginlik belki bu savaş sona erecek ama ben önümüzdeki 10 yılda dünyada farklı kargaşaların veya karışıklıkların olabileceği kanaatini taşıyorum. Bu da değerli madenler olan ilgiyi artıracak. Yani altın, gümüş, platinyum artacak. Ancak içinde bulunduğumuz gün altın çıkar mı diye sorarsanız kesinlikle savaş sona erene kadar çıkmayacak. Bunu net olarak bilelim. Ben bu geriye doğru gitme çıpasının ons 4000 doların altına geldiği anda 3800'leri görebileceğini hayal ediyorum. Ancak 4000'in üzerinde kalırsa ons olarak 4200 ilk hedef olarak alacak. Daha sonra 4400 ve 4500 hedefini görecek. Has fiyatı da 6000 liranın Türk parası olarak altına geldiğinde çipa geriye doğru dönecek, yani geriye doğru basacak. Daha sonra ileri doğru çıkacak ama lütfen hayale kapılmasın değerli yatırımcılar. Geçen yıl yaşadığımız o çıkışın belki 4'te 1'ini bile bu sene yaşayabilme şansımız yok.
4: Kayseri'de Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı, uzun yıllardır kurduğu yamaç paraşütü yapma hayalini Ali Dağ'da gerçekleştirdi. Gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşayan Zekiye, uçuşun ardından mutluluğunu çevresindekilerle paylaştı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri, Bünyan Arası Cezaevi Ring aracının kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaraların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor tarafından Furkan Soyalp'in fesih bildirimine karşılık futbolcuya karşı gerekli yükümlülükler yerine getirildi ve yapılan sözleşmenin devam ettiği açıklandı. Kayseri Spor, 2026-2027 sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Atilla Ger'in iradesinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma ağırlıklı çalıştı. Kayseri Spor yönetimi, açılan iflas davasına ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı oluşturma çabalarını üzülerek takip etmekteyiz açıklamasında bulundu. Milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren zam oranı belli oluyor. Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak, Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Yeni nesil. Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmoğlu AVM.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bir mektup yazdım geleceğe. Canım kızım, canım oğlum, biricik torunuma diye başlayan. Bir mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe, kendin olmaktan asla vazgeçme diye. Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi geleceğe mektup yazmaya, güzel notlar, güzel sözler bırakmaya bu hafta da devam edeceğiz inşallah. Tabii evvelinde şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren sevgili dinleyicilerimizi ve bizleri Radyo Radar, Kayseri Radar sosyal medya hesaplarından ve kayserim.net YouTube kanalından takip eden birbirinden kıymetli dostları en kalbi duygularımız ile selamlıyoruz. Malumunuz her hafta güzel bir konuğumuzla, güzel bir konu ile karşınızda olmaya gayret gösteriyoruz. Bu hafta da çok kıymetli hocam Hilmi İlhan Altı hocam bize beraber. Özel Erciyes Hastanesi'nde kulak burun boğaz mütehassısı ama aynı zamanda Kayseri Aile Platformumuzun Sağlık Komisyonu Başkanı. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Nasılsınız, afiyettesiniz?
2: Elhamdülillah, sizler deyiniz
1: inşallah. Elhamdülillah. Sanki yani uzun süredir görüşmüyormuş gibi yapıyoruz ama hocamla sağ olsun hem Kayseri Aile Platformu çalışmalarında çok güzel çalışmalara güzel birliktelikleri imza atıyoruz. Dilerseniz hemen konuya da gireyim hocam. Sevgili dostlar, bu ay içerisinde, Haziran ayı içerisinde birkaç hafta önce 12-13 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da çok kıymetli, çok anlamlı bir zirveye katıldık. Ekran bağımsızlığı ve dijital anafor zirvesi. Bu zirvede hem birbirinden kıymetli işte Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesinde ama bürokratların, milletvekillerinin, çok kıymetli akademisyenlerin, alanda uzman, işte senaristlerin, akil insanların, münevverlerin bir araya geldiği, 81 ildeki aile platformu temsilcilerin, başkanlarının, RTÜK'ün, TRT Genel Müdürlüğü'nün ve çok kapsamlı büyük bir buluşmada zirvede hocamla beraberdik. Gerçekten de çok anlamlı bir konuydu. Ekran bağımsızlığı konusu. Güzel notlar da aldık. Kayserimizde, bu güzel kadim şehrimizde neler yapabileceğimizle alakalı efendim söyleyeyim, bize de motivasyon oldu. Hocam dilerseniz oradan başlayalım. Biz yolda uzun uzun konuştuk ama evet, burada dinleyicilerimizle bu güzel muhabbeti ortak etmek isteriz doğrusu. Nasıldı zirve?
2: Zirve çok güzeldi ama zirvenin güzelliği sadece devlet kurumları değil. STK'lar, evet, Aile Vakfı, üniversiteler, evet, RTÜK, TRT1, Anadolu Ajans yapımcılar, evet, program yapımcılarının, evet, katıldıkları çok etkili bir program oldu. Olayın hukuki, işte sosyolojik, psikolojik etkileri, gazetecilerin yorumları, teknoloji bize neler getiriyor, neler götürüyor, farkındalığı ortaya çıkarttı. Evet. Anadolu'da biz bunu neler yapmamız gerekliliği ile ilgili işte istişare ettik. Evet. Gerçekten bize bir iyi bir yol haritası, evet, çizdi. Onun üzerinden bir şeyler yapabiliriz. Gerçekten de etkili olacağını düşünüyorum. Geleceğe iyi bir mektup yazarız, evet, inşallah.
1: Evet. Hocam mesela o zirve içerisinde genelde işte biz arkadaşlarla, dostlarla, sahada kıymetli vatandaşlarımızla, Kayserilerimizle buluştuğumuzda en fazla ya bu kadar uğraşıyorsunuz da işte RTÜK ne işe yarıyor? İşte bununla ilgili önlem alsın diye çok serzenişte bulunuyorlar idi. Ama orada RTÜK Genel Müdürünü, Genel Başkanını ve TRT Genel Müdürünü dinlediğimizde konunun gerçekten hukuki boyutlarını, bu konuda yapılan çok güzel çalışmalara şahitlik etmekte çok anlamlıydı doğrusu.
2: Yani kurumlar tek başına veya bütün yükü kurumlar alması gerekir. Vatandaşın üstüne hiçbir şey olmaz. İşte sivil kuruluşlar bir şey yapamaz gibi bir algı ortadan kalktı.
1: Evet.
2: Beraber iş yapmak gerekir.
1: Evet.
2: Çok önemli bir noktadır. Beraber iş yapılacak bu işler bilimsel, sosyolojik, psikolojik, sağlık yönünden, hukuk yönünden bir araya eline alarak yapılması gerekir. Yani tekerlek icadı oldu.
1: Evet.
2: Ama tekerleğin arkasından bu kötüymüş, zararlıymış denmedi. Ne evet. oldu? Kurallar kondu.
1: Kurallar.
2: Millet, herkes bu kurallara uymak zorunda
1: kaldı. Onu geliştirmeye başladık.
2: Evet. Bu da onun gibi. Teknoloji evet bize bir şeyler getiriyor. Belki bizden bir şeyler götürmeye çalışıyor. Biz bunun ne kadar farkında olursak, kuralları koyarsak, sadece biz değil, kurumlara destek olacak şekilde biz bunu yürütebilirsek, teknoloji faydalı olur. Yoksa biz teknolojinin kurbanı oluruz.
1: Evet. Esasen hocam, ilk zamandan beri, biz de Kayseri'de aile platformu kurduğumuz günden beri söylediğimiz bir söz vardı. Şikayet eden değil, sadece şikayet eden değil, o şikayeti çözmek için sahaya gönlünü koyan, evet. işte efendim söyleyeyim, bununla alakalı dertlenen insanlar olmamız lazım. Evet. Belki o zirvede buna da vurgu yapıldı ve teknoloji tek başına kötüdür denmedi. Ya da sosyal medya zararlıdır denmedi. Sosyal medyayı doğru kullanmak, çocuklarımızı, yavrularımızı, gençlerimizi dijital medyanın menfi insafına bırakmamak. Orada asıl vurgu oldu.
2: Ekranlara esir olmamak, evet. ekranları hükmetmek.
1: Evet, ekranların yönettiği insanlar değil, insanların yönettiği ekranlar olmak. Bu çok kıymetli bir vurguydu sevgili dostlar. Ve belki zirveden aldığımız en önemli, en güzel notlardan biriydi. Ve oradaki ana başlık buydu ya hocam. Ne diyordu? Dijital anafor zirvesi. Bu dijitalleşme süreci nasıldır? Biz biliyorsun dijital yerliler ve dijital göçevler diye Talha hocamın güzel bir tabiri var. Gerçekten öyle. Biz nesil olarak belki buraya göçebe girdik ama bizim evlatlarımız buranın yerlisi.
2: Yerlisi.
1: Bu aradaki farkı bir de sizden bir kez daha dinleyelim istedim.
2: Hocam kuşaklar işte X, Y, Z, Alfa evet. kuşaklar var. İşte ondan önceki Boomer kuşağı.
1: Baby Boomer kuşağı.
2: Baby Boomer. 46-64 senesi doğumdular.
1: Evet, evet.
2: Onlar teknolojiye biraz uzak. Ama sonradan teknolojiyle tanışıyorlar. Mesela onların kullandıkları e-posta, dijital gazetecilik en çok kullandıkları şeydir. Facebook'u çok kullanırlar.
1: Evet.
2: WhatsApp gruplarını çok kullanırlar. Ama teknolojiden de gene uzak değiller.
1: Evet.
2: Geleneksel bir...
1: Bizim teknoloji dediğimiz şey televizyondu. İşte elimize aldığımız belki çok basit, daha basit uygulamanın olduğu elektronik eşyalardı. Bugün teknolojinin tanımı çok daha farklı. Yapay evet. zekalar vesaire.
2: İşte. Ya,
1: bizim teknolojiye kattığımız anlamla şimdiki anlam aynı değil.
2: Farklı, çok farklı. Biz X kuşağı olarak analog çağda doğduk.
1: Evet.
2: Analog dönemdeydik. İşte radyo dönemi denir
1: evet.
2: işte o kuşağı.
1: Evet.
2: Dijitalle sonradan tanıştık.
1: Evet.
2: Yani akıllı telefonlar, işte akıllı cihazlar, onlarla sonradan tanıştık. Onların nasıl kullanacağını da sonradan belirlendi. Bizim kuşak geleneksel bir yapısı vardır. Otoriteye karşı biraz daha itaatkar özellikleri vardır. Aidiyet duygusu kuvvetlidir. İş konusunda, aile konusunda sebatkardır, sabittir. Biraz daha temkinli adımlar atar.
1: Evet.
2: Y kuşağı televizyon kuşağı, milenyum kuşağı diye geçer. 1980 ile 97 yılları arasındaki doğumlular. Onlar biraz daha özgürlükçü, bireysel yatkın özellikleri vardır. Dijitalle analoğu unutup dijitalle yeni başlayanlar dönemidir. Z kuşağı tam dijitalin içinde doğmuş
1: evet.
2: kişilerdir. Onlar bireyselci, özgürlükçü, yaratıcı özellikleri de var. Yani hem şimdi kötülemeyeyim, onların da bir özellikleri, çevreci, haklarını arayan, itirazcı bir yapıları vardır. Ama bütün bu kuşaklar arasındaki farkları tamamen teknolojik imkanlar geldi, o kuşakları bunlar değiştirdi diyemeyiz.
1: Evet.
2: Buradaki sosyolojik etkiler, eğitim düzeyleri, hayata bakış tarzları, her şey o kuşaklar arasındaki farkı değiştirmiştir. Jargonlar değişti, dil değişti, oyunlar, bilgisayar oyunları kullanılırken aralarda kullanılan bir takım diller var. Ben de evet. benim çocuğumdan da öğreniyorum. Böyle farklı farklı diller, evet. tabirler kullanılıyor, kavramlar değişiyor. Ama bu burada önemli farkındalıklardan bir tanesi şu, biz evet teknoloji kullanıyoruz, kullanmak zorundayız. Engelleyemeyiz. Çocuklarımızı da engellemeyeceğiz. Sadece onlara şerit takibi gibi rehberlik göstereceğiz. Ama şurası sakıncalıdır, burası bilinçlendirme gitmek zorundayız. Farkındalığı artırdığımız sürece başarılı oluruz.
1: Kesinlikle.
2: Yoksa iki ucu keskin bıçak gibidir.
1: Kesinlikle. Biz bu konuyu tartışırken genelde hep böyle bir ikileme. Evet. Yani sert bir çizgi yok. Biz teknoloji yok sayma ihtimalimiz kesinlikle yok. Hatta bu bir gaflet. Yani
2: tam tersine teknolojiyi kullanmak.
1: Teknolojiyi kullanmak, iyiye kullanmak, kötüye kullanmak. Ama o kadar büyük bir dünya ve o kadar büyük bir parametresi var ki bu teknolojiyi hayra kullanmakla şerre kullanmak arasında zihniyet farkı var.
2: Doğru.
1: Orada da dün bir katıldığımız programda bunu dile getirmiş olduk kıymetli hocam. Dedik ki işte anne gıdası. İşte anneden aldığı ilk besin, siz de tabip olduğunuz için bu konuya çok daha hakimsiniz. Çok önemli elbette. Çünkü o gıda sadece çocuğun fiziksel gelişimine değil, o anneyle kurduğu temas, ünsiyet onun kişisel gelişimine, karakter gelişimine etki ediyor. Dolayısıyla bugün de dijital dünyanın bu kadar hayatımızı sarmaladığı bir ortamda biz kulağımızdan girene, gözümüzden girene, midemizden giren kadar önem göstermemiz lazım. Çünkü çocuklarımız sadece yiyerek değil, gördüğüyle besleniyor, rol model aldığıyla besleniyor, takip ettikleriyle besleniyor, dinledikleriyle besleniyor. Buralarda etkili ebeveynlik, bu sosyolojik değişimle, dijitalin sosyolojik değişimleri desek, burada buna temas etmemiz gerekir.
2: Çok önemli. Evet. Yani şimdi hayat meşakkatleri yoğun. Anne baba iki taraf çalışıyor, evet, eve geliniyor. Çocuğun istekleri bitmiyor, evet, oyun oynamak istiyor, evet, ama maalesef, maalesef, evet, maalesef. Aman bana ilişmesin, git şu, şu telefona bir bak da, evet, biraz dinleneyim. Evet. İşte evet, en büyük zararı orada görüyoruz.
1: Evet.
2: Yani sorsanız işte çocuklar bizim her şeyimiz.
1: Evet.
2: Ailemiz bizim her şeyimiz. Ama
1: o bize bir konfor alanı sağlıyor ya.
2: Konfor
1: o alanı, ağladığı zaman uzattığımız
2: bir
1: telefon.
2: Gibi, evet, bir emzik gibi. Evet, evet, evet, aman
1: evet,
2: sussun.
1: Evet, evet.
2: Şeklinde. Yani bana mesela muayeneye gelen çocuklarda bile birini muayene ederken diğeri ağlıyor mu? Hemen eline bir telefon yapıştırılıyor.
1: Susturucu
2: olarak veriliyor. Küçük çocuklardaki bunun etkisi çok daha büyük. Daha beynin yeni geliştiği, fizik çevreyle yeni tanıştığı, manalandırdığı bir ortama tamamen sanal bir gerçeklik veriliyor. Yani fizik gerçekliğiyle sanal gerçeklik bir boşluk oluşturuyor.
1: Hocam kontrol edilebilir noktaya geçtiği an oluyor değil mi?
2: Evet,
1: orayı
2: evet, evet,
1: nasıl tespit edecek? Aileler ne, nasıl bilecek o? Yani bunun bir kontrol edilebilir kısmı var elbette. Yani ama nasıl bir ya, etki bunu gösteriyor da bu artık kontrolden çıkıyor dediğimiz an nasıl? Neresi?
2: Ülkeler bunu sadece Türkiye değil, yani şimdi değil, ülkeler bunu çok çok farkında ve birçok şeyi yasakladılar. Mesela Avustralya dedi ki sosyal medya 16 yaşın altındaydı, evet, hesapları olamaz dedi. Evet. İşte 5 yaşın altındaki de sağlık olarak akıllı telefon kesinlikle çocuklara vermeyin, ekrana göstermeyin. Mesela bana geliyor, çocukları getiriyorlar, işte 3 yaşında 4 yaşında bu çocuk konuşmuyor, dil bağımı var diye. Çocuğu muayene ediyoruz, nörolojik muayeneleri, işte testleri, her şeysi yapılıyor. Çocuk tamamen sapasağlam ama ekrana o kadar bir
1: konuşma ihtiyacı
2: hale
1: duymuyor,
2: gelmiş ki iletişim kurmuyor. İletişim kurmuyor.
1: Ona ihtiyaç mı duymuyor hocam?
2: Gibi.
1: Yoksa,
2: gibi.
1: Yani ekranı, işte nörolojik o beyinsel bir aksaklık mıdır yoksa?
2: Hayır hayır. Bir anatomik bir problem yok.
1: Evet.
2: Sadece gelişim esnasındayken çocuk duyacak, öğrenecek, öğrendiğini kavramları belirleyecek ve konuşma merkezinden bunu diline dökecek.
1: Evet.
2: Bunu yapabilmesi için bir belirli bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor. En iyi kaynak yer aile.
1: Aile.
2: Anneden alacak, babadan alacak. Bunları almadığı takdirde ekranlardan aldıkları bunu dile dökmüyor. Dile çeviremiyor. Atipik otizm gibi tabir edilen çocuklardaki iletişim problemleri ortaya çıkıyor.
1: Atipik yani, otizm.
2: Evet. Atipik otizm. Yani çocuk dış dünya ile ilgisi yok. Kendi iç dünyasında da bir karmaşa içerisinde kalmış. Kavramlar oturamıyor. Aile içerisindeki iletişim kopuklukları da var. Hani dedik ya çocuk annesinden bir ünsiyet alıyor. Ondan ne kadar besin alsa bile, anne sütünü alsa da beraberindeki kattığı çok maneviyat var.
1: Evet.
2: Çok anne şefkati var.
1: Sizin sunumlarda işte öpeyim de geçsin.
2: Evet.
1: Öper ve geçer, evet, kısmı var ya, onu paylaşır mısınız?
2: Mutluluk hormonu. Evet. Yani çocuk, evet, düşünce bizim küçükken hep söylenen bir şey vardı. Ağlama canım, işte annen öpünce geçer.
1: Evet, evet, gel öpünce
2: geçsin. Hakikaten de anne sarılır, öper, bir bakarsınız geçer. Niye? Çünkü anne bir endorfin hormonu saldırır ve çocuklarda bir mutluluk getirir. Anne şefkat sevgisidir. Baba otoriter bir sevgisi vardır. Oksitosin denen sadakat hormonu, bağlılık hormonu, aidiyet hormonu verir. Babanın sarılması çocuklarda bir aidiyet duygusunu çok daha güçlendirmiş olur. Hmm.
1: Baba
2: güven duygusunu verir.
1: Küçük çocuklara güveni, değil mi? Güven, güvenin, duygusu. Emniyetin bir idolüdür. Yani böyle
2: tabii,
1: bir
2: baba atar, çocuk bilir ki babanı tutacağını biliyor. Hiç ağlamaz. Geri kucağına, onun kucağına gelir ve çok neşelidir. Onu evet, sarılır. Tekrar evet, bu oyun onlar için çok büyük bir önem arz eder. Güven duygusunu kazandırmıştır. Aidiyet duygusunu kazandırmıştır. Çocuğun kendine karakterini oturtabilecek bir yapı oluşur. Cinsel kimlik gelişiminin oluşmasında da bunun etkisi vardır. Hatta oksitosini, şimdi sadakat hormonu da deniyor. Baba kız çocuğuna sarıldığı zaman ileride eşine karşı sadakati artıyor.
1: Yani o yüzden
2: yıllar
1: işte
2: sonra etkisini
1: kız düşürüyor. Çocuklarının babalarına, erkek çocuklarının annelerine olan
2: meyli,
1: normal şartlardaki meyli ilgisini...
2: Küçük yaşlarda öyledir. Evet.
1: Evet.
2: Kız çocuk anneye kıskanır, babaya yarışır.
1: Evet.
2: Öyle bir şey vardır. Evet. Etkili.
1: O yüzden biz gene böyle hatırlatmalar yaparken özellikle babalara, ne olur kız çocuklarınızın saçını tarayın, onu sevin, efendim söyleyeyim, bağrınıza basın.
2: Kaygıyı ortadan kaldırıyor.
1: Hem kaygıyı ortadan kaldırıyor, hem de ileride o tatmadığı o sevgiyi belki hiç istenmeyen bir kişiden
2: tabii,
1: almasının
2: tabii,
1: önüne geçecek.
2: O bambaşka bir şey beraberinde getirebilir. Yani oradaki eksikliği iki türlü gösterebilir. Ya eşine karşı zulmeder veya aynı sevgiyi ondan arayacak şekilde bekler. Yani evliliğine yansır o. Ta küçük çocukluğundaki o karakterindeki mayalandığı evet, şekli ta ileriki yıllarda kendi eş olduğu zaman eşine karşı yansıtmış olur.
1: Çok doğru.
2: Aile içerisinde şimdi giren yeni bir anne baba telefon.
1: Evet.
2: İşte dijital zirvede en çok kullanılan mevzu, aile içerisinde biz ekranı nasıl kontrol edeceğiz? Psikologlardan bir tanesi şöyle demişti. Zaman kısıtlaması koymayın. Yok internet kısıtlaması yapmayın. Yok işte sitelere şöyle şöyle kilit koymayın. Ne yapın? Beraber girip çıkın.
1: Evet.
2: Beraber bakın. Evet. Hangi nerelerde ne izliyor beraber.
1: O ilk rehberlikte, o ilk kullanım tabiri caizse, hani bir ürün aldığımızda işte nasıl kullanacağımızı öğrendiğimiz bir etiket çıkar veya içinden çıkan talimatı okuruz. O talimatı birlikte inşa edin evet, anlamında çok evet, kıymetli. Gerçekten hem orada doğru bir rehberlik, hem de o mecradan nasıl yaralanacağını en güzel şekilde anlatmak için bir fırsat.
2: İşte o da anne babanın dijital okuryazarlığı şartını
1: doğru,
2: getiriyor. Yani
1: doğru.
2: Ben bu işten anlamam. Şimdiki çocukların okul sistemini ben hiç anlamıyorum. Öğretmenin evet, de sen kendin evet, hallet.
1: Bu işi
2: abla
1: kolay.
2: Öğretsin.
1: Evet.
2: Abinden öğrenirsin.
1: Evet.
2: Gibi anne baba kendini sıyıramaz. Mutlaka bu okuryazarlığı öğrenmek zorunda.
1: Kesinlikle.
2: Biz analog dönemde doğduk ama dijitalle tanıştık. Dijitalin içerisine girdikçe de bunu öğrenmeye başladık.
1: Çok doğru.
2: Az önce dedim ya, çocukların bilgisayar oyunlarında farklı farklı tabirler, kelimeler kullanıyorlar. Onu jargonlarına çeviriyorlar. Bir makalede okudum. Bunu diyor kesinlikle diyor sövmeyin.
1: Evet.
2: Çocuklarınıza karşı bunu azarlamayın. Hı. Çünkü onların bir kutsalı haline geçmiştir. Onu beraber kullanın. Oğlum bu kullandığın kelime ne? Şu oyundan mı öğrendin? Onu bana bir anlatsan. Ben bilmiyorum.
1: Ne anlama geliyor?
2: Ne anlama geliyor? Yani çocuk bunu bir bakıyorsunuz, vay be, beni dinliyor.
1: Evet.
2: Beni
1: hem o artısı var,
2: koydu.
1: Hem de düzeltebileceğiniz bir şey varsa, o jargonda belki etik olarak bize uymayan bir şey varsa da onunla tartışmak için uygun zemin oluşturmuş.
2: Evet, evet, evet,
1: değil mi hocam?
2: Yani direkt yasaklamak
1: evet,
2: yerine,
1: evet,
2: direkt yasaklamak yerine beraber
1: bunun doğrusunu, yanlışını
2: nedir,
1: konuşabilmek.
2: Hikmeti nedir?
1: Evet.
2: İleride ne gibi bir sorunlar
1: evet,
2: yaşarız?
1: Evet.
2: Ya bak onun yerine bak, şurası daha güzel bir
1: evet,
2: ortam. Gel bir de şunu öğrenelim.
1: Şimdi. Evet. Evet. O zaman şöyle bir görevlendirme de yapalım. Biz Kayseri Aile Platformu olarak en kısa zamanda belki yeni okul dönemi açılmadan önce bir dijital okur yazarlık, dijital medya okur yazarlığı kıymetli annelerle, babalarla bir araya geldiğimiz uzmanlarından bu dijital medya okur yazarlığı nasıl olur? Bu konuda evde yetiştirdiğimiz küçüklerimize, çocuklarımıza, yetişkinlerimize nasıl olabilir? Çünkü biz dün öyle bir başlık attık. Ekranların emzirdiği çocuklar diye. Bu biraz önceki metaforla aynıydı. Ama bir de ekranların beslendiği büyükler var.
2: Büyükler var.
1: Bu sıkıntı sadece çocuklar için değil.
2: Ya da
1: için
2: hazmedemeyen büyükler. Evet. Ya ben bunu anlamıyorum. Sen ne yaparsan yap.
1: Evet, evet.
2: Şekline kesinlikle girmeyecek.
1: Bunlar için doğru yani uzman, işte psikolog, bu dijital dünyada efendime söyleyeyim adım atmış uzmanlar tarafından değerlendirmek lazım. Dijital zirvede kıymetli bir hocamızın söylediği, ben bu işin kitabını yazdım. Ama bir bayram sabahı evdeki 9 çocuğun elinde de
2: cep telefonu
1: vardı. Halbuki bayram sabahları birleşmek için, bir arada olmak için, sosyalleşmek için en güzel zamandı. Kitap, bu konuda kitabı olan akademik çalışması olan biri olarak ben başaramadım.
2: Bursa'dan bir profesör, evet,
1: çok,
2: gazeteci.
1: Evet.
2: Alone together dedi.
1: Alone together, evet.
2: Bir arada ama yapamayız.
1: Yalnız. Evet. Yani bu kavramlar çok önemli. Biz de işte buradan kendimize ödevlendirdiğimiz kısım dijital medya okuryazarlığı ve bu konuda farkındalık önemli. İnşallah tez zamanda Kayseri'mizde bütün geniş katılımı, herkesin katılabileceği böyle bir şey yapmak herhalde elzem hale geldi.
2: Mutlaka.
1: Bir de hocam platformda, o zirvede düzeltiyorum, Yusuf Duru Hoca dikkatimi çekti benim. Çünkü biz bugün evet dijital platformlarda menfi olan çocuklarımızın akıl zihin sağlığı, belki değerlerimize olan bakış açılarını değiştirdiği menfi yerler var. Biz bunu yasakladığımız zaman yerine bir şey koymamız lazım. Ve ne demişti Yusuf Duru Hoca? Çok kıymetli. Bunun yerine masal anlatıcılığı. Çünkü zamanında gerçekten de biz nesiller, belki bizden önceki nesiller büyüklerinin, dedelerinin, ninelerinin anlattığı güzel masallarla şekillendi. Çoğu bilmiyordu, uydurdu. Hani herhangi bir şey de değil. O masalı uydurdu ama orada bir karakter inşa etti, bir efendim söyleyeyim vatan sevgisi verdi, bayrak sevgisi verdi, Allah Kur'an sevgisi verdi. Onu hikayelerle verdi. Bu anlatıcılık da çok önemli. Belki onu ıskalayan bir kuşak olarak masal anlatıcılığı da önemliydi.
2: Masal anlatıcılığı önemli. Beraber vakit geçirmek, mesela orada bir psikolog, ismini hatırlamadım. Sosyal aktiviteler yapmak,
1: evet,
2: yüzmek, doğa yürüyüşleri,
1: evet,
2: enstrüman kullanmak, başka işte spor aktiviteleriyle veya ailecek beraber bu işleri yürütmek,
1: evet,
2: hem aile içerisindeki bağların güçlenmesini sağlıyor, vakti daha iyi değerlendirmek, ekranla araya bir mesafe, detoks yapmak konusunda da o konu ele alındı.
1: Evet.
2: O da çok tesirli, güzel bir konuydu.
1: Kesinlikle. Bu buralara, hatta işte biz inşallah zaman içerisinde bu dijital medya okuryazarlığı, masal anlatıcılığı konusunda güzel farkındalıklar yapmak zorundayız belki hocam. Bir de dijital medyanın gelişimiyle, dijital platformun gelişimiyle beraber yapay zeka diye bir kavram girdi hayatımıza. İşimizi çok kolaylaştırıyor, işin doğrusu.
2: Gibi.
1: Ama belki hayal kurmamızın önlemi geçiyor, üretkenliğimizin önlemi geçiyor diye ben size burada yararlarını ve zararlarını sorsam ne dersiniz?
2: Şimdi yapay zeka algoritmalar üzerine gidiyor. Şimdi önceden insanın düşünceleri piyasadaydı.
1: Evet.
2: Şimdi algoritmalar piyasada. Onlar
1: yönetiyor. Bir nevi onun pazarlığı mı onun?
2: Pazarlaması var ama algoritmalar neye göre tanzim edilmiş?
1: Evet.
2: Kimin kontrolünde tutuluyor? Burası biraz iş değişiyor. Mesela bununla ilgili bir neredeydi? Hindistan'da yapıldı. Bu yılki Hindistan'da yapıldı. Bir önceki yıl İngiltere'de yapıldı. Yapay zeka üzerindeki zirveler. 5 tane önemli yapay zeka programı. Biz gibi, Türkiye gibi ülkeler bunun bir yerine kadar geçebiliyoruz. Yani algoritmaları kontrol etme konusunda bizim herhangi bir yetki alanımız yok. Bu ne demek? Bununla ilgili Abdurrahman Bulut, Microsoft'un proje koordinatörü, çok güzel bir açıklaması var. Onun konferansını dinlemiştim. Yapay zekanın zeka kısmıyla uğraşın. Geri kalanıyla uğraşmayın.
1: Evet.
2: Yani yapay zeka insanı başka bir taraflara doğru çekebilir, yönlendirebilir. Yani onun psikolojik açıklaması şöyle. Yapay zeka psikozu diye bir hastalık literatüre geçti. Veya ne o? Yankı odası. Yankı odası dediğimiz yani bir karanlık, kapalı bir ortam. Yapay zeka ile konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, promptlarına giriyoruz, bilgi alıyoruz ve bizi bir tarafa doğru yönlendiriyor. Yapay zeka o karanlık odada kendi sesimizde yankısını alıyoruz. Gerçeklik duygusunu, hayalle gerçeklik duygusunu yok ediyor. Zaman kavramını ortadan kaldırıyor. Geleceğe yönelik ütopya kurmayı, yani zihni, insani zihni gelişmeleri kullanmayı törpülüyor.
1: Evet.
2: Azaltıyor, zayıflatıyor. Faydalı gibi görünüyor ama bambaşka bir yerlere çekiyor. Bunlardan kim en çok etkilenenler? Çocuklar. Erken ergen dönemleri. Psikolojik dayanıklılığı zayıf olanlar. Demansa yakın yaşlı kimseler. Aceleci olan, yani sabırsız, devamlı o bilgiyi nasıl ulaşırım diye uğraşan kişiler yapay zekanın tuzağına çok rahatlıkla kapılıyorlar.
3: Hocam hiç kullanmamalı mıyız?
2: Hayır. İşte kesinlikle.
3: Oradan nasıl
2: şimdi
3: yapacağız?
2: Şimdi onda bizim bu dijital zirvenin arkasından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapay zeka zirvesi diye ikinci bir zirve yaptılar. Onda evet, da evet. Cumhurbaşkanımız katıldı. 4 tane temel unsur ele alındı. Bir, farkında ol. Yani bu yapay zeka nedir? Sana ne verir? Sen bundan nasıl istifade edersin? İkincisi, istifade et. Kullan demiyor. Kullan kelimesini...
3: İstifade et.
2: İstifade et. Kullan kelimesi, kötüye de kullanmak vardır, iyiye de kullanmak vardır. İstifade et, yani sen bundan bir şeyler üret. Üçüncüsü, üretmek. Yapay zekadaki algoritmalar, evet doğru, bizim düşünce yapımızdan çok daha hızlı bir şekilde bütün verileri toplayıp saniyeler içerisinde veriyor. Dördüncüsü, yönet. Farkında ol, istifade et, üret, yönet.
3: Üret kısmında
2: biz yapay zekayı niye alıyoruz? Mesela bir sağlıkçı konusunda, mesela evet, benim dayımın oğlu TÜBİTAK'ta bir torunu bir şey hazırlayacak, proje hazırlayacak. Evet. Dedi ki ya ben dedi kalp grafisini dedi yapay zekayla dedi çözülmesini, okunmasını hazırlayacağım, olur mu dedi. İlgili doktor arkadaşlara yönlendirdim, beraber o

0: da aldığı kişiyi analiz ediyor. Analiz ettikten sonra ilgi odakları neresi, şurası, oraya yönlendiriyor, başka bir tarafa yönlendiriyor. Kişi bunun farkında bile değil, işte psikoza sokuyor.
1: Aynen.
0: Yani yapay zekanın yanlış olduğu noktalar, dikkat edilmesi gereken noktalar bu. Faydalanır mıyız? Teknolojide faydalanıyoruz.
1: Evet.
0: Tıp alanında faydalanıyoruz yapay zeka ile. Ticarette faydalanılıyor. Evet. Proje üretilmesinde faydalanılıyor. Yani birçok aslında sağlıklı kullanılırsa
1: teknolojide, sanayide, işte efendim ticarette, savunma sanayinde, ticareti kullanışma bir beis yok ama onunla sohbet etmeye başladı, dertleşmeye başladıysak,
0: o zaman bir
1: duygusallık yaşamaya başlayıp teşekkür falan etmeye başladıysak, efendim söyleyeyim bugün nasılsın falan diye hala da sormaya başladıysak hocam.
0: 9 ay önce Eylül ayıydı herhalde. Arnavutlu.
1: Ama güzel cevap veriyor.
0: Tabii tabii. Güzel cevap yani, veriyor. Yani
1: yeri geliyor eşimizden, dostumuzdan da böyle
0: Arnavutluk devlet bakanı olarak devlet ihalelerinde Diella denen, adı Diella, güneş manasına geliyormuş. Yapay zekayı bakan olarak atadı. Yani meclise koydu.
1: Allah Allah.
0: Yapay zekayı meclise yerleştirdi. Memur değil. Yani bu işte süper bilgisayardı, biz bunu işte bu finans kurumunda kullanacağız şeklinde değil. Devlet bakanı olarak meclise yerleştirdi.
1: Karar verebiliyor demek ki.
0: Karar veriyor ama sonuç gene insanlarda.
1: Evet.
0: Daha hızlı karar verdiği için, işte yanlışları, doğruları, işte hata paylarını çok minimuma düşürdüğü için faydası var. Ha, yapay zekanın bir kötü tarafı var mı? Var. Empati yok.
1: Evet.
0: Vicdan yok.
1: Evet.
0: Karşı tarafın hislerini düşünmez. Yapay mevcut zeka mevcut
1: verileri tarıyor.
0: Tarar, bir tarafa yönlendirir. Mesela onunla ilgili Nevzat Tahran'ın bir şeysi vardı. Adam işten atılmış. Yapay zekaya soruyor. İşten atıldım. Bir sonraki soru, New York'un işte köprüleri, hangi köprüler yüksektir? Yapay zekanın bir sonraki sohbetlerdeki verdiği cevap, şu köprüden kendini at. İşte psikoza sokuyor.
1: Evet.
0: 16 yaşında bir genç geçen yıl Amerika'da intihar ediyor.
1: Daha önce sorduğunuz soruları ve size verdiği cevapları
0: dijital ayak izini alıyor.
1: Hmm.
0: Neleri takip etmişsin, nelere ilgi göstermişsin, hangi sokakta gezdin, işte telefondan her tarafı bizi biliyorlar, görüyor. Yapay zeka da görüyor. Algoritmalar diyor ki mesela Ahmet Bey buzdolabı alacak.
1: Evet.
0: Senin önüne sosyal medyada, reklamlarda, beyaz eşya reklamları patır patır dökülmeye başlıyor. Nereden biliyor diyorsun? Ya benim haberim yok buzdolabı alacağımdan ama bu yapay zeka nereden biliyor?
1: Bizi dinliyorlar hocam. Dinliyor. Oraya geliyor. Konu oraya geliyor. Bizi dinliyorlar kısmına geliyor. Dijital detoks nasıl yapılır hocam? Yani biz hep ondan bahsediyoruz. Ailelere de söylerken, işte seminerlerde, farkındalık eğitimlerinde dijital detoks uygulamalıyız diyoruz da bu dijital detoksun nasıl yapılacağı konusunda neler söylersiniz?
0: Neler? Birincisi yani bilgisayar, internet ve teknoloji ağına baktığımız zaman birkaç kategoriye ayırayım, ona göre belirleyeyim.
1: Tabii.
0: Bizim kuşak ne yapıyor? Dijital gazete okuyor, literatür taraması yapıyor, işte hava durumuna bakıyor, ne bileyim işte banka işlemlerini, ödeme işlemlerini oradan yapıyor, işte belediye, tapu kadastro işlemleri. Evet. Yani hastalandık işte reçete işlemleri, eczanedeki ilaçların alınması, eğitim düzeyleri, işte okulda öğretmen bir ödev vermiş ama ne ödev vermiş, işte şuradaki programdan alayım vereyim. Grup içerisindeki haberleşmelerimiz, aile platformundaki yaptığımız faaliyetlerin işte ortaya sunulması, bunların hepsi bir teknoloji ürünü. Teknoloji biz orada kullanıyoruz. Ama bir de ikinci bir şey sosyal medya. Üçüncü hastalık olarak geçeyim. Çevrim içi oyunlar.
1: Evet.
0: Dijital kumar. Dijital kumar.
1: Sıkıntılı durumlar.
0: Maalesef, maalesef. Bilgi değil, ahlaki etiklerin yok edildiği pornografi. Bunlar da artık bu teknolojinin içerisinde çok rahatlıkla ulaşılabiliyor.
1: Evet.
0: Bir de masum görünen İslami meditasyon. Bizim hanım ne güzel şeye girmiş bak. Oradan işte falanca imamdan zikir dersleri alıyor. Dijital meditasyon, işte kişilik geliştirmeler, imanı

0: parlatmalar
1: gibi. Kim ki şunu yaparsa Allah bizle cennete girer falan.
0: Maalesef, yani bu bir reklamasyona girdi. Masum gibi görünüyor ama
1: çok farklı bir boyuta
0: geliyor. Çok farklı bir boyuta getiriyor. Bunun sonuçlarından bir tane söyleyeyim. Türkiye'de son 17 yılda deist ateist oranları 4 kat artmış.
1: Evet.
0: Düşünme metodolojisi değişti. Kişilerde bir şüphe uyandırıyor. İnanç sistemini ya sorguluyor, öğreniyor ya da reddediyor.
1: Hocam, nefse hoş gelen şeyleri duyabildiğimiz için yani ve onu kabul etmesi kolay ve çok kolay uygulanabilir şeylerle size güzel bir hayatı, cenneti vaat eden bir sistem varken bunun gerçeğini öğrenme şeyine düşmüyor. Ve o da büyük bir sıkıntı.
0: İkincisi, kumar bambaşka bir mesele. O bağımlılık. Dijital kumar. Porno desek onlar da aynı şekilde. Sosyal medyaya gelince, sosyal medya maalesef, erişkinler de aynı şekilde. Düşünün, bir program 24 saati şöyle bir programlayalım. Kişi sabahleyin ilk kalkışı başkalarının gündemiyle başlıyor. Kim ne yapmış? Benim hakkımda neler yorumlamışlar?
1: Beni kim beğenmiş?
0: Bu bir. İki, ondan sonra günün kurgusu hazırlanıyor. Senaryo hazırlanıyor. Ben işte LGS annesi oldum. Veya ne bileyim işte mezuniyet töreninde işte öğretmen çocukları figüran olarak kullanıp dramatik bir sahne oluşturuluyor.
1: Şu anda sosyal medyada da işte geçtiğimiz haftalarda çok gündem olan
0: çok kötü
1: çok irite edici. Seyrederken çok irite olduğumuz
0: resmen yani içim parçalandı.
1: Evet.
0: Yani burada bir teşhircilik var.
1: Çok kötü.
0: Tribünlere oynama var.
1: Evet.
0: Devamlı bir takipçilik, yani beni beğenin, işte yönetime mi gösteriyorsun? Yani bir sonraki yıl beni burada, bu okulda devam ettirin anlamına mı getiriyorsun? Veya işte ben bu kadar veliden takdir toplayacağım. Ya öğrenciler
1: öğrenci gözükmedi bile.
0: Figüran, onlar şey figüran, başka bir şey değil.
1: Görünmediler.
0: Sadece dramatize edilmiş bir figür. Ve bunlar ne oldu? Kurgulandı. Senaryo yapıldı. Yapay zeka altına işte müzik eklendi, bir şey oldu. Sosyal medyaya atıldı.
1: Tamam.
0: Akşam oldu. Beni kimler takip etmiş, kimler beğenmiş, kimler yorum
1: yapmış. Hatta bakıp beğenmeyenler hakkında yorum.
0: Şimdi 24 saat sosyal medyada nasıl geçiyor? Evet. 24 saat sosyal medyada nasıl geçiyor? İşte o zaman detoks gerekiyor.
1: Evet. Bu durumlarda detoks şart.
0: Yoksa sosyal medyada mesela bir tane bir hastam geldi dedi. Ne iş yapıyorsun dedim. Sosyal medya uzmanıyım dedi. Vallahi bunlar ne iş yaparlarmış diye. Yani kime soracağım? Gene İnternete sordum. Yok, internete sordum.
1: Sosyal medya uzmanları.
0: Sosyal medya uzmanları neler yapıyormuş? Şirketlerin analizleri, reklamları, duyuruları, müşteriden gelen tepkiler, işte yeni bir sonraki yılın projelerini hazırlanması.
1: Sosyal medya stratejisi oluşturuyor.
0: Tabii. Çok ciddi bir platform. Bunlar, evet, bu konuda ciddi şeyler var, faydaları var.
1: Evet.
0: Kullanılıyor. Birçok şirketler, işte tatil, tur şirketlerinden tutun da eğitim sektörüne, sağlık sektörüne kadar bütün sektör bunu kullanıyor. Ama yanlış kullandığımız günlük, biz sabahleyin başkalarının gündemiyle başlayıp akşam benim için ne dedilere kadar dönüşen bir durum varsa, telefon kol mesafesinde duruyorsa, bip sesi geldiğinde hemen irkiliyorsak o zaman bir detoksa ihtiyacımız var.
1: Hatta telefon sessizdeyken namazda hocam titrediğin zaman kafan tamamen orada, kim aradığı gidiyorsa bir sıkıntı var demek ki.
0: O zaman detoksa ihtiyacımız var.
1: Hocam, zaten işte geçen günlerde de aynı konuyu hem bu alanda kıymetli büyüklerimizin de sözünü tekrar etmiş olduk. Bu sosyal medya mecrası, dijital platformlar aslında adı sanal olmasına rağmen normal sosyal hayatımızda, gündelik ilişkilerimizde, karşılıklı muhabbetlerimizde ayıp olan orada da ayıp, günah olan orada da günah, haram olan orada da haram, mahrem olan orada da haram, hani mahrem, çirkin olan orada da çirkin. Hani sanal diye herhalde bir masumiyeti yok. Yani bu sanal zaten dememek lazım. Ve Orhan Toker'in gene o dijital platform zirvesinde bu kaydırma alışkanlığını, dijital babanın, o da çok benim ilgimi çekti doğrusu, kıymetli hocam. Çünkü ben bu konuda kendimi tutabilirim derken kitap okuyacağım saatte bir baktım, ekran kaydırıyorum. ve şunu buldum dedi. Neden ekranı böyle onlarca dakika kaydırıyoruz? Çünkü bir sonraki merak ediyoruz.
0: Merak ettiğiniz için. Evet. Ortalama günlük 450-500 görüntü kaydırılıyor.
1: Allah Allah.
0: Yani şunun...
1: Ben de mi? Evet, sen de mi?
0: Öyle öyle. Santimetre olarak döktüğümüz zaman 15-16 metreye denk geliyor.
1: Evet.
0: O kadar görüntü gidiyor.
1: Evet.
0: Ve insanın o ilgi verdiği süre 5 saniye. 5 saniye içerisinde o video, görüntü, reklam neyse, haber, o ilgisini çekiyorsa devam ediyor veya geri dönüyor. 5 saniye içerisinde eğer herhangi bir ilgi, odak yoksa algoritmalar o kişinin neye karşı ilgi gösterdiğini alıp bir sonraki görüntüler ona göre geliyor. Bambaşka bir görüntülerle karşılaşmıyoruz. Bir bakıyoruz ki hep bizim
1: sizin ilgi alanında zaten dişsel ayak iziniz de biliyor.
0: Ile ilgili yeni görüntüler geliyor.
1: Evet.
0: Bir sonraki görüntü, ya bu sıkıldım ben bu görüntülerden demiyoruz. Çünkü hepsi bizim ilgimizi çeken görüntüler.
1: Ve hepsi size farklı geliyor, ediyoruz. Bana farklı geliyor değil mi hocam?
0: Tabii ki,
1: yani
0: o, tabii,
1: işte bu
0: algoritma mühendislik çalışması bu. Algoritma o şekilde çalışıyor. Yani bu kadar çok kaydırdık, telefonsuz duramıyoruz. Evden çıkarken %3 olmuş bunun. Ben şarj cihazı bulmam lazım.
1: Evet.
0: Telaşa
1: evet.
0: Kapılıyorsak evet. O evet. Zaman biz bağımlısıyız.
1: Eyvah. Beni anlatıyorsun. Yani gerçi toplumu %80'ini anlatıyorsunuz. %90'ını anlatıyorsunuz. Sıkıntılı. Telefon şarjı bitmeye yakın nefes alamamaya başlıyorum hocam.
0: Daralma, kaygılar. Ben ne yapacağım? Yani yeri çok, bulamam, adresi bulamam.
1: Yani sanki çok uluslararası bir düzeyde bir CEO'luk yapıyorum da herkes benim talimatımı bekliyormuş gibi. Ya kapansın 3 dakika, 5 dakika, 1 saat ya da şarj cihazına ulaşıncaya kadar diyemez hale geldiysek ciddi sıkıntılar
0: var
1: hocam.
0: Sıkıntılar. İşte o zaman detoks gerekiyor.
1: Detoks gerekiyor. Ve geçenlerde espri olsun diye bir arkadaşımla konuşurken arkadaş dedim telefonlarımız akıllı olabilir ama ben kendimden daha akıllı bir şey kabul etmiyorum. Ben öyle bir yöntemle hayır dedim arkadaş ben hükmedeceğim sana kullanmıyorum diyebilmek lazım.
0: İşte onun için bir.
1: Hocam irade çok burada. Geçenlerde ne oldu anlatayım. Hani mutfağı en uzak noktaya şarja bağladım. Hani uzağa bağladım. Yani yanımda olmasın diye. Sesini açtım. Dedim ki hani mesaja ulaşamayan çok acil bir şey varsa arar. Aradığı zaman da giderim. Hani demek ki acil bir şey var dedim. Yoksa durmadan mesaja bakıyorum ayağına. Her şey dediğiniz gibi o içeri giriyoruz. Sonra lebider ya. Ne oldu?
0: Bir baktın 2 saat geçmiş, 3 saat geçmiş.
1: Yok işte telefon uzakta ya benden. 5 dakikada bir su içme bahanesiyle herhangi bir bahanenin mutfağa giderken buldum kendimi. Dedim ki herhalde benim bir Hilmi hocama gidip tedavi olmam lazım.
0: Evet, detoks da bir farkındalık.
1: Evet.
0: Farkında olacağız. Yani evet ben böyle bir sıkıntının içindeyim. Ben
1: evet.
0: Bir giriyorum 2 saat elimden bırakamıyorum. Bir giriyorum namaz vakti geçmiş. Ya çocuğu unuttum.
1: Evet.
0: Ya o zaman demek ki bir
1: evet, ciddi artık
0: bir
1: ciddi
0: problem bu, var.
1: Hani komik ciddi olmanın ötesinde var. Doğru yani. Doğru hocam doğru.
0: Yönetemediğimiz şeyi hükmedemeyiz.
1: Birincisi
0: farkındalık.
1: Evet.
0: Birincisi farkındalık. Yani evet. Farkında olan kişi evet ben bu işi kabul ettim doğru. Benim böyle bir sıkıntım var. Dişler detoksa ihtiyacım var. Ben aşama aşama bunları yapacağım. İkincisi bildiriler kapanacak. Bildiriler kapanacak. Sessize alınacak. Zırt zırt ikide bir bildiri geldi hani
1: evet.
0: Az önce dedin ya evet. Namazdayken gelince
1: evet titriyoruz
0: işte titriyor. Üçüncüsü hani sabahleyin ilk kalktığımızda başkasının gündemiyle hemen başlıyoruz ya ilk bir saat telefonu elimize almıyoruz veya alsak bile cebimize koyup kapattık bitti bakmıyoruz gece yatarken son bir saat telefonsuz süre geçiyor. Gerekirse evdekilerle beraber ne bileyim işte bir meyve yenir, bir şeyler olur, gün konuşulabilir. Başka bir sohbet yapılabilir.
1: Hı hı.
0: Masal anlatılabilir.
1: Evet.
0: Masal, yani sabahın başlangıcı gecenin sonu. O iki saati telefonsuz bir aşamada tutabilmek.
1: Çok güzel. Çok doğru.
0: Uygulamalara sınırlama koymak. Yani tamam ben WhatsApp'ı kullanıyorum. Bir sürü grubum var. Şunlar var. Facebook dursun. Instagram alabilirim. İşte X platformuna bildiri gelirse alırım. TikTok kullanmayacağım. TikTok'ta çok şey var. YouTube sadece seçeceğim. Yani kendi kendine bir uygulama sınırlaması konulabilir. Diğer bir uygulama sınırlaması, telefonda alışık olduğunuz nokta neresi, onun yerini değiştir. İkinci sayfaya at. Karıştırın.
1: Evet.
0: Ya bu nerede? Ama sıkıldı, boş verdiğin.
1: Allah. Ben hep YouTube'a burada basardım ama YouTube orada değilmiş diye.
0: Grubunu, yani sayfayı başka yerlere attın.
1: Allah Allah.
0: Bunu haftada bir yapın, değiştirin.
1: Evet.
0: İnsanın alışık olduğu motor kas hafızası dediğimiz,
1: evet,
0: bir şey var.
1: Evet.
0: Yani parmak, evet, devamlı o Instagram'a
1: gidiyor. Şu araba kullanırken oluyor bazen. Ben buraları nasıl geçtim diyorum. Böyle bir şey mi hocam?
0: Gibi.
1: Evet.
0: Onun gibi.
1: Evet.
0: Yani, kas hafızası var işte. Evet. Yani, o da öyledir. Yani direkt elin oraya gidiyor. Bilinçli olarak ilk başta ya ben Instagram'ı 3. sayfaya atacağım.
1: Tamam.
0: Buraya işte galeriyi koyayım. İşte öbür tarafa şu programı getireyim. İşte başka programı şuna koyayım. Birinci sayfaya hava durumunu koyayım.
1: Evet.
0: Çok sıkılırsam hava durumunu kurcalayayım.
1: Evet.
0: Gibi. Telefonla olan ilişkimizi birazcık mesafelendirmiş oluyoruz. Boşlukları doldurmak gerekir. Hobiler. İşte ailecek bir bisiklet sürülebilir, uçurtma uçurulur, ya, evet, masa tenisi, motor aktiviteler çalışacak. Şimdi
1: hareket.
0: Zirvede konuşulmayan bir konulardan bir tanesi sağlık konusu.
1: Evet hocam.
0: Dijital teknoloji bizim sağlığımızı nasıl bozdu? Nasıl geri kazanırız? Çocukların motor aktiviteleri bozuldu.
1: Mental sağlığın ötesinde mental aslında, evet,
0: aktiviteler bozuldu. Evet, yani evet, el becerileri, evet, kayboldu. Evet. Görsel beceriler kayboldu. Yani bir, evet, resim çizersin, çocuk resim çizemiyor çünkü devamlı parmak başka türlü çalışıyor.
1: Komut veriyorum, çiziyor hocam.
0: Ha, öyle, evet, oluyor. Evet. Enstrüman çalamıyor. Yoksa çok güzel kulağı var ama enstrüman çalmamış, devamlı dişler başka şeylerle uğraşmış. Bedensel aktivite kabiliyetleri var, jimnastik kabiliyeti var ama hiç kullanmamış.
1: Evet.
0: Bunun gibi, yani bu tür şeyleri, hobileri, hangi istidatlar, hangi yetenekleri varsa onları biraz daha canlandırmak. Bunlar canlandırıldığı takdirde, yani boşlukları doldurmuş oluyor.
1: Hayatın içine sokmak lazım değil mi?
0: Tabii tabii tabii. Evet, tabii.
1: Gerçek hayatta, real hayatta, işte bir park olur, bir efendim kumla oynasın, üstüne
0: doğa
1: atsın.
0: Doğa yürüyüşleri olur.
1: Evet.
0: Doğa,
1: evet,
0: yürüyüşleri olur. Yani oradaki bambaşka, işte sabah alışık olmadığımız bir seher vaktindeki bir tepeye çıktık, geldik. Evet. Oranın temiz havasını aldık, kuş, evet, seslerini duyduk. İnsanın yapısını, kimyasını komple değiştiriyor.
1: Değil mi?
0: Bilhassa çocukları.
1: Evet.
0: Diğer sağlık problemlerinde aklıma gelmişken söyleyeyim. Bana çok geliyor. Şu pozisyon. Boyun düzleşmeler, boyun fıtıkları, baş ağrıları, baş dönmesi, çınlamalar.
1: Bu duruşla alakalı.
0: Tabii ki. Tabii, evet. Tabii, tabii. Gençlerde, bilhassa gençlerde bu çok çok fazla. Sinir sıkışmaları.
1: Benim bir kardeşim şey dedi. Ben yatarken müzik dinlemeyi çok seviyorum. Kulaklık.
0: Yanlış.
1: Sizin branşınız olduğu için
0: kanal içi de olsa baş üstü kulaklıklarda uzun süre takıldığı takdirde kulak yolundaki bakteri oranları 10 kat artar.
1: Bakteriyi artırıyor mu?
0: Çok çok artar.
1: Ses.
0: İçi nemli kalır.
1: Hmm.
0: Mantarlaşmaya götürebilir. Çok geliyor. Şiddetli ses kullanımları ses travması yapıyor. Parlak ışığın getirdiği problemler migreni artırır. Gece diş sıkma, bruxism dediğimiz aşırı diş sıkmalarına sebep olur. Horlamaya etkisi vardır. Parlak ışığın, hatta şöyle bir şey var. Hastalara ben söylerim. Evde beyaz ışık, akşam beyaz ışık kullanılması, parlak ışığın çok kullanılması gece horlamaya artırıcı etkisi var. Gün ışığı, biraz hafif loş kullanılması horlamayı azaltıcı etkisi var.
1: Biz apaydınlık olsun diye böyle en üst
0: parlak, beyaz ışık.
1: Evet. Gün... evet. Ev daha güzel gözüküyor hocam.
0: Yok. Gece horluyor.
1: Hayda. Şimdi bir ezber daha bozulmuş. Ama bu şey boyun işin dedim hocam.
0: Boyun,
1: mesela
0: boyun çok önemli. Yani boyun çok önemli. Yani fizik tedavideki arkadaşlarla konuştuğum zaman diyorlar ki yani 9-10 yaşında boyun fıtığıyla karşılaşıyoruz.
1: Allah
0: eskiden
1: Allah
0: olsa bunun altında başka bir hastalık mı var? Hormonal bir problem var.
1: Bu kısım çok önemli gerçekten.
0: Ama şimdi artık taramıyoruz çünkü çocuk teknolojiden dolayı boyun pozisyonları bozulmuş.
1: Hocam.
0: Kamburluk, bel problemleri, kalça problemleri, uzun süre kalmaktan dolayı bacak toplar damarlarında pıhtı oturması, derin ventromboz dediğimiz veya işte halk arasında pıhtı attı denir ya.
1: Evet.
0: O hemoroid, kilo almalar, Küçük çocuklarda uyku problemleri, melatonin salınımları bozuluyor. Uyku beynin en iyi geliştiği zamandır. Çocuklarda bu iptal oluyor. Daha sayayım mı?
1: Yok hocam. Şimdi mesela tramvayla seyahat ettiğinizde etrafınıza bir bakın. Herkes başı önde. Saygıdan mı diyorum? Hayır, herkesin de telefon var. İnanılmaz. O evet. Duruş herhalde bir süre sonra bir nesil, yani bütün kalabalıklar bu şekilde bir duruşa sahip olacaklar ve onun getirdiği rahatsızlıklar
0: problemler çok geliyor. Çok aşırı derecede geliyor. Yani boyun fıtıkları, genç yaşta boyun fıtıkları ile çıkıp geliyorlar.
1: Evet. Aman dostlar, iskelet, dikkatli olalım. Evet.
0: Kas iskelet problemleri, motor defisitler ortaya çıkıyor. Nörolojik problemler, uyku sorunları, anksiyete, kaygı, hepsi beraberinde geliyor.
1: Bir iki konum var, onunla da beraber nihayete erdirelim. Siber zorbalık diye bir konu var ya hocam, çok sık duyduğumuz. Siber zorbalık, hani bir akran zorbalığı dendi vesaire, onları duyduk. Siber zorbalıktan kasıt nedir?
0: Hocam burada siber zorbalık, teknolojiyi kullanarak bir takım dolandırıcılar var. Diyorlar ki işte sen, işte ben falanca savcıyım, işte evet, senin hesapların şurada çıktı, senin kimliğin falanca terör örgütüyle ortak bulundu, evet, işte falan filan kandırıyorlar. Kandırmacaları bol. İşte ben işte emniyet müdürüyüm, ben savcıyım diyerek kandırmaları çıktı. Geçen hafta öğrendiğim bir şey var. Bu dolandırıcılar maalesef yapay zekayı kullanarak dolandırmaya başlamışlar. Sesler çok daha canlı şekildeymiş.
1: Hatta tanıdığı birinci şekildeymiş.
0: Diğer siber zorbalıklar nedir? Benim de başıma geldi. Motorlu taşıtlar vergisini ödemek için bir uğraşıyordum. Ki onu ya kredi kartıyla ödeniyor. Başka türlü bir ödeme şekli yok. Yani şuraya IBAN gönderiyor.
1: Evet, evet,
0: en kolay, evet, bize de evet, o geliyor. Evet. Orada yaparken bir karşıma bir link geldi. O sırada hasta girdi. Gayri ihtiyarı bastım.
1: Evet.
0: Dur bir dakika, siz alayım derken ödemeyi de kabul ettim. Ya dur, ben bir yerde hata yaptım dedim. Bir dakika, bu olmaması lazımdı. Yani motorlu taşıtlar vergisinde böyle bir şeyin çıkmaması gerekirdi. Bambaşka beni bir linke attı. O linkten
1: ödeme
0: alındı. Allah'tan hemen kredi kartını iptal et. Sonra gittim savcıya, şikayet dilekçesinde bulundum. Siber şubeye vardım. Siber şubede ifade verdim.
1: Önce sıraya girdim. Çünkü o kadar fazla ki maalesef.
0: Yani maalesef internet, işte dijital okur yazarlık önemli.
1: Evet hocam.
0: Yani karşımıza çıkan bir güvensiz bir site mi? Dur.
1: Evet. Çok önemli kıymetli dostlar. Güvenli görmediğiniz herhangi bir siteye alışveriş için veya bir link için sizden adres istiyorsa,
0: kredi kartı şifresi istiyorsa
1: ne olur dikkatli olalım. Çünkü böyle bir uygulama yok. Hiçbir kamunun, bankanın, alışveriş sitelerinin böyle bir uygulaması yok.
0: Şifre
1: ama istemiyor. Siz reel zannettiniz. Çünkü arayüzünü herhalde kopyalıyorlar hocam. Zaten yabancı olmadığınız bir şey. Orada birkaç tane trik varmış galiba. İşte yukarıda TR yazmasına dikkat edin. Veya mavi tık, bir tık varmış, ona dikkat edin. Bunu iyi bir şey, o dijital medya okur yazarla iyice öğrenip buralara tıklanmaması, girmemesi gerekiyor.
0: Diğer siber zorbalıklar...
1: Alabildiniz mi hocam?
0: Aldım.
1: Aa, çok iyi.
0: İptal oldu. Daha doğrusu onu iptal edebildik. Alamadım da, yani şöyle iptal oldu.
1: Yok, kredi kartı iptal ettiniz ama yok, o ödediğiniz
0: ödeme de
1: iptal edebildim. Çok iyi. Ödeme, o da vaktinde edildim. İşte...
0: Tabii. Zamanında hemen fark ettiğim için müdahale ettim. Banka, işte savcılık, siber şube. Onlar hemen bir müdahale ettiler. Allah'tan aynı gün içerisinde işi... Tamam, neticeye çok ulaştırdı.
1: Onunla geçmiş olsun.
0: Sağ ol. Abi, ders oldu.
1: Siz doktorsunuz, siz bunu yaşadıysanız hocam biz ne yapalım? İşte o kadar kıymetli hocam, yani biz uyanık olmak zorundayız, farkında olmak zorundayız.
0: Sadece biz değil, yani ailede çoluğumuz çocuğumuz, onların girdikleri siteler.
1: Evet.
0: Mahremiyet. Evet. Yani siber zorbalıklarda etrafımda duymadım ama gene bilgisayardan duyduğumuz, işte aile bilgilerini, fotoğraflarını paylaşmayın. Mesela 10 yaşındaki bir çocuğun görüntüsünü paylaşılıyor. Aradan yıllar geçiyor. Yapay zeka bunun 15-20 yaşındaki görüntüsünü çıkarıyor. Hı hı. Erotik bir görüntü haline getiriyor, evet, ve şantaj olarak kullanılıyor.
1: Evet.
0: Yani o yüzden
1: Şimdi programlar var hocam konuyu... işte hani bununla alakalı sen resmini yüklediğin zaman seni işte bir tarihi bir karaktere bürüyebiliyor vesaire.
0: Mekanı değiştiriyor.
1: İşte bu uygulamalar da aslında üzerinde düşünülmesi lazım. Tabii. Hani bu uygulamalar kullanılmalı mı, içine girmeli mi? Aslında kendi elinle bile isteye, hatta onaylaya onaylaya, hani her şeyi onaylayarak
0: her şeyimizi onlara teslim etmiş
1: oluyorsun. Evet, gücü vermiş oluyorsun ve dediğiniz çok önemli bir kısım, ileride karşımıza nasıl çıkacağı konusunda da bir bilgimiz yok.
0: Doğru. İşte arkadaş diye sandığımız, beraber işte şunu paylaştığımız bir takım bilgiler, bir bakıyorsunuz bir başkaları şantaj olarak kullanıyor.
1: Çok doğru.
0: Yüz yüze kimsenin söyleyemediği sözleri bir bakıyorsunuz bir başkaları grup içerisinde ismini vermeden ama ima ederek evet. paylaşıyorlar. Evet. Yani bu aslında öç aldım gibi görünüyor ama
1: içim soğuk.
0: Yok. Onlar çok yanlış şeyler.
1: Yani etik de değil.
0: Ben masum gibi görünüyor. Canım ne olmuş iki kişi arasındaki geçen bir mesele gibi görünüyor ama yani burada ne mahremiyeti ne başkasının gönlünü kırmayı yani bunlara her şeyine dikkat ederek kesinlikle. Kullanmak gerekir. Kesinlikle. Her aldığımız bilgiyi paylaşmamak gerekir. Doğruluğunu mutlaka tartmak gerekir. Belki bize dokunmaz ama ucu o kişiye dokunabilir.
1: Bunlara dikkat.
0: Adımlarımıza dikkat etmek lazım.
1: Dikkat etmek lazım. Hocam Allah razı olsun. Çok güzel, önemli, nitelikli bilgilerdi bunlar. Son olarak da bu dilden bahsettiniz ya girizgahta bu dijital medya dijital platform çocukların oynadığı oyunlarda bir dil. Bu dil değişimi etkiliyor mu hayatımızı?
0: Tabii.
1: Evet.
0: Tabii çok çok etkiliyor. Yani bilmediğimiz bir dille karşılaşıyoruz. Evet. Mesela bilgisayar oyunlarında işte görünen ama oyun içerisinde hiçbir şeysi olmayan karakterler varmış. Bunlara non-player karakter deniyor.
1: Non-player.
0: NPC. Çocuklar bunu NPC diye tarif ediyorlar, kullanıyorlar. Yani NPC. Bir çocuk anne babasına NPC yani NPC dediği zaman sen robot gibisin.
1: Demekmiş.
0: Sen benim için bir şey değilsin. Yani ben oyunun karakterinin içindeyim. Yani kendini oraya o kadar çok vermiş ki.
1: Tamam.
0: Ödevini yaptın mı? Yemeğini yedin mi? Hadi pijamanı topla, yatağını topla. Anne baba bu şekildeki verdikleri tepkilere çocuk sen benim için bir robotsun diyormuş. Ama bu jargonu
1: bunu bir anne baba bilmiyor. Bu jargonu bilmiyor. Oyundaki dilden öğreniyor.
0: Tabii oyundaki dilden öğreniyor. Mesela ghostlanmak, hayalet konumuna geçin. Ben yokum. Ben bu mekanda değilim. Beni görmeyin. Ben ghostlandım. Ghostlandım. Yani hayalet oldu anlamında. Veya çiring olmak. Bir başkasının hareketinden dolayı yerin dibine geçmek. Yani sen beni çirinkledin. İşte yeni öğreniyoruz. Evet. Yani aslında çok ciddi şeyler. Yani çocukların, gençlerin dijital platformda öğrendikleri bir jargon bu.
1: Hocam ve aslında var ya inşa ediyorlar.
0: Tabii ki.
1: Bakın İşte bir toplumu oluşturmak için dil birliği, gönül birliği falan diyor. Bu dil birliği kısmını kendi dillerini oluşturarak kendi bir grup oluşturuyor aslında.
0: Dilini bilmediğin çocuğun gönlüne giremez.
1: Doğru.
0: O çocuk eğer onu kullanıyorsa onun dünyası artık olmuş. O jargonu kullanıyor. Öneriler de şu diyor ki ya diyor ben diyor böyle bir kavram öğrendim, bir söz öğrendim. Bunu ben bilmiyorum. Sen bir anlatsana. Dediğin zaman çocuk ya beni önemsedi. Hı hı. Benim fikrimi soruyor. Ben biliyorum bak babam bilmiyormuş. Hemen irtibata giriyor işte. Yani gönlüne girdin. Çocukla artık o irtibatı kullandın ama yavaş yavaş bunun neresi doğru neresi yanlış olduğunu beraber işlemek.
1: Evet.
0: Onu yavaş yavaş öğretmek lazım.
1: Çünkü bunlar bu kavramları oyunlarda o muhabbet esnasında çiliklerini
0: çoklu oyuncular var ya. Bir takım oyunlar var. Çok kişi giriyor. 20 kişi, 30 kişinin beraber girdikleri, birbirlerine savaştıkları strateji oyunları gibi oyunlarda birbirlerine böyle işte ghostlandım, NPC oldum, işte çiringlendim.
1: Terliği eline alacak anne, ben seni bir ghostlarsam görürsün dese şeye geçer mi olmaz mı hocam?
0: O terlik bizim zamanımızdı.
1: Biz hiç ghostlanamazdık hocam, o terlik bizi her şeyden...
0: Kaçamazdık, anne diye tekrar annemizin kucağına sarılırdık.
1: Hocam bu değil efendim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Gerçekten böyle muhabbetimize ortak olan dostlar için de inşallah istifade edilir. Bir zaman dili olmuştur. Bu temenniyle sizin son sözünüzü, o malum daha önce de katıldığınız programa bu mektubumuzu yazalım. Ne diyelim hocam geleceğe bu hocam, konumuzla da alakalı olarak?
0: Elimize sığan telefonlara, içine dünyayı sıkıştırdığımız o dünyaya kendimizi sıkıştırmayalım.
1: Evet.
0: Dışarıda başka bir dünya var.
1: Evet.
0: Kendimizi bu dünyanın içine sıkıştırmayalım.
1: Çok güzel. Evet, bu dünyaya sıkışmayalım.
0: Dışarıda çok güzel bir dünya
1: gerçek
0: var.
1: Gerçek dünya.
0: Gerçek dünya var. Sanal dünya belki biraz tatlı gibi görünüyor başlangıçta ama insanı içine çekiyor, eritiyor. Dışarıdaki dünya ile biz irtibatımızı kesinlikle koparmayalım.
1: Çok güzel. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Müsaadenizle programı kapatıyorum. Sevgili dostlar, geleceğe mektuplarla bu hafta kıymetli hocam, dostum Doktor Hilmi İlhan Altuğ hocamla birlikteydik. Dijital anaforu, ekran bağımsızlığını konuştuk. Ekranın hükmettiği değil, ekrana hükmeden insan olmayı konuştuk. Daha birçok şey konuştuk. Bu program tekrar izlenesi bir program oldu diye düşünüyor. Ve bir dahaki programa kadar sizi Allah'a emanet ediyor ve ghostlanmıyoruz. Biz müsaade istiyoruz. Allah'a ısmarladık.
2: Geleceğe mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Erin

0: kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yeni nesil. Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazası, Kums Mall AVM.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamada ele alınacak. Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 17 sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yarın için bekleme de bırakma, tamamen kapat sloganıyla kullanıcılara çağrıda bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın içinde bulunduğu dönemde yaşanan gerilimlere işaret ederek, mesele sadece savaşı ve saldırganlığı önlemek değil, aynı zamanda bunun da ötesinde barışı nasıl gerçekleştireceğimizi anlamak, kavramak ve bunun içinde ortak çalışabilmeyi başarmaktır, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 sene önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'da, bugün modern ve örnek sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleri ve teknoparklar var, dedi. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonunda 3-4 ve 5 Temmuz tarihleri arasında Ağrı'da düzenlenecek olan Türkiye Ski Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar son aşamaya geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna 90+5'te bulduğu golle yükseldi. Sambacılar geriye düştüğü maçta Japonya'yı 2-1 mağlup ederken turu getiren gol Martinelli'den geldi. Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Kobek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon turnuvasında ABD'li Enili'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasar El Misiel istifa ettiğini açıkladı.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
6: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
7: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Ekonomistler, Şubat ayında başlayan İran-ABD çatışmalarının tetiklediği akaryakıt, gıda ve operasyon maliyetlerinin Amerikan hane halkı başına en az 1.000 dolarlık ek yük getirdiğini hesaplıyor. Dünyanın en güneyindeki aktif yanardağı olan Erebus, her gün atmosfere mikroskobik boyutta saf altın kristalleri salarak bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. ABD, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatiline hazırlanırken, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Batı eyaletlerinde ölümcül orman yangınları devam ederken, büyük ovalardan kuzeydoğu bölgelerine kadar 35 eyalette yaklaşık 162 milyon kişiyi kapsayan sıcaklık uyarıları yapıldı. ABD'nin Florida eyaletinde arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıkan 31 yaşındaki bir kadın, serinlemek için girdiği nehirde bir timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. NASA, 20 yılı aşkın süredir uzaydaki en güçlü patlamaları inceleyen emektar uzay teleskobu Neil Gary Swift gözlemevini atmosferde düşüp yok olmaktan kurtarmak için Salı günü kritik bir misyon başlatıyor. Las Vegas'tan New York'a gelen JetBlue Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının pilotu, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada havada bir drone'la çarpıştıklarını rapor etti. Körfez bölgesinde karşılıklı düzenlenen yeni saldırıların ardından ABD'li temsilcilerin üst düzey barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği bildirildi. Tahran yönetimi ise iki ülke arasında planlanmış bir görüşme olmadığını açıkladı. İngiliz hükümeti, ülkede sığınma hakkı elde eden kişilerin çalışmaya başladıktan sonra konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme yapmasını öngören. İngiliz hükümeti, ülkede sığınma hakkı elde eden kişilerin çalışmaya başladıktan sonra konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme yapmasını öngören planı açıkladı. ABD'nin İsrail'e Gazze şeridi ile ilgili talepleri özetleyen bir belge sundu. Bu taleplerin arasında Hamas, silahsızlandırılmasa bile yeniden yapılanmanın devam ettirilmesinin yer aldığı öne sürüldü. Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'la görüşmesinde ülkesinin Avrupa'daki sürekli askeri varlığının son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed El Busaydi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, Ukrayna ve Hürmüz Boğazı konularını ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump, yarın ABD ile İran arasında Katar'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin, Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: %1,41'lik artış şimdiden netleşti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinde reaktör binası sızdırmalık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirildi. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk teslimatlar gerçekleştirilirken hak sahiplerinin %79'unu genç, %49'unu ise kadın üreticiler oluşturdu. Bakan Yumaklı, yerel üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5 GB teknolojisinin etkisiyle elektronik haberleşme yatırımlarının rekor seviyeye ulaştığını belirterek, 2026 yılının ilk çeyreğinde sektörümüzün toplam yatırım tutarı 263 milyar liraya yükseldi dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Trafik sigortasında tazminat süreçleri sil baştan yenileniyor. SEDDK tarafından hayata geçirilecek ortak hasar ihbar merkezi ile kaza bildirimleri tek noktada toplanırken, değer kaybı ödemeleri de artık başvuru gerektirmeden otomatik hesaplama yöntemiyle doğrudan hak sahiplerine ulaştırılacak. Türkiye, geçen yıl hidroelektrikte toplam kurulu gücünü yaklaşık 32.294 MW'lık seviyesine taşıyarak Avrupa kıtasında ikinci sırada yer aldı. Ekonomik güven endeksi, Haziran'da aylık bazda %1,8 artışla 98,9 değerini aldı.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 66 kuruş seviyesinden işlem görürken euroda satış fiyatı 53 lira 22 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6112 liradan, çeyrek altın ise 10.000 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. Fransız akrobat Charles Blondel Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti. 1882, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'i öldüren Charles Guiteau asılarak idam edildi. 1905, Albert Einstein, hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu. 1908, Tunguska olayı gerçekleşti. 1912, Saskatchewan'da meydana gelen kasırga 28 kişinin ölümüne yol açtı. 1921, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu yani Himaye-i Eftel Cemiyeti kuruldu. 1934, Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey es aylemanını SS subaylarına katlettirdiği uzun bıçaklar gecesi harekatı başladı. 1936, tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgar Gibi Geçti yayımlandı. 1936, Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu. 1939, Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Barbarossa Harekatı kapsamında Nazi Almanyası Ukrayna'nın Lviv kentini aldı. 1953, Chevrolet'in Corvette modeli Flint, Michigan'daki tesislerde üretildi. 1956, İki Amerikan yolcu uçağı Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı, 128 kişi öldü. 1960, Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı. 1965, Samsun Spor kuruldu. 1969, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Magrib bölgesinde petrol buldu. 1970, Türkiye'de haşiş ekimini sınırlayan kararname, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1971, Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilak etti. 1985, kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı. 1990, Doğu Almanya ve Batı Almanya ekonomilerini birleştirme kararı aldı. 1997, Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin Halk Cumhuriyeti'ne bıraktı. 1997, J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı. 2002, Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 2005, İspanya'da eşcinsel evlilik yasalaştı. 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de

0: Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Dengiz Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 222 96 44. Ekin Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Sıhhat Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48. Taşan Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.

sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
2: Ergül her nesil.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özelliklerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamada ele alınacak. Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 17'de sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yarın için bekleme de bırakma, tamamen kapat sloganı ile kullanıcılara çağrıda bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın içinde bulunduğu dönemde yaşanan gerilimlere işaret ederek, mesele sadece savaşı ve saldırganlığı önlemek değil, aynı zamanda bunun da ötesinde barışı nasıl gerçekleştireceğimizi anlamak, kavramak ve bunun içinde ortak çalışabilmeyi başarmaktır, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 sene önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'da, bugün modern ve örnek sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleri ve teknoparklar var, dedi. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonunda 3-4 ve 5 Temmuz tarihleri arasında Ağrı'da düzenlenecek olan Türkiye Skill Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar son aşamaya geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna 90+5'te bulduğu golle yükseldi. Sambacılar geriye düştüğü maçta Japonya'yı 2-1 mağlup ederken, turu getiren gol Martinelli'den geldi. Çek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Kobek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon turnuvasında ABD'li Annie Lee'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasar El Misiel istifa ettiğini açıkladı.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
13: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
0: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2018 yılına gideceğiz.

13 Ocak 2018 Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Hava Yolları'nın 8622 sefer sayılı uçuşu, Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 kala toprağa saplanarak durdu. 162 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmadan kurtuldu. 17 Ocak 2018 Isparta'da Kasa CN-235 tipi askeri eğitim uçağı düştü. Uçakta yer alan 3 asker şehit oldu. 20 Ocak 2018 Afrin operasyonu başladı. 24 Ocak 2018 Kilis kent merkezinde bulunan Çalık Camii'ne ve 100 metre ilerisinde bir eve Suriye'den ateşlenen roket düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti. 3 Şubat 2018 Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayında 1275 delegenin kullandığı oyların %86.7'sini alan Kemal Kılıçdaroğlu 5. kez genel başkanlığa seçildi. 11 Şubat 2018 HDP'nin 3. olağan kongresinde Pervin Buldan ve Sezai Temelli eş genel başkan seçildi.

16 Şubat 2018. İzmir Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'ndan kalkan eğitim uçağı düştü. Olayda iki pilot şehit oldu. 11 Mart 2018. Başaran Holding'e ait Bombardier Challenger 604 tipi özel iş jetinin Şarika İstanbul seferini yaparken İran'ın şehri Kürt şehri yakınlarına düştü. Uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. 13 Mart 2018. Siyasi partilerin seçim ittifakı içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. 14 Mart 2018. Çiftlik Bank isimli şirketin Saadet Zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin mal varlığı

18 Mart 2018. 21 Ocak tarihinde başlayan Afrin Operasyonu'nun hedefinde bulunan Afrin Kent Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. 18 Mart 2018. Milliyetçi Hareket Partisi'nde gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay'da tek aday olan Genel Başkan Devlet Bahçeli tekrardan Genel Başkanlığa seçildi. 22 Mart 2018. Eğitim uçuşu yapan F-16 uçağı Nevşehir yakınlarında düştü. Olayda bir asker şehit oldu. 1 Nisan 2018. İYİ Parti'de gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kurultay'da tek aday olan Genel Başkan Meral Akşener tekrar Genel Başkanlığa seçildi.

3 Nisan 2018. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı. 6 Nisan 2018. Doğan Medya Grubu, Demirören Holding tarafından satın alındı. 13 Nisan 2018. Darüşşafaka erkek basketbol takımı, Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban Eurocup final maçlarında aldığı 81-78 ve 67-59'luk galibiyetlerle kupanın sahibi oldu.

değerlendirdik. Özellikle uydu teknolojilerinde Türkiye'nin son yıllarda kat ettiği mesafeyi gözden geçirme fırsatı bulduk. Şunu bir defa evvel emirde vurgulamak isterim. Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık. Geçen sene ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı hizmete aldık. TürkSat 6A ile birlikte haberleşme uydularımızın sayısı 6'ya, uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu ise 10'a yükseldi.

enformasyondur, bilgidir, veridir. İstisnasız tüm devletler enformasyon çağına adapte olabilmek için yoğun bir rekabet içindedir. Sadece devletler değil, büyük şirketler de bu alanda söz sahibi olmaya çalışmaktadır. Devletler ve şirketler arası yarışın kıyasıya yaşandığı alanların başında ise uydu teknolojileri bulunmaktadır. Türkiye olarak biz de bu yarışta hak ettiğimiz yeri almanın gayretindeyiz. Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Farklı ihtiyaçlarımızı giderecek olan IMC-2 ve IMC-3 uydularımız ile Göktürk-Y ve Göktürk-3'ün çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına, yarım asrına mühür vuracak projelerin hazırlıklarını yürütürken hizmet ve eser siyasetimizi de sürdürüyoruz. Son toplantımızdan bu yana Türkiye'nin ve şehirlerimizin kazançhanesine yeni yatırımlar eklemenin kıvancını yaşadık. Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'u kaderine terk etmiyoruz. İşe geç kalmamak için insanların arabalarında uyumak zorunda bırakıldığı İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon ve 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesi bunlardan biridir. 19 Haziran'da resmi açılışını yaptığımız Halkalı Arnavutköy kesimi ile bu önemli projeyi hamdolsun tamamlamış olduk. Böylece sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metro hatlarından birini İstanbul'umuzun ve ülkemizin hizmetine sunduk. Yeni hat sayesinde güzergahta bulunan yerleşim birimlerimiz arasındaki seyahat süreleri ciddi oranda azalmıştır. Proje 25 yılda zamandan 117 milyon saat tasarruf sağlarken ekonomimize 953 milyon avro tutarında katkı yapacaktır. Şu an biri 4,5 kilometre, diğeri 6,3 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hattın yapımı devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu inşallah 191 kilometreye çıkacaktır. Metro hattımızın İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ulaştırmanın yanı sıra savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı

0: kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Bugüne kadar dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Şu anda 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor. 20 Haziran'da Türk denizciliğinin eriştiği gurur mertebesine bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul'da düzenlediğimiz törende kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Cam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimiz de donanmamızın envanterine dahil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 23 Haziran'da külliyemizde misafir ettiğimiz Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Karol Nawrocki ile savunma sanayi alanında işbirliği dahil pek çok konuyu görüştük. Daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize zaten ulaşmıştık. Yeni hedefimizi ise 15 milyar dolara çıkardık. Müteahhitlik firmalarımız Polonya'da 9 milyar dolar değerinde proje üstlendiler. İnşallah bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve İran krizini ele aldık. Her iki sorunun da adil bir barışla sona ermesi gerektiğine işaret ettik. Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olan Polonya'nın iki devletli çözüme desteğini önemsiyor, bunun güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk, ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir. Aziz milletim, biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik. Herkesin kendi kimliğini ifade etmesinin, kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, kendi inancını özgürce yaşamasının önünü açtık. 2022'de kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızla çok önemli bir ihtiyacı kurumsal anlamda gidermiş olduk. Başkanlığımız ülkemiz genelindeki 1134 cemevinin aydınlatma giderini karşılıyor. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon liralık destek verdik. 2026'nın ilk çeyreğinde 311 cemevinin taleplerini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizdeki 113 cemevinin ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını da yakın zamanda sona erdireceğiz. Burada şunun da altını çizmek durumundayım. Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz. Bu vesileyle Mah-ı Muharrem oruç açma lokmasında birlikte olduğumuz, aynı muhabbet sofrasını paylaştığımız, aynı duaya amin dediğimiz canlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayında tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Cennet gençlerinin seyyidi Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde bir kere daha rahmetle, tazimle yad ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Değerli basın mensupları, 25 Haziran'da Polis Akademimizden mezun olan 13.610 öğrencimizin mezuniyet törenine katıldık. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran'da da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet merasiminde Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek yavrularımızın diploma sevincini paylaştık. Yaz tatile kavuşmanın mutluluğunu yaşayan tüm öğrencilerimizin verimli, huzurlu, keyifli bir tatil geçirmelerini gönülden temenni ediyorum. Sevgili öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Aynı gün Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak ettik. Savaş, kriz ve çatışmaların küresel ticareti olumsuz anlamda etkilediği bir dönemde Türkiye'nin başarı grafiği yükselmeye devam ediyor. 2025'te 395,9 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ihraç ederek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatta yakaladığımız bu ivmeyi özel sektörümüzle dayanışma içinde inşallah daha yukarılara taşıyacağız. Finansmana erişim başta olmak üzere ihracatçılarımıza yeni imkanlar sunmaya da devam ediyoruz. Daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz reskont kredilerinin günlük limitini 500 milyon lira ilave ile 5 milyar liraya yükselttik. Tüm ihracatçılarımız için hayırlı uğurlu olsun diyor. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm firmalarımıza tebriklerimi iletiyorum. Bugün biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki ay ile aynı seviyeyi koruyarak %8,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalırken gençlerde bu oran 0,7 puanı buldu. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz. Sevgili vatandaşlarım, geçen hafta sağlık ve mahalli idareler alanında iki güzel haber aldık. Sağlık Bakanlığımız ve Aselsan işbirliğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bu cihazın kullanımı üreten sağlık modelimizin stratejik önemini de teyit etmiştir. Bir diğer gurur verici haber Fas'ın Tanca şehrinden geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır. Zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir. Her iki başarıda da emeği geçenleri kutluyor, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan Türkiye olarak ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına tüm imkanlarımızla destek oluyoruz. AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içinde iki askeri nakliye uçağımızı afet bölgesine süratle sevk ettik. Toplam 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma köpeğimiz ile Venezuela'ya ulaştı ve çalışmalarına başladı. Uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla temas halinde hem arama kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor hem de bölgedeki öncelikli insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli planlamaları yapıyoruz. Belediyelerimizin de dost Venezuela halkı için çeşitli yardım kampanyaları tertiplediklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Venezuela hükümetine ve halkına bir kez daha geçmiş olsun diyor, Türk milletinin yanlarında olduğunu ve olacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum, şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı, namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonunda 3-4 ve 5 Temmuz tarihleri arasında Ağrı'da düzenlenecek olan Türkiye Skill Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar son aşamaya geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna 90+5'te bulduğu golle yükseldi. Sambacılar geriye düştüğü maçta Japonya'yı 2-1 mağlup ederken turu getiren gol Martinelli'den geldi. Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Kobek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon turnuvasında ABD'li Enili'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Mur için sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Mur için sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasar El-Misiel istifa ettiğini açıkladı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Yayın tekrarı.
4: Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet terazisi başlıyor.
5: Kayser Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhabalar. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz diyorum tekrardan.
6: Hoş buldum, merhabalar.
5: Ben Pınar diyeceğim size yayın boyunca.
6: Evet, evet.
5: Nasılsınız?
6: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
6: Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, hukukçuyum. 23 yıldır hukukçuyum. Memleketim Ankara. Evliyim. Bir çocuk, bir köpek ve 3 tane kedi annesiyim. Canlıları çok seviyorum. Hukuku çok seviyorum. Kadınları çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Umarım hayat hep böyle güzel gider.
5: Evet, tanışmamıza vesile olan veteriner Hakan Doğan'a da teşekkür edelim buradan.
6: Evet, eşime çok çok teşekkür ediyorum.
5: Selamlarımızı iletiyoruz biz de. Şimdi biz bugün 6.284 sayılı kanun boşanma ve nafaka konusunda konuşacağız. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum ben genel olsun diye. Bu 6.284 sayılı kanun denildiğinde akla hep evden uzaklaştırma geliyor bizim gözümüzde. Ama bu tam olarak neleri kapsar, nedir diye açıklayarak başlayalım.
6: Tamam. Evet, evden uzaklaştırma olarak bildiğimiz, şiddete uğradığımızda uzaklaştırma almaya gidiyorum diyerek karakola gittiğimiz kanun 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Kanunun öngördüğü bir takım tedbirler var. En basit haliyle evden uzaklaştırma, ama bunun yanında korunması gereken kişiye geçici maddi desteğin sağlanması, beraberinde ve bakmakta yükümlü olduğu müşterek çocuklar varsa müşterek çocukları da koruma kapsamına alıyor kanun. Aynı zamanda şönimlerde bu müşterek çocuklar için kreş imkanı sağlanıyor. Şiddet mağdurunun hayati tehlikesi söz konusuysa devlet bu kararlarla birlikte kişinin adını, soyadını, banka bilgilerini, ikametgahını, yaşadığı şehri tamamen değiştirme yetkisine sahip. Ki benim de bu şekilde bir dosyam vardı. Gerçekten bu çok çok önemli, tanık koruma kapsamında kişiyi korumak adına çok önemli bir madde. Bunun yanında şiddet mağduruna şiddet uygulayan tarafından yöneltilen hakaret, şiddet içeren tehdit ve bir takım korkutucu sözleri de engellemek adına telekomünikasyon kurumlarıyla iletişimin engellenmesi, sosyal medyadan iletişimin engellenmesiyle ilgili olarak da biz bir takım tedbirler alabiliyoruz. Yine evlilik içerisinde tarafların edinmiş oldukları, yaşadıkları konut varsa bu konutun üzerine aile konut şerhi konulmasını da talep ediyoruz. Tabii bizim taleplerimizle birlikte ya da şiddet mağdurunun talepleriyle birlikte mahkeme bu taleplere uygun kararlar yazıyor. Şu da çok önemli. şiddet uygulayan kişinin bulundurma ya da taşıma ruhsatlı silahı varsa talep halinde kolluk kuvvetlerine bu silahı teslim etmek zorunda. Yine bu kişi şiddet uygulayan zimmetine silah teslim edilen bir işte çalışıyorsa ve şiddet olayının faili ise kendi çalışmış olduğu kuruma bu silahını teslim etmek zorunda. Koruma anlamında aslında en güzel tedbirlerden biri de elektronik kelepçe. Elektronik kelepçe de talep edebiliyoruz. Yani mağdura yaklaşmada yaklaşmanın mesafesini tespit etmek adına, ama birazdan bir şey bahsedeceğim bununla ilgili. Bunun yanında şiddet mağduruna yaklaşmayı, alkol kullanıyorsa şiddet uygulayan, aynı zamanda uyuşturucu madde kullanıyorsa uyuşturucu maddeyi ve alkolü şiddet mağdurunun yakınında kullanmasını da engelleyici şekilde tedbir talep edebiliyoruz.
5: Evet.
6: Elektronik kelepçe ile ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Maalesef ki bir miktar uygulamada eksikliklerimiz var
5: bizim. Evet, ben de tam şunu soracaktım. Elektronik kelepçe çıktığında olan olaylar için neler yapılıyor?
6: Aslında genelde cinayetle sonuçlanıyor. Maalesef ki bizim ülkemizde kadının adı yok. Biz kadınlarımızı koruyamıyoruz. Şöyle bir durum vardı. Bir dosyamda müvekkilim şiddet mağduru. Eşi tehdit ediyor, takip ediyor. Hem de ısrarlı takip. Müşterek çocuklar da var. Müşterek çocuklarla tehdit ediyor aynı zamanda. Ben aile mahkemesinden 6284 sayılı yasa kapsamında tedbirleri istedim. Ek olarak da elektronik kelepçe uygulanmasını istedim. Tabii dosya ilgili merceğe, kuruma gönderildi, şönime. Müvekkilime şönimden çağırdılar. Oradaki arkadaşlar müvekkile şunu söylerler. Şimdi biz eşinize elektronik kelepçeyi uygularsak acaba onu daha da sinirlendirmiş olur muyuz? Elektronik kelepçe acaba onu sakinleştirmez mi? Siz bundan vaz mı geçseniz, avukatınızla bir konuşsanız mı diyerekten benim müvekkilimi orada bu tedbirin uygulanmasından vazgeçirerek maalesef ki gönderiyorlar. Evet.
5: Evet, böyle şeyler.
6: Her ne kadar kanunda tedbirler yazmış olsa da kanunu uygulamak çok önemli.
5: Kesinlikle.
6: Evet.
5: Şimdi biraz bahsettiniz aslında, ama sadece fiziksel olarak bir şiddet mi uygulanmış olmalı bu kanuna başvurmak için, ya da ekonomik, psikolojik veya dijital, şu an sosyal medya çağındayız, oradan da çok fazla evet. oluyor bu şiddet olayları. Buna maruz kalan vatandaşlar da bu kanuna başvurabilir mi?
6: Şimdi şöyle, kanun anlatım kısmında şunu söylüyor. Şiddete uğramış ya da uğrama ihtimali olan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları için biz öngörülen tedbirleri uyguluyoruz diyor. Evet, kadına karşı uygulanıyor, erkeğe uygulanıyor, çocuklara uygulanıyor. Aslında bunu aile bireyleri olarak genişlettiğimiz zaman, mesela ben bir dosyamda kız kardeşinin eşi dolayısıyla erkek kardeşe uzaklaştırma diyebildiğimiz 6284 sayılı yasada kaynaklanan tedbirleri almıştım. Şiddet, güç kullanarak karşı tarafı baskı altına almak. Yani bu şiddetin içerisinde ekonomik şiddet tabii ki var. Sosyal şiddet mutlaka var. Şiddetin fiziksel şiddet olmasına gerek yok. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, dijital şiddet, günümüzde özellikle sosyal medya yoluyla hepimiz aslında dijital şiddete uğruyoruz. Ama tabii bunu uygulamada takip etmek ya da bazı sitelerin koruma mekanizmalarının fazla olmasıyla sonuca ulaştırmak zor oluyor. Ama bütün şiddet türleri kanunda sayılan maddenin içerisinde var ve biz bunlardan herhangi birine uğradığımız zaman bu tedbirleri talep edebiliriz.
5: Şimdi şiddet gören ya da risk altında olan bir kişi,
6: evet.
5: Avukata veya işte maddi bir imkanı yoksa bu evet. Hızlı bir şekilde koruma kararı aldırmak için neler yapmalı diye sormak istiyorum. Bir de karakola gitmek şart mı? Direkt adliyeye gidip de bu işlemi yapabiliyor mu?
6: Aslında çok kolay. Şiddet mağduru olduğumuzda yapabileceğimiz işlemlerin, müracaat edeceğimiz yerlerin sayısı çok fazla. Artı sadece bir dilekçeyle başvurabiliyoruz ve hukuka başvurmak bizde paralı, ücretli, harç ücretleri pahalı olmasına rağmen biz şiddet mağduruysak herhangi bir ücret ödemiyoruz. Şimdi en basitten başlayarak telefonumuzdan alo 183 hattını arayarak yardım talep edebiliriz. Telefona özellikle şiddete uğrama ihtimali olan kadınlara bizim her zaman söylediğimiz şey, telefonunuza mutlaka KADES uygulamasını yükleyin. KADES uygulamasına bastığınız zaman polis size yardıma gelecektir. Bunun haricinde mülki amire, cumhuriyet savcılıklarına, aile mahkemelerine de başvurarak biz koruma tedbirlerini talep edebiliyoruz. Avukat olarak, hukukçu olarak bize geldikleri zaman müvekkillerimiz için dilekçemizi yazıyoruz, aile mahkemesinden talep ediyoruz. Şimdi şöyle, kolluk kuvvetlerinin vermiş oldukları olduğu koruma kararları anında çıkıyor zaten. 24 saat içerisinde de aile mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor. Ama bir takım verilen kararlar aile mahkemesi tarafından onaylanmıyorsa geçerli olmuyor. İvedilik halinde de mülki amirce verilmiş olan kararlar anında uygulamaya geçiyor.
5: Evet, aslında çok önemli,
6: başvurmak çok kolay.
5: Çok önemliydi. Evet, KADES'te alo 183 dediniz.
6: Evet, evet.
5: Bu da gerçekten çok önemliydi. Şimdi kamuoyunda bazen işte bu kanunun suistimal edildiği söyleniyor. İşte ya hiçbir kadın yapmaz demek istiyorum burada. Yani ayrımcılık yapmıyorum ama işte kimse hani gerçekten bir şey görmediyse yapmaz. Şimdi erkekler mağdur edildiğini düşünüyorlar ya. Siz bunu avukat olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve kanunun kötüye kullanıldığını engelleyen mekanizmalar var mı diye sormak istiyorum size.
6: Şimdi şöyle, kadının beyanı esastır, çocuğun beyanı esastır. Evet, bazen kanun kötüye kullanılabiliyor. Özellikle taraflar arasında çekişmeli bir boşanma davası varsa, arada şiddet olmasa dahi tabii kanun bunu aslında besliyor. Yani şiddete uğrama ihtimali olan ya da şiddete uğramış kişi için yazdığından dolayı çocukları gösterme açısından, taraf diğer tarafa çocukları göstermek istemiyorsa bazen kanunu kötüye kullanma olabiliyor. Tabii itiraz ettiğimiz zaman da kanun muhteviyatında ihtimal sözcüğü geçtiği için bu kararı kaldırmak mümkün olmuyor.
5: Evet.
6: Maalesef yani evet, koruyucu. Uygulamaya yönelik hala eksiklikleri var. Ama suistimal edilmeye de insanız, eksikleri mutlaka var. Erkekler bu konuda tamamen haksız değil, tamamen de haklı diyemeyiz.
5: Ama bir caydırıcılığı da oluyor sanki. Mesela asansörde tek kadınlarsa bazı erkekler binmiyorlar.
6: Kesinlikle.
5: Yani ne olur ne olmaz, hani bana acaba şöyle yaptı der mi falan gibisinden korkuyorlar. Siz de katılıyor musunuz buna?
6: Evet, katılıyorum. Caydırıcılığı var. Özellikle tabii bu sosyoekonomik yapının değişmesiyle, toplumun sosyalleşmesinin farklılaşmasıyla, dijitalleşmesiyle çok ilgili. Eskiden ahlaki değerlerimiz ölçüsünde farklı kurallarımız vardı. Şimdi farklı kurallarımız var. Bazen biz bu şiddeti, bu tacizi duymuyorduk. Ama şimdi gazete haberlerine baktığımız zaman şiddet haberlerini çok rahatlıkla okuyabiliyoruz. Ha, gazete diyorum, artık gazete bile kalmadı. Sosyal medya üzerinden. Tabii bu da insanlar da caydırıcılık yaratıyor.
5: Evet, bence iyi de oluyor o zaman.
6: Çok da iyi oluyor.
5: Evet. Umarım azalarak da gider. Şimdi şiddet ve taciz sadece evde olmuyor. Evet, evet. Hani kadınlar şiddet görüyor dedik ama bazen işte eski eş ya da eski bir sevgili kadının iş yerine gelip yine aynı şiddeti göstermeye çalışıyor. Veya okula gelip işte son zamanlarda yaşadığımız Melih Keskin olayı gibi yine şiddetini yapabiliyorlar. Peki burada 6284 kanunu iş yerinde koruyor mu? Veya bir de şunu sormak istiyorum size. İşverenin bu durumu, sorumluluğu var mı?
6: Evet. Yine aynı amaç ve kapsam kısmına dönüyorum. Amaç ve kapsam kısmında şiddete uğrayan şiddete uğraması muhtemel olan kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarla takip mağdurlarını koruyan bir kanun. Ya tabii ki de kadınlar sadece evde şiddete uğramıyorlar. Kadınlar sadece iş yerinde şiddete uğramıyorlar. Sadece kapalı kapıların ardında şiddete uğramıyorlar. Evde uğramış oldukları bu şiddet maalesef ki sokağa çıktıkları zaman iş yerinde, okulda, farklı sosyal alanlarda devam ediyor. Biz eğer iş yerindeysek evde uğramış olduğumuz şiddet iş yerinde devam eder hale gelmişse, iş yerimizin bahçesine şiddet uygulayan fail gelip hala hakaretlerine, tehditlerine devam ediyorsa iş yerinden biz uzaklaştırma kararını gerekçe göstererek bu kişinin iş yerine alınmamasını talep edebiliriz. Ya tabii ki de personel olmadıkça da iş yerinin dışarıdan bir kişiyi içeriye almış olması zaten doğru değil.
5: Evet. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Mesela işte bir AVM'ye gidiyoruz. Otoparkında işte çığlıklar, yardım, işte birbirine şiddet uyguluyor veya yan komşumuzdan böyle bir ses duyuyoruz. Evet. Ve korkuyoruz aslında. Hani onları ihbar etsek mi, etmesek mi? İşte adımız gider mi? İşte sonra bana düşman olurlar mı gibi şeyler görüyoruz. Ve müdahale de edemiyoruz aslında bundan korktuğumuz için. Bu konuda peki ne diyor kanun?
6: Aslında kanun bu konuda diyor ki şiddeti gördüğünüzde ihbar ediniz. İhbar hattı da bu nedenle var. Alo 183. Sadece buna şiddet mağduru başvurmak zorunda değil. Ama bizim toplumumuz aileye önem veriyor. İki gün sonra barışırlar. Taraflar arasında olan sorunlar her zaman halledilebilir. Biz aman buna muhatap olmayalım diye düşünebiliyorlar. Ama tanık koruma kapsamında tabii ki de biz görmüş olduğumuz şiddeti ihbar etmek zorundayız. İhbar ettiğimiz zaman kolluk kuvvetleri bizim kimliğimizi şu komşunuz tarafından ihbar edildiniz diyerekten taraflara vermiyor zaten. Tabii ceza kanununda farklı hükümler var. Bazen kimliğin söylenmesi gereken nadir durumlar ortaya çıkıyor ama burada ihbar yükümlülüğü tabii ki de var.
5: Evet. Şimdi 6284 sayılı kanun hakkındaki sorularım bitti. Biraz boşanmadan sorular sormak istiyorum. Bahsetmek istediğiniz bir şey varsa onları ekleyebiliriz kanuna.
6: Yani şöyle son olarak Türkiye'de kadın olmak zor. Kadının adı yok. Kadınlarımızı koruyamıyoruz. Evet, bizi koruyan bir yasa var, 6284. Biz hukukçular olarak her zaman bu tedbirlerin daha çok genişletilmesini, uygulama yollarının daha kullanılabilir olmasını istiyoruz ama sesimiz her zaman için kanun koyucuya yetişmiyor. Umarım bu cinayetler, umarım kadınların gördüğü şiddet son bulur. Sesimiz bir yere ulaşır. Şiddetsiz bir yaşam diliyorum.
5: Umarım öyle olur.
6: Evet.
5: Teşekkür ederiz biz de buradan. Şimdi anlaşmalı veya işte çekişmeli boşanma hem zaman olarak hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı. Şimdi eşlerin burada mutlaka anlaşma yoluna gitmeli mi diyorsunuz siz? Yoksa işte uzun süreler ya da süreci kısaltacak bir formül var mı?
6: Şöyle, anlaşmalı boşanma her zaman tercih edilendir. Çekişmeli boşanma bir anlaşma zeminine ulaşamadığımız zaman tercih ettiğimiz bir yol. Bunu hayat felsefesi olarak açıklayacak olursak ben hep şöyle söylüyorum. Hayat nezaketle başlar. Evlenirken biz karşı tarafa yatırım yapıyoruz. Karşı taraf da bize yatırım yapıyor. Yani dolayısıyla evlilik bir yatırımdır. Ama evlilik eşyaya yatırım değildir. Geleceğe yatırımdır, çocuklara yatırımdır, yaşlılığa yatırımdır. Ya tabii ki de anlaşma olmadığı zaman bu yatırımdan zarar ettiğimiz zaman nedir? Yatırımımızdan döneriz, batarız, iflas ederiz. Yani evlilik de böyle bir şey. Evet, nezaketle başlayan bir hayat, yaşanmış anılar adına, sevgi, saygı adına tabii ki de isteriz ki nezaketle devam etsin ama her zaman aynı uzlaşma zemininde aynı düşünceye sahip olmak maalesef ki mümkün.

0: Ama insanların her zaman için, dünya küçük, karşılaşma imkanları var, müşterek çocuklar var. Müşterek çocukların hatırına bir zeminde anlaşmak her zaman en iyi yoldur. En
1: Kesinlikle iki
0: iyi,
1: taraf için de.
0: tabii, bazen insanın huzuru satın alması lazım. Yani ben bazen bir emtiaya para verip alıyorum ama huzur emtia olmasa da bazen parayla satın alınabiliyor. Bazı şeylerden bu konularda feragat etmek gerekiyor.
1: Evet, peki bu süreci kısaltmak için bir şeyler yapılabilir mi?
0: Yani şöyle bir hukukçudan tabii ki de yardım almak gerekiyor. Çünkü davayı açtığımız zaman dava aşamasında taraflara verilen süreler kesin süreler. Yani haftalık süreler ve 15 günlük süreler halinde veriliyor. Bazen vatandaş olunca bu süreler gözden kaçırılabiliyor. Ama tabii kanunca çekişmeli boşanma davalarında belirtilen ve bitmesi öngörülen bir süre var. Tabii tanıklar ne kadar çok toplanırsa, deliller ne kadar çabuk dosyanın içerisine girerse çekişmeli dava o kadar çabuk biter. Ama biz bu kadar süreyi öngöremiyorsak bir zeminde anlaşmak, bazen haklardan feragat ederek uzlaşmak en güzeli.
1: Evet. Şimdi iki kişi çekişmeli bile olsa onlar o yıpranmayı kendileri tercih ediyorlar. Ama
0: Evet.
1: burada çok çok daha fazla yıpranan çocuklar oluyor. Burada da velayet konusuna değinmenizi istiyorum. Tam olarak velayette neye bakarlar? Anne her zaman avantajlıdır algısı var yine bizim gözümüzde halk
0: Evet,
1: olarak.
0: evet.
1: Bu doğru mudur?
0: Evet, doğru. Anne her zaman için avantajlı. Şöyle çocukların daha çok anne merhametine, anne sevgisine, anne bakımına ihtiyacı var. Annenin avantajlı olmadığı durumlar kanunumuzda o kadar kısıtlı ki ya anne kendisi istemeyecek ya anne madde bağımlısı olacak. Bu durumda çocuklar babaya veriliyor ya da çocukların ergin yaşta olup yani ayırt etme gücüne sahip olup ben babamla yaşamak istiyorum dediği takdirde babaya veriliyor. Benim şöyle bir dosyam vardı. Anne hayat kadını. Anne hayat kadını olduğu halde dosya Yargıtay'a kadar da gitti. Kendi yaşantısını çocuklara yansıtmadı. Oradaki sıkıntıları çocuklara göstermediği için velayeti yine aldı. Dolayısıyla annenin yaşantısının olumsuzluklarının çocuğa gelmemesi çok daha önemli. Ama şöyle bir şey var. Maalesef boşanma davası açıldığında şahsi görüş verilene kadar, geçici velayet kurulana kadar çocuk kapanın elinde kalıyor. Çünkü kanunda baba gitse benim çocuklarımı çaldı dese, anne gitse benim çocuklarımı çaldı dese yapabilecek hiçbir şey yok. Çocuklar da burada bir miktar olumsuz etkileniyorlar. Sonra tekrardan dönüyoruz ki hayat nezaketle başlar, nezaketle devam eder. Bizim hırslarımız bizi ilgilendirir, çocukları değil ama maalesef böyle gitmiyor.
1: Evet, biraz çocuklarda arada kullanılıyor gibi
0: Yıpranıyor,
1: de oluyor.
0: evet. Yani karşı taraftan alınamayan intikamlar, onlardan alınamayan haklar çocuklara anlatılarak çocukların destek olması bekleniyor ama çok yanlış.
1: Evet, onların geleceği için de çok yanlış
0: Çok
1: dediğiniz
0: yanlış.
1: gibi. Şimdi artık günümüzde WhatsApp, Instagram gibi şeyler var ve bunlardan paylaşımlar var. Mahkeme bunları delil olarak sayıyor mu boşanma aşamasında? Bunu sormak istiyorum. Bir de gizlice alınan ses kayıtları, ekran görüntüleri davayı kazandırır mı? Yoksa suç teşkil eder mi diye sormak
0: Evet.
1: istiyorum.
0: Şimdi burada delilin nasıl alındığı çok önemli. Eğer karşı tarafı sırf takip etmek, delil oluşturmak adına biz bu yolu geliştirip delil elde ediyorsak özel hayatın gizliliği ilkesine takılıyoruz. Ama burada da bir ayrım var. Delil olarak aldığımız, yedeklediğimiz olayı başka türlü ispatlamamız mümkün değilse bizim elde etmiş olduğumuz donelerin tamamı mahkemede delil olarak kullanılıyor. Şimdi eskiden işte erkeklerin yakalarında ruj izi olan gömlekler, tutulan takip eden kişiler, dışarıda gören tanık beyanları, otel kayıtları hala var otel kayıtları ama onlar daha çok delil konusu olurken dijitalleşme ile birlikte WhatsApp konuşmaları, ondan sonra sosyal medya paylaşımları, anlık hikaye paylaşımları.

0: Bunların hepsi tabii ki de delil olarak kullanılıyor ve olayı ispat etmede artık çok çok önemli delil haline geldi.
1: Evet, şimdi bazı telefonlarda konum bulma uygulamaları var. Evet. İşte kişiler birbirlerini açabiliyor.
0: Evet, evet.
1: Buradaki işte atıyorum otel dediğiniz için oradan diyorum. Otelin konumu var. İşte eşim bu saatte şuraya gitti diye oranın ekran görüntüsünü alsa bu kullanılabiliyor mu?
0: Şöyle, bu kullanılabilir ancak zaten mahkemeye zina dolayısıyla ya da sadakat yükümlülüğünün aykırılık dolayısıyla bir dava açtığınız zaman mahkeme belirtilen tarihler arasında olan otel kayıtlarını talep ediyor. Dolayısıyla otele giriş çıkış kayıtları da geldiği için çok zamanda buna gerek kalmıyor.
1: Evet. Şimdi Türkiye'de evlilik sözleşmesi aslında hala bir tabu olarak kullanılıyor. Evet. Ve işte hep şey diyorlar, ayrılmak için mi ya da boşanmak evet. için mi evleniyorsun gibi bir yargı var o evet. sözleşmeye karşı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Hı-hı. bunu sormak istiyorum. Bir de hukuki açıdan evlilik sözleşmesi gerçekten evliliği koruyan bir şey mi?
0: Evet. Hukukumuzda evlilik sözleşmesi diye bir müessese yok. Mal ayrımlığı, mal birliği diye bir sözleşme yapabiliriz. Eskiden 2002 yılına kadar tarafların yaptıkları evliliklerde mal ayrılığı söz konusuydu. Ama 2002'den sonra mal ortaklığına geçtik. Şimdi evlilik sözleşmesi dediğimiz zaman genelde ikinci evliliklerde ve devam eden üçüncü, dördüncü evliliklerde konuşulan bir konu sözleşme halini almış oluyor. Burada karşılıklı olarak mallarımızda paylaşımın boşanma halinde nasıl olacağı, ölüm halinde mirasçılara bu mirasın nasıl bölüneceğine dair aslında biz buraya hüküm koyuyoruz. Evlilik sözleşmesi evliliği kurtarmaz aslında. Kişilerin mal varlığına dair haklarını kurtarır. Ama şöyle, evliliği yatırım olarak görmek istemiyorsanız, ben bunu maddi bir yatırım olarak söylemiyorum, yani geleceğe yatırım, yaşlılığa yatırım, hayata yatırım, çocuklara yatırım olarak görmüyorsanız, gelip geçici bir şey olarak görüyorsanız evlilik sözleşmesiyle sınırlarınızı, haklarınızı belirleyebilirsiniz. Ama evlilik sözleşmesinde geleceğe yönelik, bize bunu çok soruyorlar, onun için söylüyorum. İşte evlilikte belli bir süre sonra kocam beni aldatırsa bu sözleşmeye şu kadar cezai şart koyalım. Hayır, koyamayız. İleriye yönelik davranışları şarta bağlı hale getiremeyiz. Cezai şart oluşturamayız. Ya da işte kişilerin davranışlarını bir kalıba sokacak davranış biçimlerini maddelemek istiyorlar. Hayır, sözleşme demek bu değildir. Evlilikten önce edindiğiniz mallar varsa ya da evlilik içerisinde yatırım yapılan mallar varsa kimin o malın sahibi olacağı, o mala ne kadar katılacağına dair evet bir noterde kağıt imzalayabilirsiniz ki en çok bilinen yanlışlardan biri de evlilik öncesinde imzalanması gerekiyor diye biliyorlar ama evlendikten sonra imzalanması gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Rica
1: Şimdi
0: ederim.
1: Boşanma sonrası kadın kendi soyadına dönebiliyor ama bazen evet. diyorlar ki ya da çocuklar da bunu talep evet. edebiliyor. Anne, ben de senin soyadını alayım diye.
0: Evet.
1: Çocuklarına da bu soyadı verebilir mi?
0: Evet.
1: Bunu sormak istiyorum.
0: Evet, artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşmeyle birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim, akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
1: Evet, çok da güzel olmuş.
0: Çok da güzel oldu, evet. Evet.
1: Şimdi boşanma konusunda da sorularım bitti. Şimdi
0: evet.
1: diğer süresiz nafaka konusuna evet. geçmek istiyorum. Yine boşanma hakkında toparlamak istediğiniz şeyler varsa dinleyebilirim.
0: Yani genel olarak zaten konuları konuştuk. Anlaşmak, şunu söylemek istiyorum. Anlaşmak her zaman için iyi bir zemindir. Güzel kurulan şeylerin güzel bitmesi lazım. Yaşadığımız toplumun getirmiş olduğu sosyo-kültürel özellikler, yapılar bizim hayat tercihlerimizi tabii ki de yönlendiriyor ama tabii anlaşma zemininde buluşmak her zaman için iyidir diyorum.
1: Evet, yine teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Şimdi nafaka deyince direkt zaten süresiz nafaka, işte ömür boyu adam bakmak zorunda mı gibi ifadeler çok görüyoruz. Evet. Şimdi öncelikle nafaka nedir diye başlamak istiyorum. Sonrasında işte bu nafakanın türleri var. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası gibi. Bunların temel farkları nedir ve kişi bunu nasıl talep edebilir?
0: Nafaka aslında tek tür nafaka. Boşanmakla yoksulluğa düşen taraf için diğer tarafın vermiş olduğu ödence demek. Dava devam ederken ya da ayrılık sürecinde, illaki boşanmak şart değil nafaka alabilmek adına, şiddet mağduru olduğumuzda da biliyorsunuz karşı taraftan nafakayı talep edebiliyorsunuz. Ya da taraflar henüz boşanmamış, mahkemeden ayrılık kararı aldırılmışsa burada nafaka talebinde bulunabiliyor. Nafakanın sadece şekli değişiyor. Dava devam ederken tedbir nafakası, dava bittikten sonra yoksulluğa düşen taraf için yoksulluk nafakası adını alıyor. Tabii çocuklar için de aynı şekilde iştirak nafakası adıyla devam ediyor. Kanunumuzda şu anda en çok konuşulan konu bu. Eskiden nafakalar süresizdi. Evet,
1: artık şimdi değişti.
0: Evet, şimdi değişti.
1: Kanunla birlikte. Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi gerçekten bir kişi ömür boyu bir kişiye bakıyor muydu? Boşandığı eşine bakabiliyor muydu? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Şimdi bir de şey diyorlar işte, 2 gün evli kaldığı birine ömür boyu bakmak zorunda değil gibi ifadeler de çok görüyoruz. Siz bu konuda neler söylersiniz?
0: Aslında bunlar ağızdan ağza giderek biraz da değişime uğramış ifadeler. Yani 2 günlük evliliklerde ömür boyu nafaka zaten durumun vehametine göre hakim tarafından uygulanan bir olgu değildi. Ama son değişimle birlikte öncelikle şunu bahsetmek lazım. Ülkemizde kadının emeği görünmüyor. Kadının iş gücüne katılımı erkeklere göre çok az. Kadın her zaman için çalışmıyorsa, çalışıyor olsa dahi evde beden işçisi. Çocuklara bakıyor, yaşlılara bakıyor, evin teçhizatını sağlıyor ama emeği görünmez. Şimdi kadın hayatı boyunca çalışmamış. Evliliği 15 yıl sürmüş. 15 yılın sonunda bir boşanma davasıyla boşanacak. Ya işten ayrılmış evlenirken, ya iş hayatına hiç katılamamış. Yaşı da ortalama 50 diyelim. Bu kadının iş hayatına girip barınma ihtiyacını, çocukların sorumluluğunu, evin ihtiyacını almasını düşünmek, bunu yüklenmesini beklemek aslında çok doğru değil. Ve şimdi erkeklerin kadınlara ödediği nafakaların da öyle afaki bir miktarları yok. Karşı taraf asgari ücretle geçiniyorsa neredeyse gelirinin 1/5'ini, 1/6'ını kadına nafaka olarak veriyor. Bununla da bir yaşamın kurulamayacağı, bir yaşamın tesis edilemeyeceği çok net. Çünkü boşandıktan sonra kadının barınmaya ihtiyacı var. Kadının kendi hayatını idame ettirmeye, evini yönetmeye, ki çocukların biraz önce konuştuğumuz gibi velayet hep anneye kaldığı için çocukların bakımını üstlenme yükümlülüğü var. Evet, kadına nafaka veriliyor, çocuklara da nafaka veriliyor ama bunlar asla afaki ücretler değil. Yeniden kadının hayat kurabilmesi çok zor. İstanbul'da 30 yaşında boşanmış, tahsilli bir kadının hayat kurması belli bir kolaylık kapısından geçiyorsa, Anadolu'da aynı şekilde köyde bir evlilik kurmuş, barınma ihtiyacına dahi ihtiyacı olan bir kadının o hayata tesis etmesi beklenemez. Dolayısıyla ben buraya birazcık taraflı bakıyorum. Kadın olmaktan dolayı taraflı bakıyorum. Kadının emeği görünmüyor, kadın çalışmıyor, kadının ekonomik özgürlüğü elinden alınıyor. Ve kadına verilen nafaka bir ekonomik özgürlük değil. Geçimine emin olun çok ufak bir katkı. Evet, erkekler de bu konuda isyan ediyorlar. Yeni evlilik kuruyorlar, yeni bir hayata başlıyorlar ama bazen de birinin hayatından belli bir kesimi almak maalesef ki o sorumluluğu üstlenmeyi gerektiriyor.
1: Evet. Peki şimdi nafaka alan kişinin işe girmesi veya işte nafakayı ödeyen kişinin işten çıkması ya da yeniden evlenmesi durumlarında nafaka nasıl güncelleniyor?
0: Şöyle, Anayasa Mahkemesi'nce süresiz ibaresi değiştirilmeden önce de kadın işe girdiği zaman erkek mahkemeye başvurarak nafakanın kaldırılmasını isteyebiliyordu. Yine kadın evlendiği zaman soyadının değişmesiyle birlikte, nikah aktiyle birlikte diğer taraf nafakanın düşmesini, kaldırılmasını talep ediyordu. Yine başka bir durumda kadın eğer kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamışsa, nafakayı istemiyorsa, her ne kadar kağıt üzerinde de olmuş olsa, bir nafaka verilmişse de kadın bunu istemiyorsa erkek bunu ödemiyordu. Şimdi de aynı. Yani şimdi de süresel açıdan bir zaman dilimi konulmuş oldu ama bu düzenleme henüz uygulamaya geçmedi. 9 ay sonra uygulamaya geçecek. Bence burada hakime geniş takdir yetkisi verilmesi lazım. 60 yaşında boşanan bir kadının sağlık problemleri varsa, yaşadığı coğrafya, yaşadığı koşullar, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sosyokültürel yapısı, sosyoekonomik yapısı mutlaka değerlendirmeli. Yani biz burada adaleti sağlamak adına nafakayı süreli hale getirirken diğer taraftan adaleti sarsmak durumunda kalıyor olabiliriz. Ama bence dosya üzerinde hakimlere takdir yetkisini geniş anlamda vermek çok önemli.
1: Kesinlikle. Şimdi evet. Şöyle düşünülüyor olabilir, işte kadınlar zaten çalışıyor, ekonomik özgürlükleri var diye, ama dediğiniz gibi 50 ya da 65 yaşındaki bir kadının da bir işe girip çalışması gerçekten zorlayıcı bir süreçtir.
0: Evet. Nafakanın tek tanımı var. Evet, boşanmakla yoksulluğa düşen taraf için diğer tarafın verdiği ödenci, ama yoksulluğa düşen tarafın çok tanımı var. Anadolu'da tanımı farklı, doğuda tanımı farklı, İstanbul'da tanımı farklı. Yapılar çok farklı, yaş çok farklı, kişinin içinde bulunduğu durum çok farklı. Yani evet, bazen bu yüzden evlilikler devam etmek zorunda kalacak. Çünkü Anadolu'da kadın, gelinliğinle çıktın, kefeninle dönersin sözüyle gelin olduğu için süreli nafaka haline de geldiğinde artık boşanmaktan da korkacak.
1: Evet. Diyecek şiddete, ki ekonomik özgürlüğüm
0: elinden gidecek. Şiddete ses çıkarmayacak. Aldatılmaya ses çıkarmayacak. Çünkü kendi hayatını karşılayamayacak.
1: Evet. Belki de o konfor görünümlü şeyi kaybetmek istemeyecek dediğiniz gibi.
0: Gidecek yeri yok. Barınacak evi yok. Çocuklarına bakabilecek gücü yok. Kadın olmak zor.
1: Evet, öyle. Şimdi günümüzde artık mal kaçırma gibi olaylar da çok fazla görülebiliyor. İşte gelirini düşük gösteriyor falan. Ya da kripto paralarla, işte ya da parasını başka birinin üzerine göstermeyle falan mal kaçırabiliyorlar. Mahkemeler bu durumlarda nafakayı nasıl belirliyor? Bu gizli varlıkları tespit edebiliyorlar mı?
0: Şöyle, bu delil toplama aşamasında söz konusu olan bir durum. Aslında mahkemelerin kendiliğinden delil toplama yükümlülüğü yok. Taraflar olarak ya da taraf vekilleri olarak kişilere düşen görev, diğer taraf adına istemiş olduğumuz bütün mali verileri kendi elimizle hazırlayıp mahkemeye sunmak. Ama tabii bu kripto para kurumlarının her zaman için isimleri bilinemiyor. Ya da kişi başkası adına hesap açtırmışsa orada ne kadar mal varlığı olduğu görünemiyor. Almış olduğu evi bir başkasının adına almışsa biz burada hakkımızı ispat edemiyoruz. Ama bizim talep ettiğimiz ölçüde vergi dairelerinden kişinin vergi, eğer esnaflıkla uğraşıyorsa vermiş olduğu vergi doğrultusunda bir belirleme yapılıyor. Ya da maaş bodrosu isteniyor. Maaş bodrolarındaki almış olduğu maaşa göre ki ne kadar doğruyu yansıtıyor. Tabii buralar hep tartışmalı. İspat yükümlülüğü tarafa düşüyor. Ama her zaman gerçekte olanı maalesef ispatlayamıyoruz. Kişi kendini koruma altına alarak bir başka hesap üzerinden kripto paraya, banka hesaplarına devam edebiliyor.
1: Evet. Bu da kötü bir durummuş
0: aslında. Kötü bir durum, evet.
1: Şimdi evet, hep kadınlar dedik. Çünkü çevremizde gerçekten hep kadınlar mağdur ediliyor gibi görünüyor. Ama şimdi yoksulluğa düşen eş ifadesi kullanılıyor ya bu nafakada.
0: Evet.
1: Buradaki eş erkekse... Evet. Kadının gelir durumu daha iyiyse bu durumda nafaka nasıl oluyor?
0: Aynı şartlar geçerli. Yoksulluğa düşen eş tabiri. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Evet, bununla karşılaşıyoruz. Bazen erkek kadının iş yerinde çalışıyor. Beraber bir iş kuruyorlar ya da daha önceden olan iş yerinde çalışma hayatına devam ediyor. Ama boşanmakla tabii ilişkiler de bozulduğu için iş ilişkisinin olmasını beklemek mümkün değil bu durumda. Erkek işten ayrılıyor, geliri yok. Ama kadının hali hazırda sosyoekonomik durumu olduğu seviyede hiç etkilenmedi, sarsılmadı. Bu durumda mahkeme erkek için de nafaka tesis edebiliyor. Ya da kadının mal varlığı erkekten daha çok olduğunda, geliri daha çok olduğunda boşanmakla erkeğin mali durumu sarsılacaksa, kendine barınma sağlayamayacaksa, çocuklar erkekte kalmışsa çocuklar için yine iştirak nafakasını kadının ödemesi yönünde mahkeme hüküm tesis ediyor.
1: Evet, burada da aslında bir eşitlik söz konusu diyebiliriz.
0: Yani eşitlik söz konusu.
1: Ama gördüğümüz tabii ki en çok.
0: Tabii sözde, evet edildiği. Yani biz nadiren karşılaşıyoruz verilen erkeklere nafakada. Ama kadınlara veriliyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok rica güzel ederim. Bilgiler verdiniz.
0: Rica ederim.
1: Programı ne demek? Toparlamak adına son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Ben özellikle nafaka hususunda söylemek istiyorum. Evet, biz hukukçular olarak aslında bu verilen kararı çok beğenmiyoruz. Arzu ettiğimiz şu, kanunun 9 ay içerisinde düzenlemesi yapılırken hakime geniş takdir yetkisini lütfen verin. İnsanların sosyal yapılarını mutlaka değerlendirsinler. Bazen toplumsal eşitliği tetikleyecek, davranışlara yöneltecek eylemler oluşabilir bu kararın neticesinde. Umarım bu düzenlemeler yapılır. Nafaka, nafaka, nafaka dedik. Süresiz nafaka dedik. Süreli hale dönüştü. Ama yaşam böyle değil.
1: Evet, umarım evet. Bunlar da değerlendirilir.
0: Ve kadına verilen nafaka zaten toplumda söylenilen tabirle atla deve değil. Çok düşük.
1: Evet, bu da göz evet. önüne alınmalı.
0: Evet.
1: Ben tekrardan çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi ki vakit ayırdınız. İyi ki
0: çok
1: bizi
0: teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok güzel
1: ederiz.
0: Bir yayında.
1: Her zaman beklerim.
0: İnşallah.
1: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Adalet Terazisi programının bu haftalık da sonuna geldik. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu, Doğan bizlerle birlikteydi. Çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Adalet Terazisi sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Dengiz Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 222 96 44. Ekin Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Sıhhat Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48. Taşan Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı, namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugünkü programımızda da Frédéric Chopin'i konuk edeceğiz.

Chopin, Varşova'dan 46 kilometre uzaklıktaki Zelazowa Wola köyünde doğdu. Kilise vaftiz kayıtları doğum tarihini 22 Şubat 1810 olarak gösterdi ve adı Latince'de Fredericus Franciscus şeklinde kaydedildi. Ancak Chopin ve ailesi doğum gününü 1 Mart olarak kabul etti. Babası Nicolas Chopin, Lorraine bölgesinde bir Fransızdı ve 1787 yılında henüz 16 yaşındayken Polonya'ya göç etti. Polonya aristokrasisinin çocuklarına öğretmenlik yaptı ve 1806 yılında Justyna Krznowska ile evlendi. Justyna, Skarberg ailesinin yoksul bir akrabasıydı.

Chopin ailenin ikinci çocuğu ve tek oğluydu. Ludwika adında bir ablası, Isabella ve Emily adında iki kız kardeşi vardı. Babası evde lehçe konuşulmasına özellikle özen gösterdi. Chopin doğduktan 6 ay sonra, Ekim 1810'da ailesi Varşova'ya taşındı. Babası Varşova Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başladı ve aile Sakson Sarayı'nda yaşamaya devam etti. Babası flüt ve keman, annesi piyano çaldı ve öğrencilere ders verdi. Chopin narin bir yapıya sahipti ve çocukluğunda hastalıklara karşı hassas oldu. İlk piyano eğitimini annesinden aldı, ardından 1816-1821 yılları arasında Çek piyanist Wojciech Zimny'den ders almaya başladı. Ablası Ludwika da Zimny'den ders aldı ve kardeşler birlikte düetler çaldı. Chopin'in harika bir çocuk olduğu erken yaşlarda anlaşıldı. 7 yaşındayken halka açık konserler verdi. 1817 yılında biri sol minör, diğeri si bemol majör olmak üzere iki polonez besteledi. 1821'de yayınlanan La Bemol Majör Polonez, hocası Zimny'ye adandı ve Chopin'in günümüze ulaşan en eski el yazması oldu.

1817'de Sakson Sarayı'na askeri gerekçelerle el kondu ve Varşova Lisesi Kazimierz Sarayı'na taşındı. Chopin ailesi de buraya yerleşti. Bu dönemde Frederick, Belvedere Sarayı'nda yaşayan Büyük Dük Konstantin'in oğluyla oyun arkadaşı oldu. Chopin, Dük için piyano çaldı ve onun adına bir marş yazdı. Polonyalı şair Julian Ursny, 1818 yılında Küçük Chopin'in ününden söz etti. Sanatçı 21 yaşında Paris'e yerleşti. Paris'te geçirdiği 19 yıl boyunca yalnızca yaklaşık 30 konser verdi ve daha çok salon konserlerini tercih etti. Geçimini beste satarak ve özel piyano dersleri vererek geçiren Chopin, 1835'te Fransız vatandaşlığını aldı ve 1836'da Maria Wozniacka ile nişanlandı. Ancak nişan 1837'de bozuldu. Daha sonra George Sand'la uzun ve çalkantılı bir ilişki yaşayan Frédéric Chopin, ardından 1838'de Molarco'ya yaptığı yolculuk, müzikal açıdan verimli bir dönem oldu. Son yıllarında Jane Stirling tarafından maddi olarak desteklendi ve 1848'de İskoçya'ya gitti. Hayatı boyunca sağlık sorunları yaşadı ve 1849 yılında 39 yaşındayken Paris'te hayatını kaybetti.

Chopin tam anlamıyla romantik bir sanatkar, fakat yine yaratılış bakımından bambaşka bir insandı. Besteciliği bunu en açık şekilde gösteriyordu. Pek az eseri istisna edilirse, besteciliği tamamen piyanoya vurulmuştu. Piyanodan kendini gösteren yeni tınlama imkanları çıkarmış, ayrıca devrinin henüz ulaşamadığı tınıları bile keşfetmişti. Bununla birlikte, armonilerin geniş ve zengin ifade sahası, çok farklı üstünlüğünü bu melodiler ve onların ortaya konuşunda belirlenen ritimlerin özel bir serbestlikle düzenlenişi ve sonunda lirik şiire has bir tattan gelişerek yükselen ifade yeteneği gibi nitelikleriyle, Chopin'in Fransız müziğinin ancak çok daha sonra varabileceği özelliklerin ilk hatlarını tespit etmek onda mümkündü. Ne kadar uzakta yaşasa da, derin bir hisle vatanına daima bağlı kalmıştı. Kendisinden önce konser salonlarında görülen mazurka ve polonezleri folklor statüsünden çıkarıp sanat seviyesine yükselten Chopin'di.

Chopin'in bütün besteleri piyano içermekteydi. Büyük bölümü solo piyano olmakla beraber iki piyano konçertosu, birkaç oda müziği ve lehçe şarkılar yazılmıştı. Tuş takımı kendine özgü olmakla birlikte teknik açıdan zahmetli bulunurdu. Kendi performansları oldukça nüans ve dokunaklı olarak kayıtlara geçmişti. Enstrümantal balat konsepti Chopin tarafından icat edilmişti. Önemli piyano çalışmaları arasında mazurkalar, valsler, polonezler, etütler, impromptu'lar, prelütler ve sonatlar vardı. Bazıları ancak Chopin öldükten sonra yayınlanmıştı. Besteleme stilinde Polonya halk müziği, Bach, Mozart ve Schubert'in klasik etkileriyle birlikte etkisini göstermişti. Tarz, müzikal form ve armonideki yeniliklerle milliyetçilikle olan ilişkisi hem romantik dönem boyunca hem de sonrasında etkisini fazlasıyla göstermişti. Chopin'in müziği, müzik piyasasındaki konumu, politik ayaklanmalarla olan ilişkisi, hayat aşkı ve erken ölümü onu romantik çağın önde gelen figürlerinden birisi yapmıştı. Besteleri hala popüler olarak kullanılmakla beraber birçok film ve biyografinin de konusu olmuştur.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. Fransız akrobat Charles Blondel Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti. 1882, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'ı öldüren Sharpito asılarak idam edildi. 1905, Albert Einstein, hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu. 1908, Tunguska olayı gerçekleşti. 1912, Saskatchewan'da meydana gelen kasırga 28 kişinin ölümüne yol açtı. 1921, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu yani Himaye-i Eftel Cemiyeti kuruldu. 1934, Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey SS elemanını SS subaylarına katlettirdiği Uzun Bıçaklar Gecesi Harekatı başladı. 1936, tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgar Gibi Geçti yayımlandı. 1936, Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu. 1939, Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Barbarossa Harekatı kapsamında Nazi Almanyası Ukrayna'nın Lviv kentini aldı. 1953, Chevrolet'in Corvette modeli Flint, Michigan'daki tesislerde üretildi. 1956, iki Amerikan yolcu uçağı Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı, 128 kişi öldü. 1960, Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı. 1965, Samsun Spor kuruldu. 1969, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Magrib bölgesinde petrol buldu. 1970, Türkiye'de haşiş ekimini sınırlayan kararname, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1971, Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilak etti. 1985, kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı. 1990, Doğu Almanya ve Batı Almanya ekonomilerini birleştirme kararı aldı. 1997, Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin Halk Cumhuriyeti'ne bıraktı. 1997, J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı. 2002, Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 2005, İspanya'da eşcinsel evlilik yasalaştı. 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Bugün.
2: Kayseri OSB 43. Cadde üzerinde boş arazide küçük çaplı yangın çıktı. Sivas Caddesi Kumarlı'da meydana gelen kaza kameralara yansıdı. TÜİK ihracatın %9,5 ve ithalatın %10,8 azaldığını açıkladı. Anafartalar Mevsim Sokak'ta araç yan yattı. Kayseri Mayıs'ta 362 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Sınavı hazırlık kursu başlattı.
0: Bugün.
3: Nöbetçi Eczaneler.
4: Dengiz Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 222 96 44. Ekin Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Sıhhat Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48. Taşan Eczanesi, Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
4: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ceza cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir mahallesinde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
0: Yayın tekrarı.
5: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
6: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu haftada karşınızdayız. Bizleri Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Artık bu detayları çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. 200 küsür bölüme yaklaştık galiba. Arada sırada şöyle bir yönetmenime dönüp doğru mudur diyorum. Evet, kafa sallıyor. Çok da güzel. Biliyorsunuz hafta sonu pazar günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Biz de sevgili konuğumla birlikte böyle kadına dair hem merak edilenleri, hem yaşadığımızı, hem olumsuz şeyleri, hem olumlu şeyleri böyle mizahi bir dille ele alıp şöyle bir mesleğimizle meç edip ortaya bir sunalım istedik. Tam da bu sebeple M-True Ajans, reklam ajansı başkanı sevgili Melike Doğru bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
7: Hoş bulduk efendim.
6: Nasılsınız?
7: İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
6: İyidir. Böyle siyahlar içerisinde gelmişsiniz. En sevdiğim renk, beni en çok yükselten renk.
7: Böyle karşılıklı asilleşerek
6: gerçekten çok
7: edelim.
6: Güzel olmuş. O harika eşarp detayları falan, daha oralara çok girip çıkacağım. Hiç
7: teşekkür
6: merak
7: ederim.
6: Etme.
7: Birazdan bir şımaraya.
6: Evet. Hızlı bir giriş yapalım istedim. Çok da güzel konularımız var. Böyle güzel yenilikler yapacağız. Bir deneme yapacağız seninle birlikte.
7: Hadi bakalım. Heyecanlanayım mı Gülcan Hanım?
6: Ufaktan heyecanlanabilirsin. Aha. Hem dinleyenler hem izleyenler de böyle bir takipte kalsınlar. Ara sıra size de pas atabilirim. Böyle sorduğum şeylerle alakalı sizlerden de cevap bekleyebilirim. İsimleriniz ile birlikte sizi de yayında inşallah yer vermek istiyorum. Zaten orada bir yerlerdesiniz çok iyi biliyorum ama isminizi de zikretmek yayında çok tatlı bir detay
7: aynen
6: olacak
7: öyle
6: diye düşünüyorum.
7: Kesinlikle.
6: Şimdi bu yayına ikinci katılışın ve bir önceki katılışından tam bir sene
7: tam
6: geçmiş.
7: Tam bir sene geçmiş.
6: Tam
7: evet.
6: Bir sene. Bu nasıl bir tevafuktur?
7: Bu güzel bir tevafuk Gülcan Hanım. Neden? Gülcan Hanım'ın böyle bir aramızda bir enerji var ya sizinle.
6: Evet.
7: Hemen böyle bir Melike, hemen böyle bir Gülcan enerjisi buluşmak istemiş. Biz de ayarlamışız. Güzel oldu. Bir sene önce evet bu programı yapmışız. Bir sene sonra yine aynı masadayız. güzel konularla sizlerleyiz.
6: Aynen öyle. Çarpıcı, böyle çok enteresan konulara ve içeriklere hazırlıklı olsun değil mi?
7: Kesinlikle
6: dinleyenlerimiz,
7: olsunlar,
6: izleyenlerimiz.
7: Kesinlikle. Keşke ben de şuradan şöyle bir baksam mı Gülcan Hanım? Sanki ben yayınımızı bulamadım mı gibi mi?
6: Birazdan zaten sevgili yönetmenim Merve Sersoy bir canlı yayın linki paylaşacak.
7: Tamam.
6: Biz de hemen sayfamızdan paylaşırız. Yayınımızı bulamayanlar için de o linke tıklayıp izleme, dinleme şansları olsun.
7: Anlaştık.
6: Radyoda zaten megahertz değişmiyor. 91.8. Hı-hı. İlk radyo ile başlasınlar. Canlı yayın linki birazdan geliyor. Neden? Ufak bir video ile paylaşıyoruz çünkü. Biz konuşurken güzel çekimler yapacak sevgili yönetmenimiz. Merveciğimiz. Poz verme, böyle rahat cool şeyleri çok seviyoruz biz, pozları.
7: Merve
6: böyle konuşurken.
7: Sol mu açı, sağ mı?
8: Böyle gayet.
7: Tamam. Ben
6: poz
7: şöyle konuşacağım da
6: isteyeyim. Üstüne hangi açıdan poz versem diye düşünmek
7: kadın,
6: gerçekten
7: kadın işte,
6: çok
7: kadın.
6: Uçak sırtı bir
7: i̇şte
6: konuksun. Biliyorsun değil mi?
7: Evet.
6: Çok iyi biliyorum ben de. Bir enerji akışı yaptık ama hayırlara çıksın. Şimdi seni bilen çok iyi biliyor. Sektörde kaçıncı yılımız oldu?
7: 1,5.
6: 1,5 yıllık bir reklam ajansı geçmişin var. Bilen
7: evet.
6: Biliyor ama bilmeyenler, seni yeni görenler ya da dinleyenler için Melike doğru kimdir diye ufaktan bir şöyle geleneksel olarak başlayalım. Ama ufak çapta. Böyle minicik.
7: Ben de o zaman geleneksel cevabımızı vereyim mi Gülcan?
6: Gönder.
7: Melike
6: gönder
7: doğru dersin. Kimdir? Efendim, Melike doğru bir markadır.
6: İşte bu kadar. Kendini bilmek. Evet, kendi. Yok, bu kadar da kısa beklemiyorum. Şimdi birazcık daha detaylandırmanı istiyorum. Ama bunu neden söyledin? İlerleyen dakikalarda çok güzel bir şekilde irdeleyeceğiz bunu da.
7: Altını.
6: Tabii altını çizeceğiz. Altını böyle kalın çizgilerle çizeceğiz. Parantez içerisine, tırnak içerisine alaraktan farklı farklı açılardan ele alacağız.
7: Süper.
6: Melike'cim, kaç yaşındasın? Öğrenimin vesaire, okuduğun bölümle alakalı bir meslekte misin? Bu tarz detaylara bir giriş yapabilir misin?
7: Hemen kısaca özet geçeyim değil mi?
6: Geç,
7: zaten geçen sene
6: ki
7: bunları detaylı
6: evet
7: anlatmıştık.
6: Evet.
7: Ben Melike Doğru, 26 yaşındayım. Aslen denizcilik mezunuyum, gemi kaptanıyım. Ama reklam sektöründeyim. Çünkü Türkiye'de maalesef ki okuduğumuz bölümün devamını getiremiyoruz. Bundan mütevellit reklam sektöründeyim. Çok küçük yaşta harçlığımı kazanayım, harçlığımı biriktireyim düşüncesiyle girmiş olduğum sektör bugün bana kapı oldu, ekmek oldu.
6: Kaç yaşından bahsediyoruz?
7: Ben ilk iş hayatına 13 yaşında başladım. 13 yaşından beri çalışıyorum. Reklam sektöründe de yaklaşık 6. yılımı bitirmiş bulunuyorum. Evet, 7. yılıma girdim. 1,5 yıldır da kendi ajansım var. Gayet de güzel ve başarılı olduğumu düşünüyorum.
6: 13 yaşında işe başladığını söylüyorsun. Ve şu an yeni nesil, 12 yaşında bir kızım var, 16 yaşında bir oğlum var.
7: Düşünsenize
6: çalışma. Evet, şu an çalışma düşüncesi vesaire. Hira, ben çalışmak istiyorum diyor seneye mesela.
7: İzin veremezsiniz ki.
6: Yani hani çok iyi bildiğin, güven sağladığın bir ortam olması lazım. Sen bu gözü karalıkla nasıl ikna ettin anayı babayı, bunu merak ediyorum ben mesela.
7: Bununla işte. Yani gözüm kara, onlar izin vermese de ben gizli saklı giderim, hafta sonları giderim, akşam giderim, sabah giderim, bir şekilde yaparım istediğimi.
6: Baktığında uyanık da bir çocuktun herhalde değil mi? Bazı çocuklar birazcık şey olur, çok girişken olmaz.
7: Aynen.
6: Daha saf yani olur, daha çocuksu olur. Ama senin kafa zehir. Bir şekilde iş hayatına girerse bu kız kendini tolere eder.
7: Eder
6: bunu
7: dediler.
6: Çok net hissettirmiş.
7: Aynen öyle. Onu da bildikleri için artık bir yerden sonra karşı koyamadılar. Ama iyi ki çok küçük yaşta başlamışım. Çünkü sektörde o bölümü okumak mı, o işte alaylı olmak mı? Alaylı olmak kesinlikle. Şimdi bunu ben ajansta da yaşıyorum Gülcan Hanım. Mesela tasarımcılarımız var, prodüksiyon ekibimiz var. Bu işin bölümünü okumuş insanlarla bu işte alaylı insanlar çok farklı.
6: En büyük farkı ne olarak görüyorsun? Tecrübenin ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum tabii ki.
7: Tecrübe, kendini yetiştirmek, işi işte öğrenmek, bir şeyi deneyimlemek. Aslında öğrenimle alaylı olmanın arasındaki en büyük fark deneyim bence.
6: Yani okulda mesela gittiğinde örgün öğretimde bu işle alakalı detayları öğrendiğinde de bir staj süreci var ya,
7: evet,
6: o işi sahada deneyimlemek gerekiyor.
7: Çok kısa ama o.
6: Böyle yani ufacık.
7: Ufacık evet.
6: O deneyimleme, işte öğrendiğin bilgiyi deneyimlemezsen eğer tecrübe olarak sana geri dönüş sağlamıyor.
7: Aynen öyle.
6: Yani bunu böyle ele alabiliriz. Şöyle bir şey var mesela, benim pastacılık yaptığım süreçte eğitime gelen kişilere şunu söylerdim. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapın. Hata yapın ki onu nasıl düzelteceğinizi bilin.
7: Öğrenin,
6: her şey yolunda giderse bir hatayla karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilemezsiniz.
7: Kesinlikle. Aynen
6: aslında
7: öyle.
6: Senin alaylı dediğin olay tam da buna işaret ediyor.
7: Aynen öyle. Kesinlikle.
6: Çok güzel. Şimdi o alaylı sürecin ne kadarlık bir süreçten bahsediyoruz?
7: Reklam sektöründe.
6: Evet.
7: Reklam sektöründe 2-4.
6: Gayet de güzel yani. Gerçekten zaten hap kadarsın. Yaşında da bir şey yok yani. Zaten 4 sene senin değil mi? Hayatında kocaman bir süre.
7: Aynen öyle.
6: Çok çok kocaman bir süreden bahsediyoruz. Peki o alaylı, o tecrübe kazandığın süreç içerisinde senin ne çekti de denizcilik okumuş bir mezun öğrenci olarak sen reklam sektörünün içerisinde buluverdin kendini?
7: Şöyle Gülcan Hanım, karakterim itibariyle biraz sivrilmeyi seven bir karakterim ben. Biraz böyle
6: ön planda olmak.
7: Ben dili yüksek bir karakterim.
6: Evet.
7: Denizcilikte o da aykırı bir meslek olduğu için zaten onu seçmiştim, anlatmıştım geçen yayınımızda.
6: Evet.
7: O mesleği sözleşme imzalattıkları için 10 yıl bir sözleşme imzalatıyorlar. Bundan dolayı devam edemedim mesleğe.
6: Ömürden 10 sene, çok ciddi bir süre.
7: Gerçekten çok ciddi bir süre.
6: Öngörülebilir bir süre.
7: Yaş gidiyor, düşünsenize.
6: Ya. Hakikaten 10 seneni ver denizlerin üstünde.
7: Bitti. İnsanlardan uzak, fıtı fıtı fıtı iletişimsiz.
6: Tamam, üniforması çok güzel, o şapka falan çok havalı. Benim de öyle bir fotoğrafım var mesela o şapkayla birlikte. O hava acı var.
7: Çok başka bir şey değil mi? Üniforma aşkı var bir de bende.
6: 10 sene nedir ya?
7: Gerçekten öyle güzel.
6: Gerçekten. Çok güzel. Reklam ajansının içerisinde göbeğinde buluverdin kendini.
7: Aynen, kendimi buldum. Dedim ki reklam sektörü mü? Aman.
6: Ne yaptın
7: Allah
6: dedin mi?
7: Allah beni düşürme buraya dedim.
6: Ne diyorsun?
7: Çünkü bizim memleketimiz maalesef hizmete, emeğe değer veren bir memleket değil.
6: Bunu ne amaçla söylüyorsun? Hani reklam sektörü diğer sektörlerde olduğu gibi erkek egemen bir sektör olduğu için mi? Yaşadığın olumsuz deneyimlerden ötürü mü böyle söylüyorsun?
7: Aslında reklam sektörü erkek egemen bir sektör değil. Çünkü reklamcılık bence tam kadınların yapması gereken bir iş. Sadece bizim şehrimizde erkeklerin daha fazla sayıda olmasından kaynaklı erkek egemen gibi gözüküyor olabilir.
6: Ha, öyle mi? Evet. Reklam ajansı sahibi olarak erkeklerin sayısı çok daha fazla. Bundan ötürü erkek egemenmiş gibi bir algımız var.
7: Evet, böyle bir algı var ama sayıyla alakalı kesinlikle. Yoksa bence kadınlar bu işte daha başarılılar.
6: Bence de böyle ince ince emek isteyen farklı bir göz, farklı bir aura değil mi? Farklı bir resim istiyoruz gözümüzde.
7: Aynen.
6: Ve bunu detaysal bir zekaya sahip olduğumuz için.
7: Kesinlikle. Kadının fıtratına daha uygun.
6: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Hatta yayından da söyledik. Sevgili yönetmenimiz Merveciğim'le de aynı fikirdeydik. Hani böyle bir algı var ama kadınlara daha çok yakıştırdığımız meslekler var ya.
7: Onlardan birisi reklamcılık.
6: Evet, öyle olduğunu
7: ben
6: düşünüyorum.
7: Ben de zaten tam bu yüzden önce dedim ki aman. Yani çünkü çok zor. Bizim işimiz hayal satmak, fikir satmak, üretmek, içerik. Yani bu şehir bunu kaldırmıyor. Ben buna gerçekten 1,5 yıl sonra da aynı şeyi söylüyorum.
6: Evet, 1,5 yılın sonunda böyle bir cümle kuruyor olman beni çok
7: üzüyor. Hala aynı şeyi söylüyorum. Çok azdır, böyle çok istisnadır. Sonra dedim ki Gülcan Hanım, ben böyle topuklu ayakkabımı giyeyim. Fıtı fıtı fıtı fıtı. İş yerime gideyim, geleyim. Sonra ya hayat bir şekilde beni reklam sektörüne itti açıkçası. Aslında çok istediğim, yapmak istediğim, içinde bulunmak istediğim bir meslek değildi.
6: Ya. Evet. Şu an hayal ettiğin yerde değil misin konumsal olarak? Çok başarılı bir şirketim var baktığında.
7: Evet.
6: 1,5 senelik bir geçmişten bahsediyoruz. Çılgınlar gibi fikirler üreten acayip de bir ekibim var.
7: Evet.
6: Hepsi de senin gibi çılgın tipler. Ki
7: güzel
6: öyle
7: ekibim.
6: Değil mi? Selamlarımızı iletelim biz de burada. Ekibin öyle birazcık çılgın olması gerekiyor ki o fikirler nasıl çıkacak? Mesela ortaya bir şey geliyor. Dizilerden izlediğimiz kadarıyla o öyle diyor, bu böyle diyor falan, fikir fırtınası. Nasıl oluyor? Her zaman da istediğiniz o parlak fikre ulaşabiliyor musunuz? O noktaya nasıl geliyorsunuz mesela?
7: Aslında o parlak fikre her zaman ulaşabiliyoruz. Sadece süreç değişiyor burada. Bir gün oturuyoruz mesela, bütün ekip oturuyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar saçmalayın. Saçmalıklardan güzel fikirler
6: şöyle
7: çıkarıyor.
6: Şöyle oluyor mu mesela, duruyor. Bir fikrim geldi mesela.
7: Hayır, o bizim zaten mottomuzdur. Fikrim geldi. Belki hanım fikrim geldi. O net oluyor.
6: Kullanırız bir cümle hakikaten bu.
7: Fikrim geldi.
6: Resmen orayı dinlemiş de biliyor, söylüyormuş gibi oldu yani.
7: Bilmiyordunuz daha önceden. Çok iyi.
6: Önceki yayında konuşmadık galiba.
7: Hiç fikrim geldi.
6: Yaratım sürecini gerçekten ben merak ederim. Çünkü atıyorum Merve'nin nesi var? Bilgisayar fabrikası var. Çatır çatır böyle tüm dünyada yok satan bir bilgisayar üretmiş mühendisleriyle birlikte harika bir çalışmanın sonucunda.
7: Evet.
6: Şu bilgisayarıma harika böyle inovatif değişik bir fikirle piyasaya sürün diyor mesela. Siz o masaya oturup ne konuşuyorsunuz? Söylediğin gibi saçmalayın mı diyorsun?
7: Gerçekten giriş böyle oluyor arkadaşlar, saçmalayın. Aklınıza gelen iyi, kötü, hoş, saçma... Ne varsa ortaya dökün diyoruz. O saçmalıklar o kadar güzel fikre evriliyor ki ya,
6: aslında
7: çok şaşırıyorsunuz.
6: Özgürlük sunuyorsun değil mi?
7: Aynen öyle.
6: O kısıtlama olayından aynen çıkarıyorsun.
7: Öyle. İşte olay tamamen bu. Bir kalıba girmeyin. Bütçe olarak da sınırımız yok. Fikir olarak da sınırımız yok. Şehir olarak da sınırımız yok. Bir fikir düşünün. Mesela bunu bir firmamıza, bir markamıza düşünüyoruz ya. Ben diyorum ki özellikle aslında böyle bir şey yok. Arkadaşlar, markamız bütçeyi sınırsız tuttu. Yeter ki ben beğeneyim, bütçemiz sınırsız dedi.
6: Evet.
7: Şehirde de yapılmamış, daha önceden düşünülmemiş ne varsa ben açığım. Yeter ki fikri beğeneyim dedi. Diyorum ki o ufuk genişlesin, bir kalıba girmesin ve harika fikirler çıkıyor buradan.
6: Bak finalinde yine nereye geliyor? Özgürleşme, özgürleşme, özgürleşme.
7: Evet,
6: kadını da özgürleşme. Ele aldığımızda aslında kadınlar gerçekten özgür mü sorusunu yönelteceğim anlar gelecek sana mesela.
7: Geliyor muyuz oralara?
6: Gelsin mi? Şimdi sen işinde hakikaten bir sınırsız bütçe olsa sen öyle bir iş çıkarsan ki ortaya götürdüğünde ya bir fikre güvendiğin zaman sen sanki Merve'cimden o fiyatı alabilir misin gibi geliyor.
7: Aynen
6: çünkü
7: öyle.
6: Güvendiğin bir fikir var.
7: Tabii ki
6: ne şekilde çekeceğine dair değil mi? Bir
7: evet.
6: Güveniyor olman lazım.
7: Evet.
6: Ya ekip de çok önemli bu
7: ekip
6: anlamda.
7: De önemli. Tabii
6: onlara da sınırlar koyma işin gerçekten çok çok mutlu etti beni. Böyle konuşurken böyle haşmetli sorulara da gelmeden önce şunu istiyorum ben. Şimdi sen 1,5 yıllık bir süreçten bahsettin. Hem olmak istediğin hem de olmak istemediğin yerdeymişsin gibi cümleler kurdun.
7: Evet.
6: 1,5 senelik güzel de bir isim yapmışken, güzel projelere imzalar atmışken seni bu şekilde sektöre küstürüp seni bu şekilde böyle ufaktan bir buruk yapan şey neydi? Ben bunu çok merak ediyorum mesela.
7: Sayın yönetmenim, peçete var mı? Eğer o alırsam akacak biraz.
6: Bayağı diyorsun. Ama şimdi bunu böyle konuşurken böyle espriye bağlarsan gerçekten o duyguyu geçiremezsin
7: evet,
6: bize.
7: Yok, ben anlatayım hemen.
6: Lütfen
7: şöyle
6: anlat.
7: Bir giriş yapayım.
6: Küçük aklıyla anlat bize.
7: Evet. Aslında ben reklam sektörünü gerçekten seviyorum. Reklamcılık çünkü üretmek demek, ön planda olmak demek, psikoloji demek. Ben ekip arkadaşlarıma da her zaman derim ki arkadaşlar, reklam dediğimiz şey tamamen psikolojidir. Mış gibi yapmaktır, miş gibi yapmaktır. Bunun dinamiklerini bilelim, buna göre fikir üretelim derim her zaman. İçinde bulunmayı sevdiğim bir sektör gerçekten. Hoşuma gidiyor. İnsan iletişimim, İkili ilişkilerim gayet güzel.
6: Sosyal zekanın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bence de insanlarla iletişim kurmak anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun.
7: Evet, onunla alakalı hiç problemim yok ki. Şöyle Gülcan Hanım, gerçekten 1,5 yılda beklediğimden daha fazla yol kat ettim. Yani yıllardır sektörde olan ajanslara nazaran şu an baktığınız zaman ismim o sektörle, o ajanslarla aynı cümlede anılıyor. Demek
6: çok
7: ki ben 1,5 yılda gerçekten güzel yol kat etmişim. Güzel bir şey.
6: Bebek bir işletmesin. 1,5 senelik bir geçmişten bahsediyoruz. Az önce de bir etkinlikten bahsettin. 60 kişilik bir toplantı vardı. Orada biz de vardık ve kaçıncı sırada olduğundan bahsettiniz.
7: 4. sıradayız.
6: 1,5 senede gerçekten bu kadar reklam ajansı var mıymış Kayseri'de ya
7: var,
6: bu arada?
7: En son 390 küsürdü.
6: Ne diyorsun?
7: Evet, o kadar çok ki Gülcan Hanım. Dijitalini yapan, yazılım tarafına bakan, işte e-ticaretiyle ilgilenen, prodüksiyon, tasarım ve bunların hepsinin olduğu ajanslar var. Çoğunluğu şöyle çalışır. Yani bu sayıyı çoğaltan şey departman ajansı olması.
6: Kategorize oluyor aslında alt tarafta.
7: Aynen.
6: Biz reklam deyince sadece işte Merve'nin bilgisayarını satmak için güzel bir proje ortaya çıktı. Televizyona güzel bir içerik çekip koyalım gibi bir durum değil. artık değil, sosyal medyanın da etkisiyle farklı bir evrimleşme gerçekleşti.
7: Aynen öyle, evrimleşme var. Mesela bazısı tamamen yazılım tarafıyla ilgileniyor. Onun dışında herhangi bir hizmet vermiyor. Kimisi prodüksiyon, kimisi tasarım. Kimisi de 360 hizmet veriyor. Biz bunlardan biriyiz.
6: Harika, çok güzel. Sen konuşurken beynin iki lobunu da çalıştırabildiğin için hem benle konuşup hem de yayın linkini de sayfandan paylaşabilirsin.
7: Aa, çok güzel. Nerede Merve Hanım? Nerede?
6: Ben seni etiketledim. Hemen Instagram'dan hemen paylaş. İzlemek harika, isteyenler harika radyodan hemen yayının canlı linkine tıklayıp İzlemeye başlasınlar.
7: Hemen buradan.
6: Merve'cim yine harika bir içerik çekti yayın içerisinde. Yine Merve'yi şaşırtmaya devam ediyoruz yayın içerisinde. Bu kız neler görecek artık? Gerçekten
7: durum
6: çok
7: daha,
6: merak ediyorum.
7: Durum daha ne gördünüz Merve Hanım? Biz birazdan birazdan başlayacağız.
6: Hazır mısın? Ben çok hazır değilim.
7: Şunları da hemen paylaşayım. Evet, herkes girsin yayınımızı izlesin. Doğru
6: evet
7: mu?
6: Herkes izlesin, dinlesin. Çok güzel bir şekilde. Evet. Sayfalarımızda paylaştık zaten. Evet. Linke tıklayıp oradan canlı canlı izleyebilirler. Şimdi bu sektörün içerisinde 1,5 senelik bir sürecin sonunda 300 küsur firma var. Ringde olan 60 tane firmanın içerisinde 4. sıraya yerleşmişken seni böyle buruk yapan, evet tam da istediğim noktada, hatta hayal etmediğim yerdeyim 1,5 senenin sonrasında deyip böyle göbek attıracak kıvamdayken senin bu burukluğun bir açıklasana bana. Ne yaşıyorsun?
7: Evet, ne yaşıyorum?
6: Ne yaşıyorsun?
7: Özgür değilim bir kere Gülcan Hanım. Yani şöyle diyorlar ki size, bu sektördesin, evet bu sektörde devam et. Ticaretini yap, para kazanmana bak. Evet. Ama karakterin olduğu gibi sergileme, değiş. İstediğin gibi giyinme, kahkaha atma, gülme. İkili ilişkilerin daha pasif olsun. Girişken olma, cana yakın olma ki reklam sektörü ikili ilişkilere dayanırken bunları duyuyorum ben.
6: Farklı misyonlar mı yüklemeye çalışıyorlar?
7: Kesinlikle.
6: Farklı bakış açıları.
7: Kesinlikle, evet. Ben bunu yani 1,5 yılda aşamadım. Eminim ki kimse aşamamıştır.
6: Peki sadece senin bulunduğun sektörle alakalı olduğunu düşünmüyorsundur diye
7: düşünüyorum. Kesinlikle. Sadece reklam sektörü daha aktiftir. Çünkü reklam sektörü bütün sektörlere hitap ettiği için kitlesi çok geniş.
6: Yani şimdi bir de şöyle bir şey vardır biliyorsun. Bu tarz sektörlerde bir kadın olarak eğer devreye girdiysen ki pazar günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Ne dedik? Kadınlara özgürlük. Kadınlar her şeyi başarır, kadınlar güçlüdür. Biz neden bir kadın olarak güçlü olmak zorundayız? Güçlü olma zorunluluğu üstümüze yapıştırıldı. Kadınlar her şeyi başarır ve güçlüdür derken aslında kadınlara ekstra özgürlüklerinin kısıtlanıp çok daha farklı yükler yüklendiğini düşünüyorum ben mesela. Şimdi sen hem başarılı hem de her şeyi olması gerektiği gibi yapmış olamaz mısın? Neden güzel giyiniyorsun diye, neden insan ilişkilerin kuvvetli diye farklı karınsız cümleler kurulabiliyor, ben bunu çok merak ediyorum.
7: İşte
6: mesela
7: ben de bunun sebebini anlamıyorum. Baktığımız zaman bunun sebebi şey bence Gülcan Hanım. Kadın tek başına bir şey yapamaz, arkasında mutlaka gölge vardır. Kadın aklıyla bir şey yapamaz, arkasında mutlaka dişiliği vardır.
6: Vallahi kadın sen bu yaşta helal olsun, hani eğer bu arkandaki gölge bilmem ne bu kadar güzel bir kitleye erişebildiysen sana bir şey diyeyim mi, bu da bir başarı. Ama bu nasıl bir bakış açısı?
7: Ama kötü ya, başarı gölgeleniyor.
6: Çok kötü tabii ki. Evet. Algı, çok farklı bir algı var. Şimdi bir erkek başarı sağladığında helal olsun, altına da arabayı çekti bir sene içerisinde. Ki şöyle evet vardır. Yeni bir iş yeri açtığında borç harç da olsa o arabayı alıp kapının önüne çekeceksin ki insanlar aynen, her şey yolunda, helal olsun buraya güvenilir, gidelim orada işlerimizi teslim edelim dersin.
7: Ne kadar güzel bir bakış açısı. Algı bizim budur. Burada ne deniyor?
6: Ne deniyor?
7: Daha bir seneyi bile doldurmadı bu arabayı nasıl aldı, işte kesin sponsoru vardır, kesin
6: krediyle
7: şöyledir.
6: Aldı. 135
7: hiç
6: tane taksidi
7: aldı.
6: Bunu duymak istiyorsanız hakikaten borç gırtlaktır, çok kötü her şey. Ya bu olmasın. Bir kadın
7: hiç
6: başarılı
7: ya,
6: olduğunda ya bir erkeğin varlığının hissettirilmesi ya da bunun bir şekilde olduğunun dokundurulmaya çalışması senin emeğine, senin ekibinin emeğine, o isim olarak yaptığın o 1,5 senelik emeğine hakikaten büyük bir haksızlık,
7: saygısızlık.
6: Kul hakkı ya.
7: Gerçekten.
6: Ramazandayız, kul hakkı diyorum. Vallahi kul hakkı.
7: Haram olsun.
6: Bizim yayın melikeli bir şekilde buna dönüşüyor. Bedduaya da
7: bedduaya dönüyoruz gerçekten.
6: Merve şu an suratını kapatıp gülme evresine geçti. Daha yayının kaçıncı dakikasındayız.
7: Sayın yönetmenim, durun daha yeni başlıyoruz. İçimizdekileri bir yandan kusacağız.
6: Hakikaten olay bedduaya dönsün istemiyorum. Oruç ağızda günah girmenin bir anlamı yok.
7: Benim için mi sizin için? Hangisi Gülcan Hanım?
6: Sen bu topu gönder bana, sen daha neler yaşayacaksın.
7: Hadi bakalım. Bekliyoruz.
6: Gerçekten hiç gerek yok bunlara. Eğer bir erkek başarı sağlarsa helal olsun. Bak alnının akıyla nasıl gitti, orada görüştüm örüştüm. Şimdi reklam işi deyince ne yapacaksın? İster istemez sektörde de bu tarz işler yapan erkekler daha aktif değil mi? Firma sahipleri
7: tabii
6: bilmem
7: ki,
6: ne falan.
7: Tabii ki.
6: Şimdi bu görüşmelere firma sahibi olarak senin gittiğinde anlaşmanın sonuca kavuşması çok daha kısa bir süreç. Evet. Ve ekibin gittiğinde tabii ki senin isminle gidiyorlar sonuçta ama senin gitmek karşı tarafa da ekstra bir saygı, güzel bir ağırlık hissettirmek demek.
7: Tabii ki.
6: Şimdi farklı anlamlar mı yüklüyorlar? Sen bu anlaşmaları zekanla, ekibinle, bilginle değil de farklı yollarla gibi mi?
7: Aynen öyle oluyor.
6: Çok acımasız.
7: Çok acımasız. Bunlar küstürüyor zaten beni Gülcan Hanım. Çünkü şöyle, benim uykusuz kaldığım geceleri kimse bilmez. Benim ne borçlar altına girip onları nasıl ödemeye çalıştığım, kaygılarım, tereddütlerim, stresimi kimse bilmez. Bir firmayı almaya çalışırken biz gittik görüşme yaptık, hemen anlaştık olmuyor. 10 kere görüşme yapıyoruz. Fikir üretiyoruz, neler yapabiliriz, nasıl uzun vade, orta vade,
6: bu
7: kısa
6: oldu,
7: vade.
6: Bu olmadı, bu
7: kesinlikle.
6: Oldu, bu olmadı gibi.
7: Bunu kimse bilmez. Bu M2'ye ekip dizmeye çalışırken işte o oluyor, o olmuyor. İşte giriyorlar, çıkıyorlar. Tam düzen oturmuyor. Bunun stresini kimse bilmez. Ki gerçekten ben çalışırken işime olan saygımdan dolayı hep özenli giyinirim. Çok dikkat ederim. Yoksa ben aklımda bir problemim yok. 10 santim, 15 santim topuklu ayakkabılarla her gün tıngır tıngır dolanayım. Gerçekten bu işime olan özenim, işime olan saygım, işimi sevdiğim için böyle giyiniyorum. Yani şöyle düşünün. Çok önemli bir yere toplantı.

0: İnsanlar tamam Merve söylemeyeceğim o cümleyi. Dilin kemiği demişken hakikaten benim söylemek istediğim şeyler var. Geçtiğimiz hafta bir konuk vardı, hatırlıyor musun? Bir sakin oluyor, bir nefes alıyor. Ben çok sinirleniyorum çünkü.
1: Ben de çok sinirleniyorum.
0: Bir kadın hem güzel, hem güzel bakımlı, hı-hı, hem de üstüne başarılı olabilir abi. İlla bir erkeğin sırtlamasına, bir dokundurmasına, İhtiyaç o benim atıyorum kızım onun dayısı benim bilmem ne demesine, hı-hı, gerek yok. Bunun altını çizip bunu ispatlamak için ne yapmak gerekiyor mesela? Ya da bir ispata gerek mi var?
1: İspata gerek yok. Ama kendinizi bir şekilde ispatlarken buluyorsunuz Gülcan Hanım. Bu da çok acımasız.
0: Zorunda hissediyorsunuz
1: şey. Zorunda hissediyorsunuz tabii. Mesela toplantınızı yapıyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz, firmayla anlaşıyorsunuz veya yeni bir şey alıyorsunuz. Ekibi büyütüyorsunuz, yeni bir ekipman alıyorsunuz, araba alıyorsunuz, ev alıyorsunuz. Bunların arkasında mutlaka bunu duyuyorsunuz. Ben adını sanını bilmediğim insanlar tarafından bunlara çok sık maruz kalıyorum. İşte güzelliğine güveniyor, güzelliğiyle firmalar alıyor. İşte reklam bilgisi yok falan. Reklam bilgisi Allah olmadığı vergisi, için evet. Gerçekten ben bir buçuk yılda böyle kesin arkamdaki gölgelerle bu kadar ilerlemişimdir.
0: Türkan Şoray'ın bir sineması vardı, hatırlıyor musun? Çok güzel bir kızı vardı annenin. Türkan Şoray'dı o. Yüzüne erkekler bakmasınlar diye, farklı gözle bakmasınlar diye kara çalardı böyle yüzlerine bilmem ne. Yani senin
1: o zamandan geliyormuş.
0: Aynen o, öyle. Hocam. O zamandan vardı aslında. Bunu da ne yazık ki çoğunluk olarak hissettiğim yapan kadınlar.
1: Ağırlıklı kadınlar, evet.
0: Ne yazık
1: gerçekten
0: ki
1: böyle. Bunu da bana deyin ki bir buçuk yılda bu lafları en çok kimden duydun? Bunu kadın meslektaşım söylüyor. Diyor ki herkes işini yapsın arkadaşlar diyor. O gitsin diyor, model olsun, manken olsun diyor. İşimi güzel yaptığım için duyuyorum bunu.
0: Keşke çirkin ve paspal bir tip olsaydın,
1: evet,
0: değil mi?
1: Aynen öyle. O zaman da aynı şey söylerler.
0: Yok, o zaman da şöyle olur. Hani paspal ama yine de bu işleri de nasıl alıyorsa yüzüne bakılacak hali yok. Bir kendine saygın olsun. Bir üstüne başına çeki düzen
1: aynen
0: göster.
1: Öyle. Bir bak, git ayakkabı al, bir git tişört al. Lafları duyarsınız
0: hakikaten
1: o zaman.
0: Hakikaten Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Yani eşeğin üstüne sen binsen, çocuk yanında yürürse küçücük çocuğu yürütüyor olacak.
1: Evet.
0: Yani diğer türlüsü olsa ona konuşacaklar. Gözün üstünde kaşın var.
1: Evet.
0: Şimdi bu meslekte hem güzelsin diye hem de meslekte başarılısın diye güzelliğinin altında o mesleğinin silinmesi çok acımasızca.
1: Çok kötü bir şey. Başarı her zaman gölgeleniyor ki ilk sektöre girdiğimde de sanki bahsetmiştim yine bir önceki yayınımızda. Benim bir ortağım var. Kayseri'deki, hı-hı, büyük ajanslardan biri.
0: Hı-hı.
1: O benim ortağımmış. Ben tek başıma yapamazmışım bu işi. Ya bu ben olduğum için değil, bu kadın olduğum için. Çok hala olmaz. Bize ortak bilirler mesela. Bu da buradaki tek amaç ne? Başarı gölgelemek. O yüzden ben sektöre kırgınım, şehre kırgınım, şehrin insanlarına kırgınım. Hiç böyle gerçekten özgür ilerleyemiyorum. Mesela
0: hayalindeki şeyleri yaparken
1: kesinlikle
0: bir 30 kere düşünme, danışma, değil mi?
1: Tabii ki öyle. Bu şehir bazı şeyleri kaldırmıyor. Evet, bunun dinamiklerine uymak gerekiyor. Mesela ben geçtiğim haftalarda dedim ki bir daha asla elbise giymeyeceğim. Bu raddeye getiriyorlar. Ya ben bir kadınım. Kendime yakıştırdığım şey giymem gerekir. Kendimi mutlu hissettiğim gibi davranmam gerekir. Öyle hazırlanmam gerekir. Evden öyle çıkmam gerekir. Geçtiğimiz hafta dedim ki ben bir daha elbise giymeyeceğim. Bu kadar baskı var çünkü.
0: Arkadaşlarından da yaşıyor musun bunu? Ben bir yazı okumuştum çünkü. Tanıdığı kişilerin, insanların birbirlerini, mesela ben bir başarı elde ettim, tamam mı? Ben,
1: evet,
0: bir şey oldum mesela. Geçmiş zamanlardan sonra gastronomun favori pastacısı oldum mesela, aldım o ödülü.
1: Vay.
0: O süreçte
1: bir alkış alabilir misin?
0: Kirayla yaptığımız programda açıklamıştık burada zaten. Orada beni paylaşan nadir insanlar şurada. Çünkü başarıyı alkışlayıp paylaşabilmek kocaman bir
1: kesinlikle
0: yüreğe sahip olmak gerekiyor.
1: Çok güzel yere değindiniz.
0: Çünkü tanımadığımız insanları başarısını alkışlamak daha çok hoşumuza gidiyor.
1: Aynen öyle.
0: Ama tanıdığımız kişileri paylaşmak ve başarısının altını çizmek kocaman bir yüreğe sahip olmayı gerektiriyor.
1: Aynen öyle. Ben ajansın açılışını yaptığımda iki tane kız arkadaşım vardı. Ve benim arkadaş çevrem çok geniştir, çok fazladır. İki tane kız arkadaşım vardı. Erkek arkadaşlarım daha fazlaydı. Aslında kadın kadının yurdudur demek isterim ama kadın kadının
0: vurdudur.
1: Gülcan Hanım ne yani yazık ki yani.

0: bir daha yapar mısın?
1: Yani. Biz o konuda netiz zaten. Merve'cimle çok konuştuk. Kadın kadının yurdudur diye ifade eden kişilerin finalinde sonrasında neler yaşadığını, neler yaşattığını
0: maalesef.
1: Ne yazık ki gördük. Ne gerek var?
0: Aynen öyle.
1: Yani şunu yapamıyoruz mesela. Yine aynı cümleyi kuracağım. Haftalardır hep yeri geliyor aynı cümleyi kuruyorum. Bak Merve'cim inancın şeyi söyleyeceğim. Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsızlık duymaz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet. Demek ki kendimizde başaramadığımız ya da yapmaya cesaret edemediğimiz şeyi bir başkası yapmış ki onun kıskançlığıyla, hasetliğiyle böyle şurada bir yerlerde pusuda duruyoruz. Alkış da yapmıyoruz. Bir şey de söylemiyoruz. Hadi ya şey yapsana, tökezlesene. Hadi
0: bu
1: ya bir şeyler olsana. Pusudayız yani.
0: Maalesef ki kadından geliyor böyle şeyler. Kadının kadına karşı olan. Ama olsun, bunu da basitleştiremeyeceğim kadın kadına yapıyor diye. Günümüzün erkeklerinin de kadınlardan pek bir farkı olmadığı için ağız olan konuşuyor Gülcan Hanım.
1: Buradan bir kötü konuşma bir şey. Yapsana. Yani bir kadının başarı sağlaması için giyimine, kuşamına, güzelliğine vesaire güvenmesine ihtiyacı yok. O
0: kesinlikle
1: zaman erkekler de sabahleyin kalkıp duşlarını almasınlar. Saçlarına fönler çekilmesin.
0: Almasınlar, eşofmana gelsinler.
1: Saçlar. Aynen
0: evet,
1: öyle.
0: Gerçekten.
1: Herkes al aşortmanını çeksin güzel. Dizle bir şey aşortmanını. Değil mi?
0: Diz izi yapmış olsun şöyle. Yürürken önden gitsin.
1: Beyaz atletiyle birlikte gitsin herkes işine.
0: Evet.
1: Şimdi senin karşı tarafa ve işine verdiğin saygıyı kıyafetine yansıtman birlikte insanlar farklı kefelere koymaya çalışıyorlarsa hakikaten kendi çoluğunun çocuğunun ya da çok sevdiği kadın akrabalarının aynı konumda olabileceğini düşünsünler. Birazcık empati.
0: Aynen öyle. Ki zaten şöyle de bir şey var. Yani o yüzden zaten arada kalıyorsunuz, ayrımını yapamıyorsunuz. Şimdi hitabet için insanlar sizin ilk başta karakterinizi, ne iş yaptığınızı, ki bizim sektörümüz gerçekten soyut bir sektör. Ben kendimi anlatmadan, saatlerce toplantı yapmadan şey yapamam. Bu işi yaptık, şu işi yaptık diye ortaya net bir şey koyamam. Hı hı. Referans işlerim haricinde. O yüzden insanlar ilk, hani daha önce söylediniz ya, ilk kıyafetiyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır diye. Hı hı. İlk kıyafetinizle karşılanıyorsunuz. İnsanlar gerçekten sizin ne kadar başarılı olduğunuzu, ne kadar yol kat ettiğinizi bilmezler. Sizi kıyafetinizle yargılarlar. O yüzden de ben işime özenliyim. Özenli olmadığım takdirde şey oluyor, hitabette de oynama oluyor. Ya ablacığım, işte bizim şöyle bir reklam ihtiyacımız var da, abla değilim ben.
1: Hanım.
0: Ben sana bey diyorsam sen de bana hanım demen gerekir. Bunu ne belirliyor biliyor musunuz? Gerçekten kıyafet belirliyor.
1: Evet.
0: Yapsanız bir dert, işte yapmasanız bir dert. Lanet olsun bu şehre. Gerçekten.
1: Ya metropol şehirlerde de acaba aynı durum
0: değil
1: var mı?
0: Yok
1: diye düşünüyorum.
0: Benim annem İzmirli. Ben bir 8 ay kadar İzmir'de yaşadım. Annem babam ayrı. Hı-hı. Benim. Kültür görüyorsunuz ya. Gerçekten kültür görüyorsunuz Gülcan Hanım. Fikirleriniz önemseniyor. Böyle özgür giyinince dönüp ilk defa görmüş gibi bakmıyorlar. Kadına bir değer var, kadına bir saygı var. Burada o yok.
1: Konuşmanın bu kısmından itibaren dinleyen kişiler ciddi bir linçe uğratacaklar diye düşünüyorum seni. Nasıl ya, Kayseri'de de bu yok mu falan diye.
0: Uğratın arkadaşlar, yorumlarınızı gönderin gelsin, açıyorum.
1: Ya gönder gelsin falan.
0: Evet.
1: O noktaya geliyor. Evet. Ya ne yazık ki bunu yapıyoruz. Karınsız insanlar çok fazla.
0: Aynen öyle.
1: Ne yazık ki kadın zorbalığının kadına karşı, kadının yaptığı şeyi hakikaten bizim yabancı düşmana da çok ihtiyacımız yok. Kendi hemcinslerimizle o kadar zor şeyler yaşıyoruz ki kendi hemcinslerimizden öğrendiğimiz tecrübeler de yolumuza ışık tutuyor baktığında.
0: Aynen öyle.
1: Başarını da perçinliyor
0: evet.
1: Ama lütfen bir kadın güzel ve iyi giyimliyse başarısını, iş hayatındaki başarısını güzelliğine ya da güzel ilişkiler kurmasına vesaire bağlamayalım. Evet, çok güzel ilişkiler kuruyor. Çünkü insanlara nasıl hitap edeceğini biliyor. Özenli bir şekilde bitiyor. Ya bu şu bakış açımızı değiştirelim. Ben de hazırlanıp geliyorum. Tamam, programımın adı İşte Kadın. Konuklarım da işte kadın. Kadın şeklinde
0: i̇şte kadın.
1: Oluyor. Kadın yani. Ama ben şimdi ne yapayım? Özensiz bir şekilde mi geleyim? Ya geldim de minimum bir yarım saat 40 dakika hazırlanmak istiyorum.
0: Bu işte gerçekten işimize olan sevgimizden, özenimizden. Bu arada da arkadan arkadaşlarım yazıyor. Meryem yazmış ki kimsenin elbisene laf ediyor. Şimdi bir kadın dayanışması içine giriyoruz. Gönderin gelsin efendim, bekliyoruz.
1: Herkes de laf ediyor belli ki.
0: Aynen
1: bu
0: öyle.
1: Bu konuda canının çok acıdığının farkındayım. İnsanın başarısı yerine saçının modeli, elbisesinin vesaire, değil mi, mahiyeti düşününce. Evet.
0: Bunlar konuşulmasın ya, bu benimle alakalı bir şey. Bu benim tarzım, şeklim, beni mağar eden. Bu başka bir şey, benim işim başka bir şey. Ama biz ya, burada sabaha kadar da konuşsak Gülcan Hanım, buradan çıkacağız yine aynı şeyden.
1: Valla birkaç kişiyi yakalayıp onların bakış açılarını bile değiştirsek kar kardır. Ben bunun değişebileceğine inanıyorum. Kaç yaşından itibaren olursa olsun, doğru cümleleri duyarsa insanlar değişebilirler. Şimdi Merveciğim, keşke üçüncü bir kamera olsaydı. Şimdi söylediğim cümlede Melike'nin ayakkabılarını göstermeyi çok isterdim. Bu kadının
0: hemen çektiği... gösterebilirim.
1: Bu kadının biraz zorlanırım ama. Anlamak, yaşayamak, bunu da yaptık.
0: Harika.
1: Ya bu kadını anlayabilmek için bu kadının ayakkabılarıyla hakikaten giyip gezmeniz lazım arkadaşlar. O topukların 10 puntonun üstünde gün boyu gezmek akıl işi değil.
0: Gerçekten
1: bakın,
0: akıl işi değil.
1: Ben sneaker'ımı çektim. Evet. Düz ayakkabılarımla, botlarımla ben aşırı mutluyum.
0: Evet.
1: Ve topuklu ayakkabı giyen ve bunu gündelik hayatında işinde yapan kadınlara da aşırı bir saygı duyuyorum.
0: Canım Gülcan Hanım. Keşke yine, herkes sizin gibi düşünse.
1: Gerçekten.
0: Keşke. Olur mu? Ben bu topuklu ayakkabıları... Bu topuklu ayakkabılarla alıyorum markalarımı.
1: Helal olsun.
0: Gerçekten.
1: Ya sana.
0: Gerçekten. Teşekkür ederim.
1: Marka söyle de iş bağlayamayan kadın reklam ajansları
0: gitsinler
1: da oradan bir tane çizmeyi 10 puntu alınca olay bitiyor. Helal olsun. Keramet gerçekten. Ayakkabı da diyorsun
0: kesinlikle.
1: Yani.
0: Kesinlikle. Ayakkabı ve elbise de. Fön de tabii ki etkiliyor.
1: Etkili.
0: Takılar da etkiliyor. Yani
1: uzun saç
0: bu kadar
1: çok
0: niye
1: ayıp.
0: Doldurduk mesela takıları biz? Gidip toplantı yapacağız lütfen.
1: Allah
0: hiç kendimize işimize olan saygımızla alakalı değil.
1: Ay, yazıklar olsun gerçekten.
0: Yazıklar olsun.
1: Yapıyor yani gerçekten. Bir tükür veriyor Seda ablamız.
0: Biraz daha kuvvetli gelebilirdi bu konu üzerinde Gülcan.
1: Sürecek noktaya geliyor. Bu yüzden bence hiç mesleğine küsme. Bu algıyı değiştirebilirsin bence. Yine kendi sürecimden bir örnek vereceğim mesela. Ben de şeker hamurundan pastalar yapıyordum mesela. Şeker hamurundan kalıpsız bir modelleme yaptığını düşün. İnsanlar pastanın üstüne hediye istiyorlardı. Oysa ki ben pastayı yapıyorum 2 saatte, o modellemeyi yapıyorum minimum 24 saatte.
0: Hmm.
1: Şimdi benim emek vererek yaptığım ürünü insanlar hediye olarak istiyor. Kayseri'de ilk bu mesleğe başladığım süreçte o heykellerin emek içerdiğini, ne kadar emek, kızım orada 1-1,5 yaşında ağlarken benim ya da cami hocasıyla birlikte kapatıyorduk biz camileri mesela. Anlatabiliyor
0: Ay,
1: muyum?
0: Canım, yani evet. Arka planı siz bilirsiniz ne kadar
1: ki.
0: Yoğun emek var.
1: Ne yazık ki. Şimdi bu algıları değiştirmek için de ben sosyal medyanın çok da güçlü bir yer olduğunu düşünüyorum. Şimdi sen hep parlak kısımlarını paylaşıyorsun ya, neden? Reklam ajansında insanlar eksi şeylerini göstermek istemezler. Ben de pasta yaptığımda pastanın bitmiş halini paylaşıyorum. Oysa ki arka taraf göçüyor. Allah, mikserler, krema parçaları, bilmem ne kek parçaları. İnsan bunları görmek istemiyor. Ama sen diğer tarafta atıyorum bir gününü mesela vlog haline getirsen mesela. Şu an geldi aklıma. O ayakların gün boyu o ayakkabının içerisinde nasıl bir deforme, nasıl bir sıkıntı yaşadığını, nasıl bel ağrıları yaşadığını.
0: Evet.
1: Hani bunu anlatan bir reklamcının günlüğü diye bir vlog bekliyorum ben senden mesela.
0: O zaman da şöyle olur Gülcan Hanım.
1: Ne ya olur?
0: Ya o kadar.
1: Ay, yavrum o kadar
0: ki,
1: çok deneyim yaşamış
0: o kadar kırdılar ki.
1: Ay, ne gerçekten. Diyeceksin gönder.
0: O zaman da derler ki giyme. Düz ayakkabıyla git. Onu giyme. Ay bu da kendini acındırmaya çalışıyor. Ne yap?
1: Ay ama çizme giymezse kadın anlaşma yapamayacak. Çizme çok önemli. Topuklu çok önemli rica ediyorum.
0: Elbise var bir de lütfen.
1: Elbise.
0: Evet.
1: Elbise.
0: Gerçekten. Ya elbise ya. Gerçekten elbise yani. Hani niye bu kadar anlamlaştırıyoruz ki yani?
1: Bilmiyorum.
0: Ben yakıştırıyorum. Özenli görüyorum ve giyiyorum ya.
1: Ne oldu? Kadınların özgürlüğü, kadınların birbirine dayanışması.
0: Yok yok öyle bir şey yok. Bilmem kadınların nesi. Birbirine dayanışması hiç yok öyle bir şey.
1: Hele senin bulunduğun ortamda, sektörde.
0: Sıfır, o sıfır.
1: Ya,
0: bir kar sofrası.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Hangi sektör olduğunda bir önemi yok aslında. Bir kadın işinde başarılı olduysa ne yazık ki... Merve o kelimeyi kullansam çok güzel anlatacağım aslında da kullanırım.
0: Ama şöyle sakin ucundan olur. Merve'nin başka türlü nasıl anlattın? Seni etmedim.
1: Herkes ise evet yani şey atmaya gerek yok insanlara.
0: Evet.
1: Yani o şeyi başarısıyla, bileğinin hakkıyla, gücüyle yapmış yani. Azıcık da bir alkışlamayı bilin, vallahi hiçbir şey olmuyor. Bir elini kaldırıyorsun, sonra sağ elini kaldırıyorsun.
0: Ve birbirine yaklaştırıp çarpıyorsun.
1: Bu
0: şehri alkışlamayı öğretmek
1: hakikaten
0: lazım.
1: Hakikaten yeni nesil şarkılarla da anlatabiliriz. Evet. Finger snap'e gerek yok arkadaşlar. Şak şak şak yapacaksınız.
0: Bitti.
1: Olay bitecek. Şimdi biz o kadar kadın dayanışması bilmem ne konuşacaktık. Nerede kaldı? Oralara giremeyeceğim ben mesela.
0: Girin girin Gülcan Hanım.
1: Çünkü
0: neyse, bu bizim yaramız. Bunu bir sabaha kadar da konuşsak geçmez. Ben hani bu şehir bana uymuyor, ben bu şehre uyuyayım kafasına artık geçiş yapmış.
1: Ama gerçekliği yansıtmıyor bir noktadan sonra.
0: Yansıtmıyor,
1: hakikaten
0: evet.
1: Şu an insanlara umut verecek şeyler söylemeyi çok çok isterdim. Finalinde senden yine bir balkon konuşması isteyeceğim, kadınları daha da umutlandırmak adına.
0: Aha.
1: Tabii ki şimdi kadınlar kadınlar dedik falan ama hemcinslerimiz için gerçekten çok destek veren insanlar da var yani,
0: evet,
1: birbirine. Her ne olursa olsun gözünden
0: nadir
1: anlayan
0: işte,
1: bilmem ne.
0: Onlar
1: evet,
0: siliniyor gidiyor maalesef. Burada daha fazla bir topluluk sizin üzerinize baskı yapıyorken destekleyen kesim maalesef siliniyor gidiyor. Aşağıda.
1: Hayatım, o topukluyu boşuna mı giyiyorsun?
0: Allah boşuna giyiyorum.
1: Alıp bir tane
0: ben kendimi böyle mutlu hissediyorum. Benim özgüvenim yüksekse ben güzel işler icra edebilirim. Özgüvenim yüksekse, modum yüksekse, ki bizim işimiz tamamen motivasyon işi. O yüzden modum yüksek olacak ki, motivasyonum yüksek olacak ki ben değerli işler yapacağım. Ben kendimi böyle mutlu hissediyorum. Böyle de devam edeceğim. Arkamdan konuşmaya devam edin.
1: Aynen öyle. Vallahi padişahın da arkasından konuşmuşlar, konuşuyorlar.
0: Evet,
1: Sultan Süleyman'ın arkasından konuşulduysa hayatım.
0: Aynen öyle. Meyve veren ağaç taşlanır Gülcan Hanım, ama
1: atasözlerine yaslanırsa bu yayın böyle biter ben hissediyorum. Oraya doğru gidiyor mesele. Şimdi giyimin kuşamın senin vitrinin. Sen
0: evet,
1: de bir reklam işi yapıyorsun. Sen öyle paspal paspal özensiz de giyinsen ya, anlatabiliyor muyum? Bu mu ya? Bu mu ya derler.
0: Aynen öyle. İşiniz
1: güzel olmak senin suçun mu? Allah böyle bir şey göndermiş. Güzel, göze görünen, çok da dişil, artı anlatabiliyor muyum? Dişil
0: evet,
1: enerjisi çok da yüksek bir insansın baktığında.
0: Şey, maşallah dersiniz
1: yani,
0: uzaktan güzel.
1: Maşallah kaşın o tarafını bu tarafını
0: kaşın
1: yani
0: maşallah.
1: Sen olayı... Hiçbir şeyi de göstermedi. Göstere göstere yapıyor. Ya. Öldürecek kız beni gerçekten. Ben biliyordum zaten bu yayın zor olacağım. Bak ben terledim. Bir klima yapacağım falan. Bak bir düşündü gerçekten açalım mı diye.
0: Vallahi şöyle esse güzel olur aslında.
1: Sıcak bastı gerçekten. Bak şu an sen bunları, bu sıkıntılarını dile getirdiğin zaman, hani her şey süt liman gidiyor ya.
0: Evet.
1: Sen de şimdi dile getiriyorsun. Ne oldu? Arkadaşların sana destek mesajları yazmaya başladılar.
0: Evet.
1: Nasıl ya? Kim söylüyor bunu? Nasıl yaparlar? Nasıl ederler gibisinden. Bence bugün yayının içerisinden ufak kesitler alıp tüm arkadaşların olarak, ben de içinde olmak üzere, hmm, paylaşmak isterim. Sektör
0: çok
1: içerisinde.
0: Güzel olur bence de.
1: Bence de güzel bir etkileşim, evet, yaratalım burada. Kurtlar kenara çekilsin.
0: Yurtları
1: yurtlar
0: gelsin.
1: Yurtları bekliyoruz. Ya
0: evet,
1: birbirimize destek olalım.
0: Aynen,
1: uzanan
0: öyle
1: kol da bizden,
0: bizden yana olsun.
1: Olsun.
0: Gerçekten öyle. Bilmiyorum.
1: Senin başarın beni ancak mutlu edebilir.
0: Aynen öyle. Kes, aynı şekilde ya, ben gerçekten bir arkadaşım, ablam, büyüğüm, o kadar mutlu oluyorum ki. Daha fazla ne yapabilirim? Ben onun içinde nasıl bulunabilirim düşünüyorum.
1: Yani dokunabileceğim bir şey varsa, gücün de yetiyorsa,
0: evet,
1: ki 1,5 sene de az bir süre değil. Kayseri'nin ciddi bir kesimiyle de bir tanışlık durumu olduğu sonuçta güzel,
0: evet,
1: bir kartvizit dosyan, hala var mı kartvizitler bilmiyorum ama dolup taşmıştır diye düşünüyorum.
0: Evet, güzel gerçekten.
1: Ne oluyor?
0: Güzel.
1: Bu tarz tanışıklıklar hayır işlerine, yardım işlerine de vesile
0: aynen
1: oluyor
0: öyle
1: değil mi?
0: Aynen öyle. Tabii
1: şimdi
0: ki
1: sen bu işleri yaparken o yardım işlerini de birilerine gözüne sokmak lazım bence bazen. Bakın ben bunu yapıyorum ama arka tarafta bunu da yapıyorum arkadaşlar.
0: Evet.
1: Ben sadece geziyim tozuyum şunu yapayım falan demiyorum. Bakın evet, çok güzel bir resim çiziyorum, hı, belki. Ama şu an ben bunun sıkıntısını yaşıyorum. Şu an yeni bir anlaşma için fikir üreteceğimi, bunları düşüneceğimi, bunların kaygısıyla birlikte yoruluyorum. Zihin yorgunluğu gerçekten çok kötü bir şey. Umarım bununla başa çıkmanın bir yolunu bulursun.
0: Umarım Gülcan Hanım, da sanmıyorum. Hiç umudum yok, hiç inancım yok. O yüzden başlarda şeydim ama böyle bıcır bıcırdım. Ben hallederim, ben yaparım. Kabul edecekler, ben böyleyim. Laf etmeyecekler, konuşmayacaklar. Beni böyle kabul edecekler. Böyle gerçekten için böyle bıcır bıcırdı.
1: Bak bunu başarırsan çok ciddi tırnaklarıyla bir yere gelen kadınların... ekmeğini yemesine sebep olursun, biliyor musun? O algıyı kırmak bence senin elinde. Hem güzel, hem başarılı, hem bakımlı bir kadın olarak eğer bu duvarları yıkarsan bence birçok kişiye de fayda sağlayacaksın. Hiç evet. Ummadığın kişilere.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: O gücü, yani o gücü içinde taşıyacak da yaşa da sahipsin. Bak henüz tahammül seviyen çok yıpranmış vaziyette değil. Daha hala dışında duvarlar evet. var. Yani tahammül seviyen hala hat noktadayken bence buna çabalamaya devam et. Sen direndikçe devam edecek.
0: Aslında biz bununla alakalı bir proje üretsek sizinle Gülcan Hanım.
1: Bence çok güzel da güzel olur.
0: Bence de.
1: Yani ne oluyor? Şey gibi, TEDx konuşmaları gibi. Orada ne oluyor? İlham veren konuşmalar yapılıyor.
0: Gibi. Biz de bir şeyler yapsak.
1: Yani biz de bir proje üreti.
0: Sanmıyorum yine de. Dediğim gibi inancım hiç yok. Ama.
1: Ve şu an sen mesela bu tarz mobbing deniyor buna aslında.
0: Baskı.
1: Evet.
0: Gerçekten
1: bu
0: öyle.
1: Baskı yakınından oluyor, iş çevresinden oluyor, meslektaşlarından oluyor. Sadece senin çevrende olan şeyler değil. Bunun çok daha farklı seviyelerini yaşayan kadınlar da var mesela.
0: Bu başlangıç daha bendeki. Gerçekten çok daha farklı seviyelerini yaşayan kadınlar var. Yine sektördeki bir büyüğümüz tarafından ben uyarılıyorum. Hani gerçekten o da insanların algısını bildiği için yapıyor bunu. Mesela sosyal medyada aktif bir hayatım var. Ben kurslara giderim, at binerim, dans ederim, şarkı söylerim ve bunu da yansıtmak isterim. Çünkü bu benim özüm, ben buyum. Hı hı. Ben bunu neden saklayayım? Ama sosyal medyada bunu çok açık icra edince insanların bana olan samimiyetleri değişiyor. Nasıl? İşte çok açık yaşadığım için hani çok açık iletişim kurabileceklerini düşünüyorlar.
1: Kolay ulaşılabilir olduğunu mu düşünüyorlar?
0: Evet. Sosyal hayatım...
1: Ne kadar sığ, çiğ bir düşünce ya. Allah Allah.
0: Bu memleket ya. Yine bu memlekete dayanıyoruz.
1: Ay, kız tango yapıyor. Ata biniyor evet. yani. Ne yapıyor Allah aşkına?
0: Gerçekten öyle. Bunu da nasıl paylaşınca gerçekten işimden uzaklaşıp insanların evet ulaşılabilir gördüğü bir konuma düşüyorsunuz. Çok garip. Buna ben hala anlam veremem. Neden?
1: Neden? At gözlüklerimiz çünkü full payetli, taşlı, evet, tuşlu. Hiç evet. kimse çıkarası yok.
0: Siz de benle ilgilisiniz Gülcan Hanım. Takipleşiyoruz. Ne kadar aktif şeyler paylaşıyordum. Son 2 aydır, 3 aydır dedim ki artık lanet olsun dedim ya.
1: Benim de gün içerisinde yaptığım artık birkaç senedir paylaşmıyorum ben de mesela.
0: Neden?
1: Neden paylaşmıyorum? Sürekli duyduğum cümle şu. Ah, sen de yaşıyorsun bu hayatı. Kahve fotoğrafı paylaşmışım. Bak yemin ederim. Bir, çok güzel bir fincanda kahve paylaşmışım. Evet. Yani mutfağa gidip cezveye 2 kaşık kahve koyup suyla pişirsen sen de yaşayacaksın arkadaşım. O koca kadın oldu, voleybola gidiyor. Evet arkadaşım, hala bir taraflarımı kaldırabiliyorum. Basatabiliyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet, bana iyi gelen şeylere. Ya kızın yüzüne baktıkça hakikaten kendi sakinliğimi korumakta zorlanıyorum.
0: Ben
1: ya yapıyorum. Çok seviyorum.
0: Öyle öyle gerçekten.
1: Aa, bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Bu kız çok da güzel şarkı da söylüyor, biliyor musunuz? Bir de şarkı söyleteyim sana, bir de oradan
0: oradan linçeyim bir de. Bir de i̇şte oradan kadın programına gitti, şarkı söyledi, kendini gösterdi, geldi.
1: Aynen. Yani ne kadar kolay ulaşılabilir. Eğer şarkı besteleriniz falan varsa arkadaşımıza ulaşın. Oradan da bir tane. Ya hakikaten çok komik şeyler. 2026'dayız. Komik, hakikaten evet. Şu an hala bunları konuştuğumuza inanamıyorum. Bir erkek atın üstünde paylaşsa, helal olsun, ne kadar asil.
0: Vallahi aslan gibi binmiş gidiyor derler. Falan. Aynen öyle. Ay çok hakikaten, üzücü Gülcan Hanım ya.
1: Hakikaten çok üzücü. Adam yapınca aslan gibi, kadın
0: şarkı
1: yapınca nerede
0: bulursak. Türkücü. Tango yapıyorum, tangocu. Ata biniyorum. Bu arada firmalarımız tarafından da böyle şakasıyla, böyle şakayla karışık gönderiyorlar ama işte sen at bin, işine bakma, sen at bin. Böyle bir şey yok işte. Sosyal hayatınızı icra edince, gösterince hemen algı değişiyor. Göstermeyeceksiniz.
1: Şey gibi, hayat açık bir kapı görünce gizli. Böyle bir burnunu insanlar içeriden sokmaya çalışıyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Algı böyle olmasın. Demek ki çok yakinen takip ediyorsun. Hareketli de bir hayatın var.
0: Evet, hareketli hayatım var. Ben bunu paylaşmasam da hareketli hayatım var arkadaşlar.
1: Sen de ya.
0: Atıma da biniyorum, tangoma da gidiyorum. Şarkı da söylüyorum. çok sosyal bir hayatım da var. Bunu size göstermiyorum diye bunların bittiği anlamına gelmiyor. Ama siz bunları kaldıramadığınız için göstermiyorum. Gerçekten göstermiyorum. Göstermeyeceğim de inancım da yok. Lanet olsa bu şeyle tekrardan gidene kadar 15 kere söyleyeceğim.
1: Atmışsın. Aynen çünkü öyle. Başı çok ağrıdı anladığım kadarıyla.
0: Bıktım canım.
1: Yıldık, bıktık
0: ya gerçekten aynen öyle.
1: Valla toplum ve baskı dediğimiz şey hakikaten.
0: Aynen öyle.
1: Kadınlar gerçekten toplum baskısı altında mı yoksa kendi kendilerine mi baskı kuruyorlar diye bir soru yöneltmek isterdim sana ama toplum bunun cevabı çok çok ortada. Evet. El alem ne der'den ötürü sosyal medya detoksuna girmiş bir arkadaştan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Ki sen bir işin yanı sıra bunu yapıyorsun. Sadece işi tanıtım yapmak vesaire, influencer mesleğini yürüten insanlar peki onlar ne yaşıyorlar diye düşünüyorum mesela şu an.
0: Ben üzülüyorum. Bu arada kolay değil, gerçekten kolay değil. Yani şimdi ticaret hayatına girince daha tanınıyorsunuz ve daha ağır olmanız lazım maalesef. Bu ağırlık bizim şehrimizde farklı bir ağırlık.
1: İnfluencerlara da şöyle diyorlar mesela, ah beleş yiyorsun içiyorsun.
0: Evet, bedava yaşıyorsunuz. Ah, para mı veriyorsunuz?
1: Beleş yaşıyorsun. Sen bedava değil, beleş.
0: Beleş. Aa, çok şey doğru.
1: Beleş bedavadan çok farklı bir
0: çok
1: kelime bence.
0: Beleş daha ağır.
1: Merve gel buraya, hakim olamıyorum kendime. Hakikaten ama çok ucuz değil mi beleş?
0: Ucuz. Genel olarak bu düşünceler ucuz, bu zihniyetler ucuz. Zihniyeti bozuk buradaki insanların.
1: Yani insanlar hep finaline bakıyor. Ha, gidiyorsun, dans ediyorsun, şunu yapıyorsun, ata biniyorsun falan. İnfluencer olmuşsun. O kitleyi nasıl kazandın, nasıl şeyler yaşadın?
0: Tabii içerik ürettin günlerce, gecelerce.
1: O tarz içerikleri paylaştı diye eşiyle mi sıkıntı yaşadı, ailesinden mi baskı gördü, onu mu yaşadı, bunu mu yaşadı? Sana bir şey diyeyim mi? Birkaç tane influencer arkadaşım var. Geçenlerde galiba Müşerref'in sayfasında gördüm. Yani şey yapmışlar, beddua etmişler. Kadının yaşadığı hayattan ötürü. Atıyorum sadece kahve makinen çok yeniydi. Onu değiştirip yenisini almak ne demek? Sana ne arkadaşım? Sana ne, bu kadar saçma bir konu olabilir mi ya?
0: Ay gerçekten ya insanlara. Evet, aşamıyoruz. Aşamayacağız da.
1: Nasıl aşacağız acaba?
0: Nasıl aşacağız? Aslında pes etmeyerek aşabiliriz bunu ama pes etmeden de siz çok yaralıyorsunuz ya.
1: Allah'ım sen söylemesin bunu. Sosyal ama medya detoksuna girmişsin
0: çok
1: yani.
0: Çok yaralıyorsunuz işte Gülcan Hanım. Gerçekten yaralıyorsunuz. Yani,
1: bak diyorum ki sana, genceciksin diyorum. Farklı fikirlere açıksın. Çok saygın büyükler var etrafında. Onlardan fikir alışverişinde bulunuyorsun. Yani insanların ağzı kapansın diye sevdiğin bir şeyden uzaklaşmak finalinde kimi mutsuz edecek Melike?
0: Beni.
1: Bunu da biliyorsun. Her şeyi de biliyor da şeytanları koymuyor. Merveciğim parmağın olsun
0: peki,
1: sana.
0: Peki şöyle biz bunu biraz daha genellersek Gülcan Hanım. Bu
1: genelde. Gel.
0: Siz böyle gelin de ben genelleyeyim şöyle. Büyük büyük sorularla.
1: Kocaman sorular.
0: Kocaman sorularla.
1: Biraz uzaklaşalım mı bu duygudan? Şu an kalp ritmin nasıl?
0: Yani ağır kelimeler çıkmasın diye böyle dilimin kemiğini, Merve Hanım oradan gözümün içine bakıyor o yüzden.
1: Var ya Merve o kadar bugün şey üstünde ki, diken
0: evet,
1: üstünde.
0: Evet, diken üstünde. Neden?
1: Ne
0: çünkü
1: yapsam?
0: Ben buradayım.
1: Az önce çizmeyi gördükten sonra Merve'yi kaybedecek zaten orada. Onu oradan nasıl gösterdi de nasıl akıl ettik? Çok enteresan.
0: Tutuyorum kendimi.
1: Ya bugün çok güzel bir şey planladım ben aslında. Böyle yayın içerisinde böyle sorular sorayım.
0: Hadi
1: böyle
0: gelsin.
1: Boşluk tamamlamalı falan diye düşündüm.
0: Tamam.
1: Nereden girsem diye şöyle bir bakıyorum. O zaman kadınlar üzerine cümleyi tamamlama soruları geliyor.
0: Tamam.
1: Şimdi izleyenler ve dinleyenler, sizler de dahil olabilirsiniz bunun içerisine. Benim kurduğum cümlede sustuğum noktada istediğiniz cümleyi ekliyorsunuz. Bize mesaj olarak da yazabilirsiniz. Gönderin. İnşallah bize yer vermeye çalışalım. Ama aklınıza ilk gelen şeyi söyleyeceksiniz.
0: Tamam.
1: Hazır mısın? Bakayım.
0: Hazırım.
1: Bir kadının en büyük gücü nokta noktadır.
0: Göndereyim mi?
1: Gönder gelsin.
0: Bir kadının en büyük gücü kişiliğidir.
1: İşte bu kadar. Duruşudur.
0: Duruşudur.
1: Bence de.
0: Kesinlikle.
1: Peki kadınları en çok sinirlendiren şey nokta nokta nokta nokta.
0: Baskı.
1: Ah canım benim. Daha da ne söyleyeyim?
0: Özgürlüğünün kısıtlanması. Daha ne diyeyim?
1: Evet. Yalnız hakikaten hazırlanılmış gibi sorular geliyor. Kadınların en yanlış anlaşılan özelliği.
0: İkili ilişkileri.
1: Ah canım benim ya. Ben bunun yanı sıra şey de olduğunu düşünüyorum. Böyle süslenmenin, püslenmenin, dış giyimin vesaire.
0: Ay evet, başta o. Kesinlikle. Kendilerine özen göstermeleri.
1: Kesinlikle. Kadınların daha çok yaptığı bir şey. Erkeklere nazaran.
0: Kendini anlatmak.
1: Ah, ah, ah, ah. O kadar güzel cevaplar ki gerçekten çok beğeniyorum. Şu an Merve'nin aklında kendi verdiği cevapları da ben çok merak ediyorum mesela.
0: Siz de arkadan verin Merve.
1: Aslında mikrofonu da alsan, arada dahil olmak istersen.
0: Evet, çok güzel olur.
1: Bunu da yapalım.
0: Bence de yapalım, bence de.
1: Yayınlarından da çok iyi biliyorlar Merve'yi zaten. Kadınların en çok duyduğu ama duymaktan bıktığı cümle nokta nokta noktadır.
0: Hadi. En çok duyduğu ama duymaktan bıktığı cümle.
1: Evet.
2: Derin bir sessizlik
1: az
2: olduğuna
1: kes,
2: göre.
0: Az kes mi?
1: Az kes.
0: Az gez, evet.
1: Hakikaten az gez. Bu kadar
0: az
1: hareketli
0: konuş,
1: bir
0: az
1: hayat
0: gül.
1: Yapma.
0: Ay evet, bunlar hepsi çok doğru.
1: Evet.
0: Ben bunları duyuyorum biliyor musunuz? Az gül.
1: Az gül mü? Gülüş ne gül. Deme?
0: Evet.
1: Ya bir arkadaşlar bir bırakın ya. Sen bir salın ya. Bu ne ya? Gülüşüne de konuşulmaz yani. Ha ne olur? Kahkaha atarsan aranan ve başkalarına mesaj vermeye çalışan hafif kadın. Gülüyoruz abi.
0: Ya tabii ki güleceğiz ya.
1: Aynen öyle.
0: Biz güldükçe bu memleket çiçek açıyor. Biz güldükçe bu dünya güzelleşiyor.
1: Aynen öyle. Siz alt düğmesi açılmış gömleğinizle koca güleceğinizle aha diye çirkin çirkin oturarak gülerken biz hiçbir
0: şey
1: söylemiyoruz. Siz de susun, gülüşümüzü bırakın ya. Rahat bırakın, Merve göz teması kurmuyoruz. Bir sıkıntı evet. Yoktu bence. Gayet açık bir hissiyat, düşünce. Ah canım benim, onu da ikna etmenin bir yolunu buldum ya. Bir kadını gerçekten güçlü yapan şey nokta nokta noktadır.
0: Güçlü yapan şey, bir kadını gerçekten güçlü yapan şey kendine olan güvenidir.
1: Bir de zedelemeye evet. Çalışmasalar değil mi?
0: Evet, çalışmasalar daha güzel olacak her şey ama.
1: Ben kadınların demeyeceğim de Melike'nin gizli süper gücü nedir diye sormak istiyorum.
0: Peki şöyle, oralardan yorumlar geliyor mu şu an Merve Hanım?
3: Gelince...
1: İleteceğiz
0: bunu
1: sana.
0: Peki takipçilerimize sorsak nasıl olur Gülcan Hanım? Acaba yayında kim var? Açamadım ki hala ben. Açabilsem aslında
1: kadınların
0: oradan...
1: gizli süper gücü nedir diye bir soru iletiyoruz. Nokta nokta kısmını tamamlayıp lütfen gönderin. Biz de buradan paylaşalım.
0: Evet. Bir de Melike'nin demiştiniz. Onu da buradan aslında ben cevaplasınlar istiyorum ama giremiyorum. Olsun.
1: Neden giremiyor? Neden açılamıyor acaba canlı yayın?
3: Instagram
1: linkini at.
0: Evet.
1: En son paylaştığım hikayedeki linke mi tıklıyorsun?
0: Evet. Facebook'a yönlendiriyor değil
3: tamam,
0: mi?
3: Tamam. Instagram attım. WhatsApp'ım onları
1: iletebilirim. Tamamdır. Onu da ileteyim ben sana. O sırada bir soru cevapla. Bir kadının en büyük sabrı neydi sence? Gözlemlerinle.
0: Bir kadının en büyük sabrı ne?
1: Evet.
0: Bence bir kadının en büyük sabrı erkek egemen bir ülkede
1: hayatta kalmaya
0: kendini kabul ettirmeye çalışmasıdır. Evet, hayatta kalmaya çalışmasıdır. Çünkü erkek egemen bir ülkede
1: resmen,
0: yaşıyoruz.
1: Ne yazık ki, ne yazık ki. Ki baskılarını kelimenin tam anlamıyla hissediyoruz. Ki bununla alakalı şöyle diyor. Kadınların en büyük baskısı demiş. Bizim bir baskımız var mı sence?
0: Bizim bir baskımız var mı? Bence yok.
1: Aslında bastırmaya çalıştığımız şey bize baskı kuranların baskı kelimelerini bastırmaya çalışmak.
0: Heh, çok doğru bir yere değindiniz. Çünkü biz üzerimizdeki şeyleri bastırmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Ona baskı deniliyor.
1: Karşı atak aslında.
0: Evet.
1: Karşı atak. Yani savunma hakkımızı kullanıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Başka da bir şey yok aslında. O zaman kadınlar gerçekten özgür olsaydı nokta nokta nokta ne yapardı?
0: Kadınlar gerçekten özgür olsaydı.
1: Cennet gibi bir ortamı hayal
0: gerçekten
1: ediyorsun değil
0: ya.
1: Mi şu an? Ne yapardım acaba?
0: Aslında çok da cennet gibi bir ortam hayal etmiyorum. Çünkü evet hani iyi şeyleri söylüyoruz ama kötü yönlerini de söylemek lazım. Her kadın bunu olumlu kullanamayacağı için çok da cennet gibi olmazdı. Ama cehennem gibi de olmazdı. Yani şöyle olurdu.
1: Ben senin açından şöyle düşünüyorum. Cennet gibi aslında senin hali hazırda yaptığın şeyleri yapmaya devam edip kimseye dert olmadığı bir yer senin için neresi olurdu? Cennet olurdu.
0: Cennet
1: değil mi
0: olurdu.
1: Senin için?
0: Tabii ki, evet, öyle olurdu. Ve şöyle olurdu. Aynen, hani kendimize çevirip sorarsak öyle. Genelden, evet, ziyade. Ama şöyle Gülcan Hanım. Her şeyi şu an çok özgürce yapamıyoruz ya. Mesela bu işte de böyle, iş hayatında da böyle. Size bahsettim ya, işte kast ajansı, evet, var, o var, bu var. Buralarda kısıtlanıyoruz. Kısıtlanmasak daha güzel şeyler icra edeceğiz gibi. Özgür olsaydık iş anlamında da bence çok daha gelişmiş olurduk.
1: Hazır ağzımı açmışken bu kast ajansıyla alakalı bir paylaşım yapmıştım. Dedim ki Kayseri'ye geldi ya. Bak benim küçük kızım 11-12 yaşında. O deli gibi böyle deneme çekimi yapmak istiyor. Böyle Instagram'da da karşımıza çıkıyor ya, formu doldur gel falan.
0: Aynen öyle.
1: Biz bir tanesini de gittik, yemin ederim. Gittik yani. Yok, dolandırılmadık. Bir tane otel, şey derler ya, itin öldüğü yerde bir otel vardı. Oraya gittik. Orada çılgınlar gibi bir sıra var. Bak, çocukların reklamlara ya da oyunculuk adına bir adım atması için insanlar çok da ilgili ve alakalıydı baktığında. Bekledik kızıma, dedim ki kızım, dedim bak, yarım saat içerisinde bu sıra azalmasa artık döneceğim dedim. 2-2,5 saatlik bir bekleyişin ardından artık kızım da sıkıldı ve çıktık. Bak şöyleydi. Şimdi çok ciddi bir talep var. Sen de böyle bir şey yapmışsın. Neden kast ajansı, entro reklam ajansı ile birlikte aktif hale gelmedi?
0: Gelmedi. Güzel bir çıkış yaptık. Bu çıkıştan sonra güzel de dönüş aldık. Hatta şöyle İstanbul'dan arandık.
1: Paylaşımı da yapmıştın aslında.
0: Evet, yaptık. Hani hala ufak ufak devam ediyoruz ama çok üzerine düşemiyorum bunun Gülcan Hanım.
1: Altını çizmeden mi devam ettiriyorsun?
0: Altını çizmeden devam ettiriyorum. Çünkü bu şehirde kast işini yaparsan başın çok ağrır.
1: Bomba geliyor yine. Meryem.
0: Geliyor.
1: Hazır mısın hakikaten?
0: Başın çok ağrır.
1: Kast ajansına nasıl zarar dokunabilir?
0: İşte örnek veriyorum, bir model paylaşıyoruz.
1: Evet.
0: İşte olduğu gibi söyleyeyim mi?
1: Yok söyleme. Baskıları. Kurban olayım. Vallahi yüreğimiz kaldırmaz, evet, Merve? Biliyorsunuz diyor.
0: Biliyorsunuz. Sakin. Açıktır, evet.
1: Modeli paylaşınca
0: modeli pazarlamış oluyorsunuz siz, ama iş için pazarlamış oluyorsunuz. Bu şehirde modeli pazarlıyorsunuz. İşte
1: Çok kötüsün.
0: Ay
1: ya.
0: Kötü ya.
1: Kötü niyetimizde boğulun inşallah.
0: Boğulun, gerçekten boğulun. Yani istediğimiz
1: yani işleri yaptım. Yani insanlar demek ki İstanbullulara, İzmirlilere, Ankaralara bu
0: boş
1: sebeplerle gidiyorlar. Bu tarz işleri
0: Anadolu,
1: yapmak için.
0: Gerçekten bir Anadolu insanıysanız kaldırmıyor.
1: Ay ne kadar kötüyüz ya. Gerçekten yani bu düşünce kast ajansıyla aynı cümle içerisinde aklıma gelmezdi 40 yıl düşünsem.
0: Evet.
1: Ya bunu nasıl ben bir zihniyetle düşünebilir
0: sonra
1: insan?
0: Öğrenmiş oldum, evet.
1: Çok enteresan. Evet. Baktığında şu an oyunculuk anlamında bir kast listem var herhalde, değil mi senin?
0: Var, şöyle var. Hem de bu işe gerçekten böyle girmek için girmedik. Kostümcümüz var, makyözümüz var, transferimiz var, turizm acentesi var.
1: Profesyonel de bir altyapı var.
0: Tabii, altyapısını güzel kurduk. Profesyonel. Oyuncularımızdan, modellerimizden de şöyle kategorize ettik. İşte tiyatro alt zeminli. Hı hı. Hiçbir yeteneği yok, dış görünüşü güzel. İşte hiçbir yeteneği yok, diksiyonu çok güzel, dış görünüşü, hı hı, güzel. Hı hı. Bu markalarımızın ihtiyaçlarına göre. Marka diyor ki ben bir oyunculuk sergiletmek istiyorum. Buna göre birilerini yönlendirir misiniz, önerir misiniz Melike Hanım? Tabii ki işte falan hanım var, falan bey var. Tiyatro alt zeminle gayet başarılı. İşte diyor ki benim oyunculukla alakalı bir işim yok. Ben sadece metin vereceğim, onu okusun, dış görünüşü güzel olsun diyor. Ona göre birilerini yönlendiriyoruz.
1: Ya aslında 7'den 77'ye herkesin dahil olabileceği bir kategorinin olduğu çok
0: gerçekten
1: da güzel bir de bir meslek fırsatı.
0: 2,5 yaşında kastımız var.
1: Ne diyorsun?
0: Evet. Çok güzel aslında ama onun da arka planı bildiğimiz gibi değilmiş. Ya beni zaten bu işi yapmak istiyorum.
1: Ya bir de ortalık ufaktan çok karıştı ya, çocuklar falan açısından. Ne kadar,
0: evet,
1: riskli şeyler var.
0: Çok. Ben biraz şey yaptım. Fikir alışverişinde bulunmak istedim başlarda. Hı hı. Yine sektör büyüklerimle. Dedim ki ben böyle bir işe
1: el atmak istiyorum.
0: Atmak istiyorum. Dediler ki sakın girme. Ama bende de şey vardır Gülcan Hanım, herkesi dinlerim, kendi bildiğimi okurum. Öyle bir huy vardır. Yaptım. Ufak ufak öyle de oldu. Neyse, çok detay vermek istemiyorum.
1: Biraz acı çünkü zaten finalinde de. Çok da üzülüyorsun. Peki reklamcılığa algı yönetimi de diyebilir miyiz biraz?
0: Tamamen
1: algı yönetimi. Bu açıdan el alabilir miyiz?
0: Evet, reklam zaten tamamen psikoloji. Başka hiçbir şey değil.
1: Peki bu psikolojiyi güzel bir proje için Kast Ajans'ın adına o çılgın ekibinle masaya yatırıp güzel bir video, güzel bir içerik, güzel bir tanıtım filmiyle birlikte algılarımızla oynasana bizim. Aklımızı alsana.
0: Aklınızı alırım Gülcan Hanım.
1: Alsana aklımızı. Evet, algı yönetimi ise o ekibin bir ele alsın var ya onu. Herkesin bakış açısı çok enteresan bir şekilde değişir. Hiç ummadığın kişiler Kast olmak için gelip sana kayıt yaptırırlar. Al fikrim geldi.
0: Teşekkür ederim. Bunu balkonda konuşalım mı birazdan?
1: Balkon yaparız.
0: Gerçekten fikri ben çok beğendim ama yine aşılacağını düşünmüyorum. Zihniyetler kötü.
1: Ya deniyorum sen yapmaya için. Devam edeceksen bırakacaksın zihniyetleri. O öyle de konuşacak, böyle de konuşacak.
0: Beni çok mutsuz gördünüz değil mi? Hatırlayın geçen seneyi.
1: Ay hakikaten geçen sene hakikaten şey yapıyordun, asmak kesmek, kelle uçurmak falan diyordun. Ali Baba gibiydin karşımda. Şimdi Ali Dede gibi oturuyorsun karşımda.
0: Dede, ay,
1: Çiko kafadan. Evet. Hakikaten 1,5 senede bu kadar şey yapmış olamazsın.
0: Neyse, Ramazan'ın durgunluğu, kış diyelim, şartlar böyle üst üste geldi diye. Yazla birlikte böyle
1: çok üst üste geldi.
0: Bıcır bıcır olalım, evet aynen.
1: Yok, sen o bıcır bıcırlığından bir şey kaybetme zaten. İçinin cücüğünü öldürmeyeceksin, evet, her şeyden evet. Önce. O ölürse zaten kuş öldü benim.
0: Aynen öyle.
1: Diğer taşa bağlarız diğer dinlerinde. İstemiyoruz öyle şeyler. Olmasın yani.
0: Evet, umarım.
1: Abi, biz çok güzel sorularla ilerliyorduk aslında var ya.
0: Hadi devam edelim.
1: Hadi bir gelsin ya.
0: Hadi gelsin.
1: Bir kadın 5 dakikaya hazırım diyorsa aslında
0: asla hazır değildir.
1: Kaç dakikası vardır bilmiyorum.
0: Bence bir 20-25 vardır. Ben de daha fazla da şimdi.
1: Minimum bir saati vardır.
0: Gerçekten ya.
1: Şimdi kadınların çantasında hakikaten bir şehir kuracağımız kadar absürt şeyler, böyle bir sürü bir sürü bir şey olabiliyor. Tırnak çakısından işte asetonuna, pamuğuna,
0: Allah.
1: Birbirimize o lazım mı bu lazım mı falan dediğimizde içinden enteresan şeyler çıkar. O minnoş çantam var ya, içinden bize en absürt şeyi göstermeni istiyorum.
0: Gerçekten.
1: Al elini.
0: Bugün ne var içinde absürt olarak bakmak lazım.
1: Ya. Evet. Bavul gibi çantalar var, onlardan almamış. Ama neler vardır onun içinde de var ya.
0: En neyi çıkarıyorum?
1: Bilmiyorum, en absürt böyle yok artık bu çantada da bu olmaz dediğin.
0: Rahatlık mı karşılaşıyorsunuz?
1: Bugün çünkü ne çıkıyor acaba?
0: Güzel, çanta değiştirirken her çantaya her şeyi...
1: Bana da vermezsin ya. Bu nedir?
0: O IQOS. Bir tane şöyle kenarına basın Gülcan Hanım. Siz oruç tutmuyordunuz değil mi Gülcan Hanım?
1: Neden oruç tutmayayım hayatım? Elhamdülillah. Ha, yani. Nedir bu?
0: Tutmuyorsanız bir tane...
1: Tamam, bu muymuş? Allah seni ne yapmasın ya. Çok fenasın sen. Tamam ya, ben öyle absürt bir şey bulamadım. Keşke dünden söyleseydim de hazırlansaydım.
0: Allah için değişik şeyler attı
1: bana.
0: Ama bulabildiniz mi?
1: Yok, hayır, bulamadım. Ama
0: bugün
1: var bir şeyler işte. Evet, küçücük çantayla gelmişsin. Buradan hiç istediğim şeyi alamadım yani. Kadınların dolabının dolu dolu olduğu halde giyecek bir şeyim yok demesinin sebebi, alt metni nedir? Ne yatıyor?
0: Bir giydiklerini bir daha giymek istememeleri. Veya uzun süre giymek istemem. Ben bunu giydim ya mesela, 2 hafta bunu giymem. İki hafta bunu giymeyince ne oluyor? Sıra diğer kıyafetlere geliyor. Diğer kıyafetlerde de artık bir yerde bitiyor yani, tekrardan başa dönmemek için. Bunun varyasyonlu halleri hazırlıyorsunuz. Altında siyahsa bir sonrakinde elbise, işte bir sonrakinde kot pantolon vesaire vesaire oluyor. Ve bir yerden sonra göz artık alışıyor ona ve diyorsunuz ki giyecek bir şeyim yok. Aslında dolu yani, daha ne olsun.
1: Ha, var bir sürü diyorsun.
0: Var.
1: Elhamdülillah. Elbiselerin var yani, giyeceksin bundan sonra,
0: elbise
1: devam edeceksin
0: yok.
1: Hala.
0: Elbise
1: yok mu elbise?
0: Elbise
1: yasak mı?
0: Elbiseyi bitirdim.
1: Ah, kadınların mesajlara geç cevap vermesinin gerçek sebebini bize açıklamak ister misin?
0: Peki, bunu siz açıklasanız Gülcan Hanım.
1: Yok canım, burada motor koltuğunda oturan benim, direksiyon benim elimde
0: sen
1: ve senin üstüne kırıyorum.
0: Yönetmenim. Evet, yönetmenim cevaplasın.
1: Bak ya, çok fena bu.
2: Yani bence niye geç karar verirler? Mesaja cevap verirler.
1: Evet, mesajlara neden geç cevap veriyoruz? Bunun altında yatan sebep ne? Psikolojimiz ne orada?
2: Biraz böyle yok oldum hissi vermek için mi acaba? Ya da ben öyle yapıyorum şimdi kendi şeyimi.
1: Ya.
2: Hani her an gidebilirim.
1: Şey mi acaba, bir güç toplama gibi bir hissiyat mı?
2: Ya sanırım ya da her zaman sana müsait değilim izlenimi de olabilir. Ki bence öyle de yapmalılar.
1: Bence de olmalı, biliyor musun, hayatın içerisinde. Hakikaten arandığında her zaman da ya açar zaten.
0: Ulaşılabilir evet. Olmamak için.
1: Bazen ulaşılamaz olması lazım.
0: Bir de şey var ya dizilerde, filmlerde. Ay dur 5 dakika sonra yazayım da telefonun başında bekliyormuşum gibi algılamasın diye.
1: Evet, evet.
0: Bu da olabilir.
1: Evet, olabilir. Bence evet. Olsun yani.
0: Bence de olsun.
1: Olsun ama ara sıra yapın. Her mesajda da 5 dakika sonra dönmenin bir mantığı yok bence yani. Bir kadının arkadaş grubunda mutlaka bulunan bir karakter vardır. O karakterden hangisisin?
0: O karakter benim aslında direkt. Kalk gidelim akıllı. Deli coş. Böyle deli. Bir şey söyle ağzından çıksın hemen onu yapmak ister. Böyle o çılgın bir karakter vardır, bildiniz
1: hemen
0: mi?
1: Hemen hayata geçirmek
0: hemen,
1: istiyorsun
0: evet,
1: böyle.
0: Evet, böyle aktif hemen.
1: Etkinlik müdürüsün yani.
0: Aynen.
1: O gruptaki.
0: Aynen.
1: Harika,
0: o
1: çok
0: karakter
1: güzel.
0: Doğru karakter değil mi sorduğunuz?
1: Evet. Kadınlar bir yere geç kaldığında en çok söylediği bahane hangisi? Bunu önce Merve'den istiyorum. Sen düşün o ara. Merve'nin cevapları.
2: Ben trafik vardı diyorum.
1: Ya.
2: Olmasa da vardı diyorum.
1: Hele iftar saati ise.
2: O zaman gerçek onlar.
1: Evet yani. Sen ne diyorsun?
0: Gülcan Hanım, şimdi bunu söylersen toplantılara da geç kalıyorum ya arka planda. Genelde aynı yalanı kullanıyorum.
1: Kapat.
0: Başka bir
1: kapat,
0: şey söyleyeyim.
1: Kapat. Tamam. O zaman doğru mu yanlış mılarla devam
0: hadi
1: edelim.
0: Gelin.
1: Ne dersin?
0: Bence de güzel.
1: Yoksa yanlış dallara basacakmışız gibi geliyor. Hayırlısı olsun.
0: Yo, şimdiye kadar basmadan geldiyiz.
1: Fena değil. İyi
0: fena
1: gidiyoruz.
0: Değil, aynen.
1: Aynen öyle. Kadınlar alışverişe sadece bakmaya gidip mutlaka bir şeyler alır. Doğru mu yanlış mı? Sadece bakmaya gidiyorum der ama.
0: Bence doğru. Mutlaka bir şey alırım.
1: Psikolojimizin altında ne yatıyor? Neden alışveriş, böyle mutsuz olduğumuzda, mutlu olduğumuzda bizim alışveriş yapmak için bir sebebi mi ihtiyacımız var ya da ne acaba bizim psikolojimizin altındaki şey?
0: İyi mi hissettiriyor acaba?
1: Bilmiyorum, kocasına sinirlenen kadınlar da mesela online alışverişi çok yapıyorlarmış.
0: Ya.
1: Bunu da aldım, al bunu da öde, al bunu da öde.
0: O şey, o ödesin diye.
1: Evet, evet. Adama bir bedel ödetmek. Aslında bir sürü
0: evet,
1: şey bedel, yatıyor
0: evet
1: altında.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Atıyorum, ona iyi görünmek için onun sevdiği bir şeyi alırsın. Onu mutlu edersin. Ya da onun canını yakacak meblağda güzel bir alışveriş
0: ay,
1: yapıp.
0: Evet. Aslında ne kadar karmaşık değil mi Gülcan Hanım? Kadın
1: çok,
0: dediğimiz şey.
1: Anlaşılması çok zor varlıklar.
0: Mesela biz
1: gerçekten
0: de yapıyoruz bunu. Mesela canımız sıkkınken alışveriş yapıyoruz ama altında ne yattığını şu an çözümleyemiyoruz. Çok
1: evet,
0: garip değil
1: hiç
0: mi?
1: Hiç düşünmemiştin değil mi?
0: Hiç düşünmemiştim evet.
1: Oysa ki bir eylem var.
0: Evet, bir şey var yani orada.
1: Çok enteresan. Bir kadın saçını değiştirdiğinde bunu herkesin fark etmesini bekler. Doğru mu yanlış mı?
0: Doğru. Ya ben takı taksam bir de.
1: Saçımızı sağdan sola tarıyorken soldan sağa taradık.
0: Evet. Ben de bir
1: bunun da mı fark edilmesini istiyoruz?
0: Evet, evet.
1: Bu bile.
0: Gerçekten.
1: Takıların da fark edilecek.
0: Tabii ben ağırlıklı sol tarafta kullanırım böyle saçımı. Bu taraftan da kendime.
1: Bu kadar rahatsız olamayız ya.
0: Ağırlıklı
1: sağdan sola soldan sağa. Bu da bir değişiklik midir
0: ama
1: yani?
0: Ama gerçekten değişikliktir. Ortadan ayırdığım zaman bu farklı oluyor. Bambaşka bir melike oluyor mesela. Bunun fark edilmesini isterim. Hatta derim ortadan ayırınca mı? Kenardan ayırınca.
1: Böyle bir konu açıldığında bir kadını ikna edemeyeceğini istiyorsunu verip sonraki soruya geçiyorum. O değişik olduğunu düşünüyor. Ortadan ayırınca dünyanın en farklı insanı
0: evet
1: oluyor çünkü. Kadınlar bir tartışmayı yıllar sonra bile hatırlayabilir. Merveciğim doğru mu?
0: Doğru.
1: Sence hayatım?
0: Tabii ki doğru.
1: Çünkü kadınlar çok çekmeceli sistemdelerdi.
0: Aynen öyle.
1: Şey var ya, yıllar önce o köşede, o manavın önünde söylediğin bilmem kaçı iki geçerken her şey önüne şak diye gelebilir.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü biriktiriliyor bunlar.
1: Ya bir de acayip bir zekamız var. zamanını bekleyip o kartı doğru yerde çıkarmak da çok
0: aynen
1: önemli.
0: Aynen öyle. Nasıl olsa zamanı gelir.
1: Alakasız bir yerde o joker kartını kullanıp evet. araya vermeyeceksiniz.
0: Evet.
1: Lütfen zamanını bekleyin. Vallahi çok güzel geliyor ayağınıza.
0: Daha keyifli oluyor.
1: Çok keyifli oluyor. Çok güzel geliyor. Bir kadınlar bir arkadaşına geliyorum dediğinde telefonda genelde hangi seviyededir hazırlığı?
0: Geliyorum dediğinde ben genelde saçlarımı kurutuyor aşamada oluyorum. Yani daha çok başlangıçta oluyor.
1: Vay vay vay erkeklerim vay haline bu kadınlarla buluşma sağlayacağız arkadaşlarına da.
0: Canım, kadınlar daha farklı daha
1: tek
0: farklı yönlerde çekiyor.
1: Olsun, değil
0: evet,
1: mi?
0: Tek dertleri beklemek olsun.
1: Kadınlar dedikodu yapmaz, sadece istihbarat paylaşımı yapar. Doğru mudur, yanlış mıdır?
0: Yanlış, dedikodu yapar kadınlar.
1: Yapar mı diyorsun? Yapar. Aa, oysa ki istihbarat paylaşımına sığınmak bana çok güvenli bir lütfen.
0: Aslında oraya sığınma istediğimiz yer ama güzel, bu bildiğiniz dedikodusu. Şimdi bu yayın bitince görün şimdi.
1: Çatır çatır. Beni bir
0: görün. Neler biriktirdim bir
1: neler
0: görün.
1: Neler neler söyleyecek çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Aha, altın cümle geliyor. Merve senden de istiyorum.
0: Evet.
1: Sorulduğunda hiçbir şey yok diyen kadın gerçekten hiçbir şeyi yok mudur?
0: Tabii ki
2: vardır. Kesinlikle vardır.
0: En tehlikeli kaç oradan? Orada fırtına biraz daha...
2: Hatta büyük bir şey vardır.
1: Yalnız buz kesti ortam, farkında mısınız? Hiçbir şey yoksa...
2: Çok şey vardır.
1: Çok şey vardır. Kaç kaç kaç kaç. Acilen. Alışverişe çıkarken son anda kıyafet değiştirir misin? Tam çıkacaksın, kıyafet değiştirmeye karar verir misin?
0: Veririm. O da şöyle olur mesela. Aman deyip çıkmışımdır. Sonra da derim ki aman insanlarla karşılaşırım, aman şöyle olur, aman böyle olur deyip daha üzerine hale.
1: En büyük kaygılarımızdan bir tanesi değil
0: evet.
1: mi?
0: Şey ya var bir tanıdık ya, görürse.
1: Ya şöyle olur ya, küçükken siz de belki yaşamışsınızdır. Geçtiğimiz seneden bahsediyorum ikiniz için.
0: Yaşım ortaya çıkmasın.
1: Yani şey böyle yıldız tilbe gibi uyanırsın tamam mı? Her şey karışmış falan filan. Öyle bakkala gidersin. Hiç görmemen gereken sınıf arkadaşını, öğretmenini,
0: amcan, dayın.
1: Aşkında bir sınıf varsa hepsiyle karşılaşırsın. Güzelce elbiseni giymişsin, bir şey yapmışsın. Sağa sola bakıyorsun, acaba tanıdık biri var mı diye. Yok.
0: Yok.
1: Yaşadın mı bunu? Yakın zamanda bir yaşamışsın gibi
0: yaşadım.
1: Geldi bana.
0: Ben gerçekten böyle ne zaman özensiz çıksam mutlaka birini görürüm. O yüzden
1: niye
0: de...
1: Niye ya?
0: Neden çekiyoruz ya? Bunu? Evet
1: nasıl
0: çekiyoruz.
1: Şey?
0: Enerjisel bence.
1: Oy oy oy. Yok, düşünüyoruz ve çekiyoruz. Çok net yani.
0: Aynen. Gerçekten.
1: Ay çok
0: sorularınız
1: tatlı.
0: Sorularınız çok güzel ama güzel.
1: Değil mi? Değil mi? Ay çok tatlı oldu evet. Bu ufak interaktif çok güzel evet. bir çalışma oldu yani.
0: Bence de. Güzel. Tam kadın böyle. Kadın bir sohbet oldu.
1: Kadınlar kendilerine hayır demekte zorlanır mı?
0: Kendilerine.
1: Evet.
0: Bence zorlanır. Ben zorlanırım.
1: Merveciğim sen? Sen çevreye de hayır demekte zorlanan bir insansın.
3: Beni o kadar iyi tanıyorsunuz ki.
1: Aa, canım benim ya. Çünkü insan
0: bir şey.
1: Kırmamak için bazen
0: evet, hayır diyememek.
1: Hayır
0: evet.
1: diyemiyor. Ve kendimizden o kadar çok şey veriyoruz ki.
0: Değil mi?
1: Hayır demek aslında bizim özgürlük kapılarımızın bir tanesinin daha açılması demek. O kadar çok kapımız var ki. Bir kadın hayır
0: ay,
1: dediğinde.
0: Ya.
1: Yani buna
0: çok keskin ve net olacak gibi geliyor. Böyle kırılacak gibi geliyor değil mi?
1: Ya bir de şu var. Biri bir şey sorduğunda o an cevap vermek zorunda değiliz. Bir es verelim. Bir nefes evet. alalım. Atıyorum. Abla akşam at binmeye gidelim mi diye evet. sorduğunu mesela.
0: Ablacığım akşam at binmeye gidelim mi? Abla gidelim mi?
1: Şu an aklım
0: abla.
1: Çok...
0: Böyle diretirsem ne olacak?
1: Ay kıyamam sana çiçeğim tabii ki gidelim.
0: Ay canım abla ben o zaman gidelim.
1: Ya o aranda farklı bağ oluşan bazı evet. insanlar vardır. Orada senin hayır deme şansın yoktur. Bu çok başka bir şey. Dadamın dadısından gelmiş bir tane plan şeyi. Tiyatroya gidelim şunu yapalım falan filan gibi. Şunu diyebilirsin mesela cebinizde bulunsun bu. Ya şu an için akşamı öngöremiyorum. Mesela evli ve çocuklu olanlar için kızın kursu olabilir. O minnetleşsin ben sana haber vereyim.
0: Benim de taktiğim budur.
1: O an evet. Sen konuşma.
0: Teşekkür ederim.
1: Çünkü sen konuşunca Her şey ortaya çıkıyor.
0: Her şey çıkıyor.
1: Evet.
0: Evet, arka planda biraz gizli kalmış.
1: Evet. Arka tarafta çocukları olanlar bunu kullanabilirler. O an değil, sakin kafayla düşünüp verdiğimiz cevaplar bizi istemediğimiz durumlara düşmekten gerçekten çekip alıyor. Hayır diyelim. Hayır demek özgürlük.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani özgür kalalım ya. Ay, çok güzel. Evet. Evet.
0: Özgür kalalım.
1: Yani cümlevi tamamlama kısmında bir erkek kadınları anlamak istemiyorsa diye bir kısım vardı. Çok sevmiştim onu mesela. Ya bir erkek bir kadını anlamak istemiyorsa neyi eksik düşünüyor sence? Ya bir kadını anlamak bu kadar zor mu? Bir sürü karmaşık taraflarımız var ama bir çikolatayla da gönlü alınabilecek hakikaten yüreklere de sahibiz.
0: Evet.
1: Bir kadını gerçekten anlamak için öyle. Hakikaten çok çetrefilli düşünmek ya da hiç düşünmemek gerekiyormuş gibi geliyor bana.
0: Aslında şey diyorlar ya Gülcan Hanım, ben buraları mesela anlayamıyorum, ayırt edemiyorum. Erkekler diyor ki biz çok düz mantık insanlarız.
1: Tek çekmeceliyiz. Dümdüzüz.
0: Bizi niye anlamıyorsunuz diyorlar. Aslında kadınlar da gerçekten çok küçük iletişimlerle, çok küçük hamlelerle kendini ifade eden varlıklar. Baktığınız zaman erkekler diyor ki kadınlar çok karmaşık. Biz diyoruz ki erkekler karmaşık. Ya bu kadarız işte. Hani bir çikolata alsan her şey çözülecek, bir çiçek alsan her şey çözülecek diyoruz ya. Öyle değil. Ya fıtrat farklı. Kadın daha detaylı, daha derin bir varlık. Erkek daha yüzeysel, daha somut bir varlık. Anlayamazlar o yüzden.
1: Ben erkeklerin tek çekmeceli varlıklar olduğunu düşünmüyorum. Cem Yılmaz'ın bir uydurması o. Kesinlikle tek çekmeceli arkadaşlar değilsiniz yani.
0: Allah.
1: Değil ya. Değil yani.
0: Nasıl mesela? Biraz da sizler dinleyebilirsiniz.
1: Tek çekmeceli değiller. Bak bir gün hakikaten buraya oturup sen de beni karşına almak istiyor musun gibi bir düşünce içerisindeyim. Onu çok ne... Yayından sonra konuşacağız ya orada. Merak ettiğin her şeyi cevaplayacağım inşallah. Saat 15.29 mu? Aa.
0: Bak yarım saat gibi gelmedi mi aynı?
1: Aa. Daha da hala birçok şeyi konuşmamış gibi,
0: evet,
1: hissediyorum.
0: Bir sürü var daha.
1: Yalnız Merve...
2: Bir saat 20 dakika oldu. Evet. Bir saat 20 dakika.
0: Bir saat 20 dakika çok güzel.
1: Biz bunu 1,5 saate bağlayıp kapatırız.
0: Çok güzel. Güzel.
1: Değil mi? Değil
0: daha
1: mi?
0: Daha böyle keşke özgür konuşabilsek de şöyle...
1: Kuzum çizmeni bile gösterdin, daha ne kadar özgürlük alanı tanıyacağım bir ortam sunabilirim sana.
0: Arka planda.
1: Ya bence birçok kişi anlaması gerektiğini gayet anladı. Anlamak evet. isteyenler böyle dimdik duruyorlar. Anlamak istemeyenler de kafalarını kuma gömdüler.
0: Aynen öyle.
1: Son olarak şeyi soralım. Kast Ajansı ile alakalı ufak ufak çalışmalara devam. Zaten reklam çalışmaları tam gaz devam ediyor. Şimdi bir influencer topluluğun var. Evet. Benim de içerisinde dahil olduğum. Evet. Organizasyonlar devam edecek mi? Influencerlarla çalışmak, Bülent Ersoy'la çalışmak gibi bir duygu mu? Bundan da bahsetsene bize.
0: Hemen bahsedeyim. Önce biliyorsunuz influencerlara olan yorumlarım çok farklıydı. Çünkü hepsini bir araya getirmek gerçekten büyük zorluktu.
1: Akıl işi değildi.
0: Evet. Evet, değildi. Ama oldu. Bir yıldır devam eden, gerçekten kimsenin gruptan çıkmadığı, kimsenin aykırı olmadığı güzel bir oluşumun içindeyiz. Hı hı. Ve bu artık oturdu.
1: Kaliteli bir kitle,
0: evet,
1: oluştu.
0: Gerçekten kaliteli bir kitle oluştu. Bundan sonra zaten şöyle devam ediyoruz Gülcan Hanım. Biz bütün influencerları tek tek markalarla birleştiriyoruz, tanıştırıyoruz. Hı hı. Proje bazlı. Benim amacım biraz daha toplu toplu işler yapmak.
1: Evet.
0: Bunun da ilkini yaptık biliyorsunuz. İkincisi de aynen, evet, çok da güzel oldu.
1: Aslında ne kadar da güzel hazırlanmıştı. Ne kadar güzel, naif bir firmayla işbirliği kurmuşsun. Ben çok çok keyif almıştım.
0: Değil mi? Güzeldi.
1: Ve gittiğinde insan özel hissetmek istiyor ya. Hı-hı. Gerçekten gittiğimde özel olarak hissetmiştim. Hı-hı. Çok güzel.
0: Evet, güzeldi. İnşallah oldu. Bundan sonrakilerde öyle
1: İnşallah.
0: Olur. Bayramdan sonra yine toplu bir etkinliğimiz var. Sonrasında biraz daha böyle protokollü sürprizli toplu,
1: eyvah,
0: yine
1: eyvah,
0: bir bütün influencerların dahil olduğu bir etkinliğimiz daha var. O biraz ses getirecek. Buradan takipçilerimize duyuruyorum efendim. PR kısmı için, imaj kısmı için bize ulaşın. Çünkü işimiz şov, işimiz tanıtmak. Geçen seneden böyle gidiyorduk. Geçen sene ne güzeldi.
1: Bugün
0: doğru biraz...
1: adres M-True diyorsun ki isminde M-True. De böyle bir işaret,
0: evet,
1: var değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet, M-True.
1: İsim True. Hikayesini de çok beğenmiştim o anlamda.
0: Evet, değil mi? M.True. M Melike'nin M'si, True doğrunun İngilizcesi, telaffuzu M-True, yani Melike doğru.
1: Ya aslında firma ismine koyduğun o marka değeri taşıyan bir şey, akılda, aha, kalıcı, farklı. insanların sana yaklaşıp sana iş bağlamaları için senin firma ismin, sonra senin karakterin, sonra senin duruşun, ekibinin duruşu,
0: evet,
1: dışarıdaki davranışları, kelimenin tam, aha, anlamıyla bir bütün.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Eğer at gözlüğüyle gelmezse insanlar çok güzel iş birliktelikleri yapıp çok iyi işler ortaya çıkardığını çok net bir şekilde görürler.
0: Kesinlikle.
1: Bir ben buçuk seneyi, kalırlar. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Bir buçuk seneyi geride bıraktın.
0: Evet.
1: İki yıl kutlaması yapacak mısın mesela?
0: Yapacağım tabii ki.
1: Yani birinci yılda yapmadın mı?
0: Birinci yılda kendi ekibimizle böyle küçük bir kutlama yaptık. Ama ikinci yılda daha ayaklarım yere sağlam bastığı için, daha ben buradayım diyebileceğim için böyle güzel güzel bir parti yapmayalım böyle, Gülcan Hanım.
1: Ne yani hayal ediyorum biliyor musun? Erciyes Kültür Merkezi olabilir, bir kültür merkezi olabilir. Kocaman bir salondan bahsediyoruz. Harika katılımcılar var. Şimdiye kadar yaptığınız reklam filmlerinin döndüğü, o reklam firma sahiplerinin, evet, orada olduğu, orada ufak plaketlerin verildiği, hediyeleşmelerin yapıldığı, gümbür gümbür ekip olarak çıkıyor.

0: gayet güzel mi yani? Elhamdülillah evet. Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Çok
1: İçimizdeki o kinlere rağmen.
0: Ayakkabı detayını hatırlatayım senden.
1: Ayakkabı bir daha gösterebilirim.
0: Şöyle yapalım. Bu güzel etkinliklerinde senin topuklu ayakkabının bir simge haline gelsin.
1: Aa, gelsin. Çok gelsin. Güzel değil mi? Hatta ay sizden çok güzel fikirler çıkıyor.
0: Plaketler. Al kız
1: topuklar.
0: Bilek gibi.
1: Ay gerçekten Gülce Hanım ya. Bize böyle destek olmaz mısınız?
0: Olurum ben topuklar, çok severim.
1: Topuklu gerçekten ayakkabı. Çok figür, severim. Çok güzel.
0: Güzel bir figür. Mesela hepinizde yaka broşları ay, değil bilmem de. Ne. Ya ne alaka, ne harika. Alaka, ne işe yarıyor bu, neden böyle bir şey yapıldı dediğinde kendinizi anlatma fırsatınız olur.
1: Kesinlikle, sonra da deriz ki memleket bizi topuklu ayakkabılarımızın sesinden tanır.
0: Aynen öyle. Çok sonrasında güzel, güzel de bir ayakkabı firmasıyla yapılacak harika bir işbirliği ve sürekli onun ayakkabılarıyla tukur tukur tukur tukur.
1: Ay çok güzel olur Gülcan Hanım. Biz bu ikinci yılı değerlendirelim.
0: Ya şu profesyonel çekimler var ya, böyle topuk sesiyle gelen evet, bir tık, kadın tık tık tık tık, tık tık tık tık geliyor ve onun evet. Her sesinde yankılanan bir mesaj ekranda yankılanıyor.
1: Ay harika olmaz mı? Bunları buradan fikrim söylemeyin de fikriniz
0: geldi. Vallahi bunlar geliyor, yayında da hep oluyor biliyorsun. Vallahi oluyor yani.
1: Sen kağıt kalem olsaydı not alırdım.
0: Evet. Kuzum kaçırmazdım. Kayıt, kayıtlı ya zaten yayınımız.
1: Doğru izleyeceğiz evet, çok doğru.
0: Tekrar linkinde inşallah oradan hallederiz. Senin yüreğine sağlık ya.
1: Sizin yüreğinize sağlık gerçekten, asıl. Gerçekten çok güzel sağlık. Oldu. Sizin yüreğinize sağlık. Çok keyifli oldu. Kadını konuşmuş olduk. Evet, kadını konuşmak böyle bir saate, bir buçuk saate sığmıyor maalesef evet. Ki. Çünkü kadını her anlamda ele almak lazım. Başarılarını, başarısızlıklarını, üzerindeki yükleri, baskıları, özgürlüklerini, bütün başarılarını gölgeleyen etmenleri, hepsini böyle ele almak lazım.
0: Kendini anlatıyorsun aşağı, farkındasın.
1: Öyle mi?
0: Evet. Yani bir yayın boyunca ne konuştuk diye bir özet çıkaralım desek.
1: Evet.
0: Kadına dair birçok şeyi konuştuk. Kadınların yaşadığı o mobbing dediğimiz şeye maruz kalan bir kadın olarak harika bir konuk oldun bugün.
1: Yaptım ben. Evet.
0: Temsilcisi evet. Sesi oldun yani evet. O kadınların.
1: Gerçekten
0: şimdi
1: öyle.
0: O kadınların sesi olan bir kadın olarak bir balkon konuşması yakışmaz mı? Kamerayla baş başa bırakıyoruz. Bizi izleyen, bu tarz problemleri yaşayan kadınlara, iş hayatına girmek isteyen kadınlara şöyle buradan güzel bir mesaj versen, onlar da havlu atmak yerine mücadele etmeyi tercih etseler, hatta senin gibi bu durumu yaşayan insanlar sana ulaşsa, böyle bir topluluk haline gelseniz de güzel sözcülerle güzel bir söyleşi vesairem olsa neler neler olabilir. Haydi balkon konuşmasına.
1: Haydi balkon konuşması gelsin, ben de şuradan ChatGPT'yi açayım bir tane sorayım da.
0: Bundaki deyimi toparlasın şimdi. Burada duymadık demeyeceğiz.
1: Evet, gördüğünüz gibi telefon buramda.
0: Kendiler geldi. Yok yok, gerçekten kapalı görüyorum ben.
1: Ben şunu isterim gerçekten. Kadın kadının gerçekten kurdu olmasın, yurdu olsun. Ben bir kadın olarak çevremdeki arkadaşlarımdan işte uzak yakın hiç fark etmez. Bir kadın bir şeyi başarabiliyorsa diyorum ki ne mutlu. Ben bunu neresinden tutabilirim? Ben bunun neresinde yer alabilirim? Ben kadın olarak buna nasıl destek olabilirim? Gülcan Hanım'ın da daha yeni dediği gibi uzayan kol bizden yana olsun ya. Gerçekten birbirimizi destekleyelim. Birbirimizin elinden tutalım. Birbirimize sahip çıkalım ya. Çünkü erkeklerden ziyade kadınlar kadınların daha büyük düşmanı, ağırlıklı düşmanı. Ne yazık ki bunu söylemekten imtina ediyorum evet. Ama maalesef böyle. O yüzden gerçekten bu program sonrasında şöyle bir şey bile yapabiliriz. Hadi kadınlara özel bir proje geliştirelim. El ele olalım, birlikte olalım. İşte söyleşiler yapalım, olumsuzluklarını ele alalım, projelendirelim, etkinlikler yapalım. Ben her şeye varım.
0: Finalinde dernek kurmayacaksan ben varım.
1: Dernek
0: bir istemiyorum dernek.
1: Derneksiz evet, gerçekten derneksiz tamamen böyle gönüllülük esaslı olsun evet. Gerçekten kadın çok büyük bir varlık arkadaşlar. Kadın gerçekten çiçek gibi bir varlık. Sadece gittiği her yerde bırakın da çiçek açsın. İşte gittiği her yerde çiçekler açsın. Birlik olalım derim, el ele olalım derim.
0: Bu kadar tatlı konuştun ki çok da güzel bağladın. Ya bir kadın hakikaten bir çiçeğe benzetecek olursak güneş ister, bir ışık almak ister.
1: Evet.
0: Ki destekleyen ve yakınında olan insanlar birbirine ışığını yansıtıyorsa eğer, atıyorum ben

0: seni gerçekten çok seviyorum. Deli
1: ben de çok seviyorum.
0: Sana evet, biliyorsun evet. Zaten. O deli tarafınla birlikte böyle ince buz üstünde yürür gibi program yapmak da bana ekstradan bir adrenalin duygusu salgılatıyor. O da hoşuma gidiyor gerçekten. Birbirimize şu an ışığımızı yansıtıyor olmamız
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Senin başarı sağladığın şeyleri söylemek benim omuzlarımı kabartıyor. Bir karın darlığına gerek yok. Bir kadının da kadından gördüğü zorbalık en çok o zoruna gidiyor.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Yeni nesilde şey diyorlar ya, akran zorbalığı. Aynı yaştaki kadınlar, kadınlar diyorum, çocuklar birbirlerine şunu yapıyor, bunu yapıyor. Vallahi biz yetişkin kadınlar olarak birbirimize akran zorbalığını daha çok yapıyoruz bence.
1: Evet, en çok da o yaralıyor dediğiniz evet, gibi. Dışarıya
0: çok zoruna gidiyor evet, insanın. Bir de bu zorbalayanların yabancılardan olmayışı, o da çok önem koyuyor ki onun için de
1: biz onlara yılan diyoruz.
0: 4 saatlik bir program lazım onun için. Kesinlikle. Merve'yi bırak, Mustafa Bey'i ikna etmek çok zor olur. Kapat gidelim falan der artık evet, değil mi? Oraya doğru gidiyor. Ay, Merve'cim hiçbir şeye de evet demiyor.
1: Evet ya.
0: Hayır diyor, hayır, ya uydururuz, onu da yaparız diyor. Ay canım benim.
1: Sağ olsun, güzel yönetmenimiz.
0: Ay canım benim, iyi ki varsın orada. Hep söylüyorum, yine söylüyorum, canım yönetmenim. Kaçıncı sezondayız artık? 3, 4, 4. sezondayız.
1: Oo, bayağı maşallah, bayağı. Gerçekten.
0: 4. sezondayız. 4. sezonda 4 sezondur. O masanın başında olması burada bana maşallah, güç veriyor, mutluluk veriyor. Geçenlerde
1: kadın.
0: De... Ya, kadın ya. Geçenlerde işte, de Merveciğim evet, konuğum oldu mesela. O gün de çok mutlu oldum ben. Yani biz her duyguyu yaşamaya çalışıyoruz. Yani
1: çok güzel
0: burada.
1: İşte. Çünkü destekliyorsunuz birbirinizi. Evet. Kadın kadının yurdudur hocam. Bir tane alkış alalım.
0: Yani. Alkışlamak. İki elinizi yaklaştırıp birbirine evet, vuruyorsunuz. Alkışlamak çok güzel. Ben bir de yayınlarımda en çok şuna dikkat ediyorum mesela. Bir kadının çok övülmeye ihtiyacı var, tamam mı?
1: Evet.
0: Şimdi doğru bildiğim ve onun övülmeye değer gördüğü şeylerle ben buradaki konuğumu dünyanın en özel insanı olarak evet, hissettirmeye çalışıyorum.
1: Evet ya, evet.
0: Ama elimde olan bilgilerle. O kadın bir şey zaten. O bir şeylerin altını çizmeye çalışıyorum.
1: Ama bunu da bir kadının yapıyor oluşu Gülcan Hanım. O kadar kıymetli ki bu söylediğiniz şey.
0: Bizi daha çok yükseltiyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Şuradan içeri giriyorum, çıtır çıtır radarın kızları var. Aynı sizler gibi çıtır kızlar. Ay bugün çok güzelsiniz diyorum ya, tamam
1: o kadar motivasyon veriyor ki gün boyu.
0: O üç katı var ya uçarak çıkıyorum ben mesela.
1: Gerçekten öyle. Yani o kadar basit.
0: Çok
1: küçük,
0: kolay ya. Biz evet, mutlu olmamız gerçekten evet, çok kolay. Bak siyah ojemi sürdüm, kendimi çok mutlu hissediyorum bitti, gibi gibi gibi.
1: Gösterin mesela kameralara çok konuşurken.
0: Evet, evet gerçekten çok mutluluk verici. Birbirinize çok güzel olduğunuzu evet, söyleyin. Tanımadığınız insanlardan aldığınız
1: ojeler bu arada çok güzel olmuş. İçindeki o mavi detaylar peki?
0: Evet, iki tane tırnağıma...
1: Harika duruyor.
0: Ekstradan.
1: Harika değil duruyor. Mi? O göz renginizle o ojenin içindeki mavilerin uyumu peki?
0: Vallahi şu an ablan kurban diyorum. İşi zor tutuyorum kendim. Oraya doğru bağlanıyorum. Kuzum benim ayaklarına sağlık.
1: Sizin de elinize, yüreğinize, gerçekten gönlünüze sağlık. Gerçekten iyi ki böyle bir program yaptık. Çok güzel oldu.
0: Ay gerçekten.
1: Bir i̇çimizdekileri de biraz dökmüş olduk.
0: Döktük. Daha rahat
1: mısın? İnşallah fayda sağlar.
0: O yüklerimizi konuşarak dışarı aktarmak yüklerimizi hafifletir. Bak tartıya çıksan şu an minimum evet, 3-4 eksim var yani.
1: Kesmiştir değil mi? Evet.
0: Var var.
1: Hafifledim ama hala inancım yok. Bunu da bir sene sonra yine seneyi bugün tekrardan yayın yapalım. Bir bakalım
0: yapalım,
1: ne
0: yapalım,
1: değişmiş.
0: Her sene bekliyorum.
1: Her sene tamam, anlaştık.
0: Ama o organizasyon, o ikinci yıl organizasyonu yapılacak.
1: Onun
0: eğer
1: üzerine
0: onu yaparsan
1: yapacağız,
0: bekliyorum.
1: Oo, anlaştık.
0: Eğer yaparsan
1: anlaştık,
0: şartlı koşullu.
1: EKM konu... Büyük Salon hayırlı olsun.
0: Aynen öyle. Anlaşmalar sağlansın. Tamam. Güzel bir şekilde anlaştık, gümbür gümbür gibi bir
1: hem de zaten
0: yapılsın,
1: böyle dolu dolu konuşuruz. Daha gümbür gümbür olur.
0: Oo, daha neler neler. Neler. Çok güzel slaytlar evet, olur. Ekranları da yansıtırız. Yıkılsın olur.
1: Aynen öyle. Harika olur.
0: O zaman finalini de şöyle kapatalım mı? Çok zor şeyler yaşadım.
1: Evet.
0: Yaşamaya da devam edeceksin. Ben sana evet, pembe bir resim çizmeyeceğim mesela. Gördüklerinin daha farklılarını, daha zorlarını da görüyor olabilirsin. Ama artık onlarla nasıl başa çıkacağını çok iyi biliyorsun. Sürekli dikiz evet, aynasına bakarak arabayı kullanmaya devam edersek finalinde
1: önümüz
0: bir gün
1: veremez,
0: bir kaza
1: aynen
0: yaparız.
1: Öyle. Aynen
0: dikiz aynasına bırak, bakmayı bırak. Sadece yandaki aynalara gerektiğinde bak.
1: Ve yoluna devam et.
0: Evet, aldığın derslerle devam et. Bir abla olarak evet, bunu tavsiye etmek istiyorum sana aynen finalde. Öyle. Ve bunu yapacak güç var sende.
1: Başaracağız.
0: Halledeceğiz ya.
1: Halledeceğiz.
0: Anlaştık tamam.
1: Anlaştık.
0: İki yıl.
1: 2 yıl partisinde bunlara böyle daha detaylı
0: gümbür gümbür
1: sunucu olacaksınız tamam. Sayın Gülcan Hanım.
0: Hallediyoruz.
1: Buralardan
0: i̇şte
1: gireceğiz.
0: Bu bitti. Aynen öyle.
1: İşte bu kadar kolay motive oluyoruz ya.
0: Konuşmamışım.
1: Harika. Hayırlı olsun.
0: Oo, tamam.
1: Vallahi benim, süper. Hayırlı olsun.
0: Onu da şey yaptık. Hemen,
1: hemen aldık.
0: O da tamam. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Teşekkür ederim. Ben sadece şunu söylemek istiyorum son olarak. Gerçekten mottomuz bu olsun. Bırakın kadınlar gittiği yerde çiçek açsınlar. Böyle kapatmak istiyorum.
0: Daha ne söylenebilir ki üstüne? Ayaklarına evet. Sağlık, ağzına sağlık. Sizin İyi de, ki geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok keyifliydi.
1: Çok sağ olun.
0: Şimdi bu yayın sonrası konuşmaları da merakla bekliyorum. Onlar bizde kalacak ne yazık
1: hocam.
0: Ki istihbarat paylaşımı evet. olarak benim sığındığım dedikodu yapıyoruz diyerek Melike'nin açık açık ifade ettiği şey birazdan gerçekleşecek. Çok keyifli uzun bir yayının yine rekor süreli bir yayının sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. Fransız akrobat Charles Blondin Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti. 1882, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'i öldüren Charles Guiteau asılarak idam edildi. 1905, Albert Einstein, hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu. 1908, Tunguska olayı gerçekleşti. 1912, Saskatchewan'da meydana gelen kasırga 28 kişinin ölümüne yol açtı. 1921, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu yani Himaye-i Eftel Cemiyeti kuruldu. 1934, Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey es aylemanını SS subaylarına katlettirdiği uzun bıçaklar gecesi harekatı başladı. 1936, tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgar Gibi Geçti yayımlandı. 1936, Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu. 1939, Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Barbarossa Harekatı kapsamında Nazi Almanyası Ukrayna'nın Lviv kentini aldı. 1953, Chevrolet'in Corvette modeli Flint, Michigan'daki tesislerde üretildi. 1956, İki Amerikan yolcu uçağı Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı, 128 kişi öldü. 1960, Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı. 1965, Samsun Spor kuruldu. 1969, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Magrib bölgesinde petrol buldu. 1970, Türkiye'de haşiş ekimini sınırlayan kararname, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1971, Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilak etti. 1985, kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı. 1990, Doğu Almanya ve Batı Almanya ekonomilerini birleştirme kararı aldı. 1997, Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin Halk Cumhuriyeti'ne bıraktı. 1997, J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı. 2002, Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 2005, İspanya'da eşcinsel evlilik yasalaştı. 30 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Aa,
3: ne?
4: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
1: Aa, yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: İnternet eskiden kedi videosu izleyip "Ay ne tatlı ya" dediğimiz bir yerdi. Şimdi ise biraz karışık. Çünkü zorbalık da bizimle birlikte dijitale taşındı. Üstelik seviye atladı. Artık sadece çirkinsin yazıp kaçmıyorlar. Deepfake yapıyorlar, fake hesap açıyorlar, ifşa ediyorlar, doxing yapıyorlar. Üstüne bir de "Şakaydı ya" diyorlar. Kısacası yeni siber zorbalık, eski zorbalığın Wi-Fi'lı, yapay zekalı, algoritmalı hali. Zorbalık dediğimiz şey aslında çok net. Bir kişi ya da grubun başka bir kişiyi tekrar tekrar rahatsız etmesi, aşağılaması, hedef alması. Eskiden bu iş okul bahçesinde olurdu. Şimdi yorumlar kısmında, DM'de, story'de, oyun lobisinde oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki bu iş sadece moral bozar seviyesinde kalmıyor. Uzun vadede depresyon, kaygı, özgüven kaybı ve maalesef çok ağır sonuçlara kadar gidebiliyor. Yani boş ver, takma falan falan böyle her zaman çözümü olmuyor. Çünkü anonimlik, yani kimliğini gizle, bak nasıl klavye delikanlısı oluyorsun. Yüz yüze söyleyemeyeceğin lafları insanlar ekrana bakarken çok rahat yazabiliyor. Çünkü karşındakinin yüzünü görmüyor, tepkisini hissetmiyor. Empati tuşu offline oluyor. Bir de elektronik iletişim zahmetsiz. Oturduğun yerden zorbalık. Ter yok, risk yok. Sorumluluk hissi ise hiç yok. Artık siber zorbalık sadece küfürlü mesaj atmak değil, seviye atlamış durumdayız. Deepfake. Birinin yüzünü ya da sesini al, yapmadığı şeyi yapmış gibi göster. Teknoloji harikası değil, direkt dijital kabus. Fake hesaplar. Gerçek değil ama dert gerçek. İfşa. Özel mesajları, görüntüleri izinsiz yaymak. Doxing. Adres, telefon, okul, aile bilgisi, hepsini dök internete, sonra olanları izle. Çok tehlikeli ve hiç şakası yok. Dijital linç. Herkes bir anda üstüne çullanıyor. Yorumlarsa yağmur gibi. Ghosting. Bir anda yok olmak. Mesajlara cevap yok, açıklama yok. Ruhsal versiyonu sin atıp gülmek. Stalklama. Sürekli takip, mesaj ve rahatsız etmek. Trend videolarla alay. Challenge adı altında insan küçültme sanatı. Nefret yorumları. Psikolojik baskının klavye versiyonu. Sahte ihbarlar, hesabını kapattırayım da gör gününü. Bunlar hiçbir masum değil. Şakaydı bahanesi de artık geçerli değil. Çünkü olay sadece internette kalmıyor. Birinin adresi, telefonu, ailesi ifşa edildiğinde iş gerçek hayata sıçrıyor. Taciz, tehdit, iş kaybı, fiziksel risk. Yani bu işin geri dönüşü çok ağır olabilir. O yüzden doxing, siber zorbalığın en karanlık seviyelerinden biri. Birini aşağılayan video paylaşmak, izinsiz sesini, yüzünü kullanmak, bilerek dışlamak şaka değildir. Psikolojik şiddettir. Ve evet, silsen bile internet unutmuyor. Dijital hafıza çok iyi çalışıyor. Bu yüzden siber zorbalık sadece zorbayla mağdur arasında değil. İzleyen, paylaşan, like atan, sessiz kalan herkes bu zincirin bir parçası. Öncelikle yalnız kalmamayı öğreneceğiz. Rahatsız edici bir şey mi oldu? Ekran görüntüsünü al, engelle, şikayet et. Güvendiğin biriyle konuş. Arkadaş, aile, öğretmen. Bu zayıflık değil, güçtür. Bir de paylaşmadan önce şu soruyu sormak çok işe yarar. Bunu ben yaşasam nasıl hissederdim? Ve son söz. Siber zorbalık kader değil. Görmezden gelmek zorunda değiliz. Doğru adımlarla durdurulabilir, görünür hale getirmeyi birlikte aşabiliriz. İnternet bizim alanımız. Zorbalara bırakmak zorunda değiliz.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
3: Aa, ne?
4: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
1: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
4: 38 saniyede bugün.
6: Kayseri OSB 43. cadde üzerinde boş arazide küçük çaplı yangın çıktı. Sivas Caddesi Kumarlı'da meydana gelen kaza kameralara yansıdı. TÜİK, ihracatın %9,5 ve ithalatın %10,8 azaldığını açıkladı. Anafartalar mevsim sokakta araç yan yattı. Kayseri, Mayıs'ta 362 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Sınavı hazırlık kursu başlattı.
4: Bugün. Nöbetçi Eczaneler.
2: Dengiz Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 222 96 44. Ekin Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Sıhhat Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48. Taşan Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
4: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusuyla başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı, namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir mahallesinde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Yesari Asım Arsoy olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserleri kendi seslendirdiği yıllarda plak ses kalitesi düşük olduğu için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

neşe. Sanatçı Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada 6 Ağustos 1896'da doğdu. Babası Bergofçalı Ömer Lütfi Efendi, annesi Zübeyde Hanım'ın 8. çocuğundan 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Arsoy'un oğlu, sinema oyuncusu Göksel Arsoy. Babasının dedesi Şeyh Ömer Efendi, sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası da sol ellerini kullandıkları için Yesari, yani Solak adını aldılar.

Asım Aksoy 1905'te Nazifi Mektebi'nden, daha sonra 1908'de Beykonar Üçliyesi'nden ve 1910 yılında da Yeni İdadiye'ye başlayarak oradan mezun oldu. Balkan Harbi sırasında 1912'de ailesiyle birlikte düşman işgaline uğrayan topraklardan göç ederek Adapazarı'na yerleşti. İlk müzik derslerini de Adapazarı'nda aldı. Önce bağlama, sonra ut çalıştı. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirdi. Dindar babasının çok isteğine rağmen hafız olmak istemedi, ancak zaman zaman camilerde ezan okudu.

Sanatçı 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Daha sonra İstanbul ve İzmit'te değişik işlerde çalıştı. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'den yardımlar gördü. Müzik çevrelerine girerek çok sayıda müzisyenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1930'larda beste yapmaya başlayan Ersoy, güftelerini de genellikle kendi yazdı. Yarın.

Sanatçı çeşitli işlerde çalışmasının ardından 1931'de ilk 3 eserini yaklaşık aynı zaman diliminde besteledi. Daha sonra ilham eseri olan ve bir dönemde Türkiye'yi sarsacak eserlerini peş peşe bestelemeye başladı. 1931 yılında Kolombiya Plak'la yapmış olduğu sözleşme sonucu şarkıları plağa okunmaya başladı. Önceleri anne tarafından gelen Büyük Türkoğulları lakabı nedeniyle plaklara adı Mustafa Asım Türkoğlu olarak geçti. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Arsoy soyadını aldı. Lakabı olan Yesari de nüfusa geçti.

Sanatçı 1938'de Romanya, Bükreş'e gitti. Özellikle çağın ve Batı müziği hakkında bilgilerini geliştirmek için uzun süre kaldı ve çalışmalar yaptı. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde 1949 yılında Fatih Millet Kütüphanesi'nde tanıştığı Zehra Altu ile evlendi. Özellikle sanat hayatında kısırlaşma ve bazı nedenlerden dolayı 1954 yılında çift boşandı. Yesari Asım Arsoy'un aslında Zehra Hanım'dan önce evlenmek istediği, ancak abisinin Yahudi olduğu için izin vermediği ve abisinin ölümüyle birlikte vasiyetinde izin vermesiyle sanatçı gençlik döneminden beri aşık olduğu Suzan Arsoy'la 1977 yılında 81 yaşında evlendi.

veda eden bestekarın, unutulan ya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserinin olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Şimdiki sanatçımız Suat Sayın. 1932 yılında Fatih'te doğan sanatçı, müziğe 12 yaşında ut çalarak başladı. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1952 yılında Ankara Radyosu'nda udi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra stajyer sanatçılara nota, usul ve makam dersleri verdi. O dönemin gençleri, bir sonraki neslin ise üstadları olan Ziya Taşkent, İsmet Nedim, Kutlu Payastı, Yıldırım Gürses ve Mustafa Seyran, ders verdiği öğrencilerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca Sevim Çağlayan, Behiye Aksoy, Neşe Karaböcek ve Sevim Şengül de kendisinden özel ders almışlardır.

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: ...1958-59 yıllarında beste çalışmalarına başlayan Suat Sayın, 1960 yılında Ankara Radyosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek ayrıldı. Bu dönemde ilk plak kaydı olan Postacı'yı seslendi. Sahneye ise ilk kez 1967 yılında Ankara Luna Park'ta çıktı. İlk bestesi Gözlerimin Yaşını Silemiyorum adlı parça oldu.

bestelerinde 50'li yılların Arap müziğinden ve özellikle Mısır tarihindeki en büyük müzisyenlerden olan Muhammed Abdülvahap'tan etkiler yoğun bir şekilde görülen Say'ın ana tema olarak aşkı işledi. Yaylılar, Türk sanat müziğinde onun sayesinde önemli hale gelmiş, 60'larda Türkiye'de dinlenen ana akım müziğin arabesk ve fantezi formlara yaklaşmasına sebep olmuştur.

Suat Say'ın müziği, çok sesli ve dış kaynaklı müziğin öncülüğünü yapmasından dolayı müzik otoriteleri eserlerini arabesk olarak değerlendirmiş ve bu sebeple eserleri TRT kurulundan geçememiştir. Nitekim günümüzde TRT arşivinde Say'ın sadece 3 eserinin yer aldığı görülür. Halbuki dikkatli incelendiğinde eserlerinin piyasa olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğu ve eserlerinin makam ve usul bakımından çok ince motiflerle işlendiğini görmek mümkündür. Şarkılarının çoğunu musikimizin kıymetli icracılarının plak ya da albüm yapmakta tercih ettikleri görülür. Onun şarkıları bazen bir tavernada dans müziği olarak, bazen de Türk sanat müziği repertuarlarında bulmak mümkündür.

Dört evlilik yapan müzisyen, hayatının son dönemlerini Almanya'da dördüncü eşiyle beraber münzevi bir biçimde geçirdi. Karaciğer rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatoloji bölümünde 7 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

0: Carlson.
1: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
2: Nöbetçi Eczaneler.
3: Dengiz Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 222 96 44. Ekin Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 03 88. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Sıhhat Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 336 38 48. Taşan Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 89 42.
2: Nöbetçi Eczaneler. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
3: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
4: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
3: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı, namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı, namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki

Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeye.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı, namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ceza cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir mahallesinde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı, namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ceza cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir mahallesinde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: farkındasın. Ne polis farkında.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
3: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
2: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden

0: Peki. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.